kızlara saldıracaklardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve acısını hissederim buyururdu. Kul Allahü Teala'dan haya ederse, Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder, kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa, o işin sonu mutlaka iyi olur. Ebu Süleyman Darani, sohbetleri esnasında şöyle buyururdu: bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir gece uyku bastırdığı için biraz uyudum. Rüyamda gördüm ki bir huri bana, 500 senedir beni senin için yetiştiriyorlar, sen ise uyuyorsun dedi. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse, o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Ebu Süleyman Darani, güzel haller sahibi, güler yüzlü ve hoş sohbetliydi. Ayrıca çeşitli halleri ve kerametleri görülürdü. Fakat o, hallere ve kerametlere önem vermezdi. Talebesi Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlatıyor: bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüştüm. Suya ihtiyacımız had safhadaydı. Hocama, efendim, su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini kaldırıp şöyle dua etti: ey gaybleri bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bize iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin, bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu ondan aldık ve yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani, Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yerine getirdikten sonra, Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 tarihinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Ebu Süleyman Darani'yi nurdan kanatlarla uçuyor gördü. Hayırdır inşallah? Bu ne haldir diye sordu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum buyurdu. Rüyayı gören zat sabah uyandığında onu ziyarete gitti, vefat ettiğini kendisine söylediler. Yine bir kimse onu rüyada görüp sordu: Allahü Teala size nasıl muamele eyledi? Dediğinde, rahmet ve inayetle, fakat insanlar tarafından parmakla gösterilmem bana çok zarar verdi buyurdu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh diyor ki, musiki kalpte olmayan bir şeyi kalbe koyamaz, ancak kalpte olanı harekete geçirir. Seci, kafiye ve vezinli sözleri söylemek, bazı maksatlara gönülleri çevirmek bakımından birkaç yerde adettir. Bunlar da 7 yerdir. Birincisi, hacıların uğurlanışı esnasında çalıp söylenenlerdir. Onlar önce kasabalarda davul, şahin çalıp şiirler söyleyerek memlekette dolaşırlar ki bu mübahtır. Zira bunların söyledikleri Kâbe, makam, hatim, zemzem,

getirip yaldızlı cümleler kullanmak ve bu gibi cümlelerle haccın ehemmiyetini ve mükafatını güzelce anlatıp hacca teşvik etmek caiz ise, başkalarını da bu hususta manzum şiir ve beyitler okumak suretiyle hacca teşvik etmek caizdir. Çünkü secili sözler bir de vezin haline gelirse tesiri daha da artar. Buna bir de güzel ses eklenirse tesir biraz daha çoğalmış olur. Hele buna davul, şahin ve hareketler eklendi mi bu tesir son haddine ulaşır. Kötülerin kullandığı nefesli ve telli çalgılar bu işe katılmayınca bütün bunların hepsi caizdir. Evet, hacca çıkması caiz olmayan kimseyi, mesela hac farizasını ifa etmiş, tekrar gitmek istiyor fakat anne ve babası izin vermiyor. Bunun hacca gitmesi haramdır. İşte bu gibileri çekici sözler ve musiki ile hacca teşvik etmek de haramdır. Çünkü harama teşvik de haramdır. Yine yol emniyeti mevcut değil ve yolda tehlike var ise hacca teşvik caiz olmaz. İkincisi, hacılarda olduğu gibi gazilerin insanları gazaya teşvik için yaptıkları da caizdir. Fakat onların şarkıları ve okunuş tarzları hacıların şiir ve okunuş şeklinden ayrı olmalıdır. Zira harbe teşvik, korkakları cesarete getirmek, düşmanlarına karşı onları harekete geçirmek, kahramanlığı övmek ve cihat uğrunda mal ve cana kıymet vermemek gibi şarkılar ve bu şarkıları aynı ruh içinde söylemek de mümkündür. Nitekim mütenebbi şöyle diyor: kılıçlar altında faziletler tamamlanmazsa artık zillet belirir. Yine korkaklar korkaklığı akıllılık sanır. Halbuki bu anlayış alçak tabiatların hilesidir. İşte buna benzer korkaklığı yeren, şecaati öven marşlar ve şarkılar söylenmelidir. Vezin ve besteleri teşvik yollarına göre değişir. Gazanın mübah olduğu yerlerde böylece gazaya teşvik mübah, müstehap olduğu yerlerde de menduptur. Fakat bütün bu tahrikler harbe çıkabilecek vaziyette olanlara yapılmalıdır. Üçüncüsü, düşman karşısında kahramanların kendilerini öven şiirleridir. Yani bu şiirleri kendilerini harekete geçirmek, kuvvet almak ve harbe isteklenmek için söylerler. Burada insanın kendi kendini ululuk ve kahramanlıkla övmesi vardır. Bu da hafif ve güzel sesle söylenirse daha çok tesir eder. Bu mübah olan her muharebede mübah, mendup olan her muharebede ise menduptur. Fakat Müslümanlarla, zimmilerle ve şer'an mahsurlu olan muharebelerde günahtır. Çünkü yasaklara teşvik yasaktır. Böyle muharebe esnasında kendisini övmek, sahabenin şecaatli simalarından nakledilmiştir. Hazreti Ali, Halid bin Velid ve benzerleri gibi. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Bunun için deriz ki, harp esnasında şahin, yani bir nevi çalgı aleti çalınmamalıdır. Çünkü sesi yumuşatıcı ve hüzün vericidir. Cesaret bağlarını gevşetir, harp isteğini zayıflatır, çoluk çocuğu hatırlatır ve harbe karşı tembellik uyandırır. Kalbi yumuşatıcı bütün sesler de böyledir. Kalbi yumuşatıp mahzun edecek sesler, kalbi galeyana getirip tahrik edici seslerden ayrıdır. Harp esnasında o gibi sesleri çıkaran kimse, orduyu harpten soğutacağı için asi olur. Ancak aslında yapılması yasak olan harbi sabote etmek için yapıyorsa, o zaman asi olması şöyle dursun, belki itaat etmiş olur. Dördüncüsü, ölü için yapılan ağıt ve namelerdir. Bunun tesiri, insanı coşturup ağlatmasında ve üzüntü içinde bırakmasındadır. Üzüntü ve hüzün, biri makbul, diğeri kötülenmiş olmak üzere ikiye ayrılır. Kaybolan şeye üzülmek kötülenmiştir. Zira Allahü Teala Hadid suresi 23. ayetinin baş tarafında "Dünya nimetlerinden elde edemediğinize üzülmeyesiniz" diye buyurdu. Ölülere de üzülmek
bu kabil.

dendir. Çünkü buna üzülmek, Allahü Teala'nın kazasına küsmek ve telafisi mümkün olmayan bir şey için boşuna üzülmektir. Bu husustaki elem ve keder kötülenmiş olduğuna göre, ağlamak suretiyle buna tahrik etmek de kötülenmiştir. Bunun için ağlamak kat'î surette yasak edilmiştir. Makbul olan üzüntü, insanın dini hususunda işlediği günahlara üzülmesidir. Bunlar için ağlaması, ağlamaya çalışması ve üzülmesi makbuldür. Adem aleyhisselam bunlar için ağlamıştır. Bu üzüntüyü tahrik etmek makbuldür. Zira üzülerek tövbe eder ve günahlarından sakınır. Bunun için Davud aleyhisselamın ağlaması da makbul sayılmıştır. Zira onun devamlı üzüntü ve ağlaması, hata ve zelleleri sebebiyleydi. Davud aleyhisselam ağlar, ağlatır, mahzun olur ve o dereceye kadar mahzun ettirirdi ki, onun ağlaması sebebiyle meclisinden cenazeler kalkardı. Yani ağlayıp ağlatmasına dayanamayarak ölenler olurdu. O ağlamasını hem söz hem de ses ile yapardı. Bu makbuldür. Çünkü iyiliğe götürüyor. İyiliğe götüren her şey makbuldür. Bunun için vaize, kürsülerden güzel sesle tahrik edici, hüzün verip kalbi yumuşatıcı şiirler okumak yasak değildir. Ağlaması ve ağlamaya çalışması ve bu suretle cemaati ağlatması da yasak değildir. Beşincisi, neşeli zamanlarda neşeyi arttırmak için musiki çalmaktır. Şayet bu sevinç mübah bir şey ise, ona teşvik de mübahtır. Bayram ve doğum günlerinde, sünnetlerde, hafız cemiyetlerinde, düğünlerde ve gurbetten gelen için söylenen şarkı ve musikiler gibi. Neşeyi açıklamak için bütün bunlar mübahtır. Çünkü bazı nameler, besteler neşe ve sevinci arttırır. Bu hallerde sevinç ve neşe halleridir. O halde böyle günlerde neşeyi arttıran şey de mübahtır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında kadınların dam başlarında def ve sesle şiirler söyleyerek neşelerini arttırmaları buna delalet eder. Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda vecebe şükrü aleyna ma da'a lillahi da'a. Kadınların bu hareketi Resulullah'ın gelmesinden doğan sevinç ve heyecanı açıklamaktadır. Bu sevinç makbul bir sevinçtir. Bunu şiir, name ve raks ile açıklamak da makbuldür. Biz yine Ebu Süleyman Darani'nin kısa ve özlü söz ve nasihatlerine dönelim. Kişi hadis araştırdığı, evlendiği veya geçim için yola çıktığı vakit dünyaya meyletmiştir. Marifet konuşmaktan daha çok sükutta bulunur. Bir kimsenin içine bir iyilik doğduğu zaman onu hemen yapmasın. Şeriata muvafık olup olmadığını arasın. Muvafık ise Allahü Teala'ya hamd ederek yapsın. Bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Ama beni öldürürler korkusuyla bundan kaçardım. Fakat korkum ölümden değil, bu vesileyle ölüm anında bana gelecek gururdan idi. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlatıyor. Hocam Ebu Süleyman Darani ile bulunuyordum. Mikat'ta ihrama gireceği ve lebbeyk diyeceği sırada bayıldı. Bir mil mesafe gittikten sonra ayıldı ve dedi ki, ya Ahmet, Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. İsrail oğullarının zalimlerine söyle, beni fazla anmasınlar. Zira o zalimler beni her ne kadar anarlarsa, ben de onları lanetle anarım. Yazıklar olsun ey Ahmet! Yine ben duydum ki, helal olmayan parayla hac edip, lebbeyk diyenlere, Allahü Teala elinizde olan kul hakkını ödeyinceye kadar size lebbeyk yok der. Ya Ahmet!
bize böyle denmeyeceğini

Yani emin olabilir miyiz dedi. Üveys el-Karani haccını yaptı ve Medine-i Münevvere'ye gitti. Mescidin kapısına gelince, işte Resulullah'ın kabri buradadır diye kendisine haber verildiğinde hemen bayılıp yere düştü. Ayıldığı zaman, beni buradan çıkarın. Resulullah'ın defnedildiği bir beldede benim için yaşama zevki olamaz demiştir. Ebu Süleyman Darani, akşam yemeğini İbn-i Sevban adındaki kardeşliğinin evinde yemek üzere söz vermiş, fakat gidememişti. Sabahleyin buluştuklarında kardeşliği, "Hani geleceğim diye söz vermiştin, niye gelmedin?" diye sorunca, Süleyman Darani, "Ben bunu kimseye söylemezdim. Fakat sana söz verip gelemediğim için durumu açıklamak zorundayım. Şöyle ki, yatsı namazını kılmıştım. Ölümün geleceği an belli olmadığı için vitir namazını kılayım da öyle gideyim dedim. Kunut duasını okurken cennet bahçelerinden yeşil bir bahçe gözümün önüne geldi. Gözler görmediği güzellikleri içine alan bu bahçeye hayran hayran bakarken sabahladım. İşte yemeğe gelemeyişimin sebebi budur dedi. Allahü Teala'dan bir şey isteyecek olan kimse önce salavat-ı şerife getirsin. Sonra ihtiyacını istesin ve sonra salavat-ı şerife ile duasını bitirsin. Zira Allahü Teala'nın iki taraftaki salavat-ı şerifeyi kabul ederken aradaki dileği de kabul etmemesi onun keremine yakışmaz. Ahmet bin Ebu'l-Havari diyor ki, Süleyman Darani'ye gündüzleri oruç tutup akşam ile yatsı arasını yemek ile mi geçireyim yoksa gündüzleri yiyeyim de akşam ile yatsı arasını mı ibadet ile geçireyim, hangisini tercih edersiniz diye sorduğumda, her ikisini yapmanızı tavsiye ederim dedi. Ben ikisini yapması imkanı olmasa dedim, o zaman oruç tutma da akşam ile yatsı arasını ibadet ile geçir dedi. Bir kimse cemaatten mahrum kalırsa bu hali bir isyan neticesidir. Gece ihtilam olmak çok çirkindir. Cünüp olmak ise Allah'a uzaklıktır. İmam Gazali diyor ki, geceyi ibadet ile geçiren kimseler Allahü Teala'ya yalvarmaktan zevk alan, ibadet kendileri için gıda ve kalpleri için hayat olan kuvvetli kimselere mahsustur. Bunlar uzun zaman ayakta durmaktan yorulmaz. Gecelerini insanların meşgul oldukları gündüzlerine çevirir. Yani uyku ihtiyaçlarını gündüz temin eden kimselerdir. Bu yol geçmişlerden birçoklarının teamülüydi. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı. İşte Ebu Süleyman Darani bunlardandır. Yemeklerin iyisini yemek Allahü Teala'nın rızasını celbeder. Ebu Süleyman Darani'nin evlilik hususundaki sözleri: bekarlığa dayanmak ailenin çilesine dayanmaktan daha hayırlı, onların eziyetlerine katlanmak cehennem ateşine yanmaktan daha hayırlıdır. Bekarlıktaki huzur ve ibadetten alınan zevk evlilikten alınamaz. Dostlarımızdan evlendikten sonra eski mertebelerini koruyabilen bir kimseyi görmedim. İyi bir kadın dünya metaı değil ahiret saadetidir. Çünkü erkeğin şehevi hissini tatmin ve ev işlerini çevirmesi onun huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allahü Teala'ya karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Evlenen dünyaya meyletmiştir. Yani evlilik hayatı onu dünyaya çeker. Her şeyde, hatta evlenmekte bile zühd aranır. Mesela dünyadan yüz çevirdiğine delil olarak yaşlı kadın ile evlenmek böyledir. İmam Gazali İhya kitabında diyor ki, Şam'da İsmail'in kızı Rabia adında abide bir kadın vardı. Bu kadın
Ahmet

bin Ebu'l-Havari'ye evlenme teklif etti. Ebu'l-Havari, ben ibadetle meşgulüm, aileye ihtiyacım yok, evlenemem dedi. Kadın, ben senden daha çok ibadetle meşgulüm, benim de kocaya ihtiyacım yok. Ancak seni salihlerden gördüm. Bana da kocamdan birçok miras kaldı. Bu mirası salih olan dostlarımla birlikte yemeyi istedim. Bunun için size evlenme teklif ettim dedi. Ebu'l-Havari, o halde ben hocam Ebu Süleyman Darani'ye sorayım. Çünkü beni evlenmekten o men etti dedi. Vaziyeti hocası Ebu Süleyman Darani'ye anlatınca, onunla evlen. O Allahü Teala'nın velilerinden birisidir dedi. Ben de Rabia ile evlendim. İşte Şam'daki Rabia, Basra'daki Rabia-i Adeviyye'ye benzerdi. Allahü Teala her ikisinden de razı olsun. Bize göre ibadet, senin daima namazla meşgul olup da nafakanı başkasının temin etmesi demek değildir. Belki önce sabah ve akşam yiyeceğini temin et, sonra ibadet eyle. Ahmet bin Havari diyor ki, hocam Ebu Süleyman Darani bana şöyle demiştir. Ahmet, yalnız şu iki sınıf insanlardan biriyle arkadaş ol. Dünyalıkta sana faydası dokunan ve ahiret hususunda kendisinden faydalandığın kimselerdir. Bunlardan başkasıyla düşüp kalkmak en büyük ahmaklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Errebi radıyallahu anhuma arasında kardeşlik kurduğu zaman, Sa'd bütün malını Abdurrahman'a terk etti. Abdurrahman da Allahü Teala mübarek eylesin diyerek malı ortadan böldü. Sa'd'ın yaptığına isar, yani kendisi muhtaç iken başkasını tercih etmek, ikincisine de müsavat denir. İsar müsavattan daha makbuldür. Ebu Süleyman Darani bu konuda şöyle diyor. Bütün dünya benim olsa da hepsini birden kardeşliğime yedirsem yine bana az gelirdi. Irak'ta bir dostum vardı. Zaman zaman ziyaretine giderdim. Kendisine paraya ihtiyacım var derdim. O da para kesesini bana uzatır, ihtiyacım kadarını alır, diğerini kendisine iade ederdim. Bir defa yine gittim ve ihtiyacım olduğunu söylediğimde, ne kadar paraya ihtiyacım var diye sorması, benim kalbimden kardeşlik sevgisini ve tadını azalttı. Ebu Süleyman Darani, talebesi Ahmet bin el-Havari'ye, bu zamanda birisiyle kardeşlik olursan, sevmediğin hareketlerinde onu azarlama. Çünkü alacağın cevabın daha kötü olacağından emin değilsin, demiştir. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Rebi bin Heysem, kapısının önünde biraz oturur, hava alır ve etrafa bakınırdı. Yine bir gün kapının önünde otururken, atılan bir taş alnına vurarak alnını kanatmıştı. O, bir taraftan kanı silerken, öte yandan da, ''Ey Rebi, bu taş sana ders verdi ve bir daha kapıya çıkma.'' diyerek içeri girdi ve ölünceye kadar bir daha dışarı çıkmadı. Kalp, çatılı bir kubbe gibidir. Etrafında kapalı kapıları vardır. Amel ile hangi kapıyı açarsa, işte o kapıdan melekût ve mele-i âlâ tarafına bir yol açılmış olur. Bu kapı, mücahede ve şüpheli şeylerden çekinerek verâ sahibi olmak, şehvet ve lezzetlerden kaçınmakla açılır. Bunun için Ömer radıyallahu anh, ordu kumandanlarına, Allah'a itaat eden zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar demiştir. Akşamleyin bir lokma az yemek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir. Açlık Allahü Teala'nın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere açlığı verir. Benim ibadetten en çok zevk aldığım zaman
karnımın sırtıma yapıştığı aç zamanlarımdır. Mide acıkıp ciğerler susadığı zaman gönül meyleder ve yumuşar. Mide dolduğu zaman kalp kararır ve katılaşır. Karnını doyuran kimseye 6 afet gelir. Bunlar, münacatın zevkinin kaybolması, hikmetli sözleri ezberlemenin güçleşmesi, acıma hissinin azalması, ibadetin azlığı, şehvetin artması ve midesi boş olan Müslümanlar cami civarında dolaşırken kendisinin mezbelelikte uğraşması gibi afetlerdir. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani'nin canı tuzlu sıcak bir çörek istedi. Ben de kendisine getirdim. O çörekten ısırdı. Sonra da ısırdığını atarak ağlamaya başladı ve şehvetimin uğrunda acele ettim. Halbuki bu hususta uzun zaman sabrettim ve cehd-ü gayret gösterdim. Sen beni serbest bırak, ben tövbeye azimliyim dedi. Bundan sonra ölünceye kadar tuz yediğini görmedim. Kalbin cilalanması için bir şehveti terk etmek, bir sene oruç tutmaktan daha faydalıdır. Sana yemek istemediğin halde canının arzu ettiği bir şey takdim edildiği zaman ondan az bir miktar ye ve fakat nefsinin arzu ettiği kadar yeme. Bu suretle bir yandan nefsinin şehvetini teskin etmiş, öte yandan tam arzusunu yerine getirmemekle onu kederlendirmiş olursun. Ahiret sevgisi bulunan kalbe dünya baskı yapar. Fakat dünya sevgisi olan kalbe ahiret uğramaz. Çünkü ahiret keremli, dünya ise kıymetsizdir. Bütün insanlar beni alçaltmak için bir araya gelseler, benim kendimi alçalttığım kadar alçaltamazlardı. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur. Korkunun bulunmadığı kalp harap olur. Akıttığı yaş ile gözünde gargara eden, yani yaşı yalnız gözünün içini ıslatan gözün sahibi, kıyamet günü zilletle karşılaşmaz. Şayet yaşı akarsa, ilk damlası ile Allahü Teala cehennem deryasını söndürür. Eğer bir cemaat hakkında ağlasa, o cemaate azap olunmaz. Dünyadan yüz çevirip bu kadarla yetinen kimse, rahata ulaşmakta acele etmiştir. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Malik bin Dinar'ın Mugire'ye eve git de bana hediye ettiğin ibriği al. Zira o benim huzurumu bozuyor. Onun sebebiyle şeytan bana ibriği çaldılar ve çalıyorlar diye vesvese veriyor dediğini Ebu Süleyman Darani'ye söyledim. Cevaben buyurdular ki, işte bu Sofiyye'nin kalp zayıflığından gelir. Onlar aldıkları dünyalıktan, aleyhlerinde olanlarından yüz çevirirler. Yani ibriğin evde bulunmasından hoşlanmaması, zafiyet ve noksanlığından dolayı ona iltifat etmemesi bakımındandır. Yoksa tam kemale erse, ibrik evde olsa da olmasa da, çalınsa da çalınmasa da kendisi için fark etmezdi. Fakirin canı çekip alamadığı şeyin ardından soluması, zenginin bir senelik ibadetinden makbuldür. 3 çeşit elbise vardır. Birisi Allah için, bu da setre avret edecek elbisedir. Diğeri kendisi için, kendini sıcak ve soğuktan koruyacak yumuşak elbisedir. Bir üçüncüsü de insanlar için göz alıcı ve parlak kumaşlardır. Allahü Teala İbrahim aleyhisselamı halil edindiği vakit ona mahrem yerini yerden de ört buyurdu. İbrahim aleyhisselamın da bir takım elbisesi vardı. Yalnız bir hal geldiği vakit avret yeri görünmesin diye 2 şalvar bulundururdu.
birini yıkadığı zaman

diğerini giyerdi. Kadınlar hususunda züht, ayak takımı ve öksüz bir kadını asaletli ve güzel kadın üzerine tercihtir. Kişinin aile efradını zahitliğe zorlaması uygun olmaz. Onları güzellikle zahitliğe davet eder. Kabul ederlerse ne âlâ. Etmezlerse onları zorlamaz da kendi zahitliğine devam eder. Yani zahitliğe başkasını değil, kendini zorlar. Aile efradına karşı bunu tatbike mecbur değildir. Bununla beraber itidali aşan isteklerine de uymaz. Nefsiyle meşgul olan, insanlarla meşgul olmaktan, Rabbisiyle meşgul olan da nefsiyle meşgul olmaktan kurtulur. Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki dünya nimetleri alıkoysun? Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani buyurdu ki, Allahü Teala kendi lütf ve keremiyle hizmetçinin efendisinden ne ile razı olursa, kulundan da o kadarıyla razı olur. Bu nasıl olur diye sorulduğunda, hizmetçinin maksadı efendisini memnun etmek değil midir? Allahü Teala'nın da kulundan istediği kendinden memnun ve razı olmalarıdır. Her makamın haline erdim. Yalnız rızaya ulaşamadım. Ondan bende ancak esen bir rüzgarın getirdiği koku vardır. Bununla beraber bütün insanlar cennette ve ben cehennemde olsam buna razı olurum. Doğruluğu binit, hakkı kılıç ve Allahü Teala'yı aramayı da gaye edin. Ebu Süleyman Darani diyor ki, bir gece Rabia-i Adeviyye'de misafir kaldım. Geceyi baştan sona kadar ibadetle geçirdik. Sabaha yakın ben, bize bu imkanı bahşedene karşı vazifemiz ne olacak diye sordum. Rabia da, yarın onun için oruç tutmak olacak dedi. Dünyalığı düşünmek, ahirete perde ve velayet sahipleri için bir ukubettir. Ahireti düşünmekse hikmeti doğurur ve kalbi uyarır. Ebu Süleyman Darani de ölüm döşeğine yattığı vakit ziyaretine gelenler ona, sana müjdeler olsun ki mağfireti çok, merhameti bol olan Allahü Teala'ya gidiyorsun dediler. O da, iğneden ipliğe her şeyin hesabını görüp kusurlarından dolayı seni azap edecek olan bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun desenize demiştir.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Altı milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
2: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
1: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
2: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
1: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
2: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
1: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
2: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
1: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığı mı yoksa yaşayacak olduğu mu? Elde ettiği mi yoksa beklediği mi? Kazandığı mı kaybettiği mi?
2: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacıya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
1: Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
2: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir

0: Acaba boşa çıkmamış, bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
1: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
0: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
1: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün. Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
0: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
1: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
0: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak, dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
1: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
0: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
1: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki, ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
1: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı? Zaman, mekan, şartlar, şekil neydi? Bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara, ben sizi

0: sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahülazim.
1: Evet. Bir zaman insanlar arş-ı alada yani yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
2: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
1: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
2: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
1: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin, hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim-öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
2: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
1: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
2: Bütün bunlara ek olarak kişiye Yüce Yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişi

0: kişilerin karşısına çıkmaktadır.
1: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
0: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
1: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
1: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak.

0: Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
1: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler. Ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
0: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse, İnsanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
0: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi, ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde, kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak, fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
0: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler, birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri, çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle, kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte, o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
1: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in, daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay, Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay, tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
0: Şimdi, Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi, o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
1: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
0: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

شرح ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha eriştirdi Rabbim bizleri. Güzel günlerdeyiz hamdolsun. İki mutluluğu beraberce yaşıyoruz. Bir taraftan Recep-i Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri ihya etmeye çalışıyoruzdur. İnşallah böyle bir gündemimiz vardır. İnşallah ilahi gündem bizim de gündemimiz olmuştur. İkinci güzellik ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme teşrifinin miladi olarak yıl dönümünün içerisindeyiz. Onun da güzel bir hareketliliği var elhamdülillah. Memleketimizin her tarafında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adına, namına meclisler kuruluyor. Anlaşılmaya çalışılıyor. Efendimizin mesajları üzerinde inşallah tefekkür edilmeye çalışılıyor. İnşallah öyledir. Allah beni bu konuda hüsnü zannımla inşallah karşılasın. Bu konuda biraz daha bir şeyler yapmamız gerektiği konusunu geçen dersin başında da sizlere emanet etmiştim. O emaneti yerine getirme noktasında da Rabbim hepimizin gayretini, azmini, şevkini, sevdasını arttırsın inşallah. İnsanımıza yüreğimizde taşımak zorunda olduğumuz bir iman ızdırabını yansıtmak zorundayız. Bu işin sadece hocalara devredilmeyecek kadar mühim bir iş olduğunu da ara ara sizin nazarlarınıza veriyorum. Siz de muhakkak karşılaşmışsınızdır. Bazen biz de farkındayız.

olmadan aynı yanlışı yapıyoruz. Belli şeylerin iyileştirilmesi noktasında insanlara bir şeyler söyleyince, yani emri bil maruf, nehi anil münker görevini yerine getirince, karşıdan, muhataplardan iki tane bahane diyelim, değil mi, açıkça olsun, iki tane bahane ileri sürülüyor. Bunlardan birisi şu: iyi hoş hocam, güzel söylüyorsun da herkes böyle. Biz ne yapalım ki? Biz o herkes gibi davranmasak kendimize yer bulamayacağız. Bir diğeri de iyi hoş da biz iyi davranınca karşı taraf bunu suistimal ediyor. Karşı taraf iyi davranmıyor ki biz o iyiliği devam ettirelim. Masumane gözüken bu iki itiraz aslında Kur'an'ın süzgecinden geçince çok da öyle masumane olmadığı anlaşılıyor. Kur'an'ımızın ısrarla bizim nazarlarımıza vermek istediği bir bilinç vardır. Ekserun nas her zaman için hakikat üzere olmaz. Hatta ekserun nas, yani insanların çoğu zaman Rabbimizin muradı doğrultusunda bir hayatın sahibi de olmaz. Bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an adeta zihnimize kazır gibi, nakşeder gibi. İnsanların çoğu şükretmezler. İnsanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu küfürde inat ederler. İnsanların çoğu küfrü içselleştirerek bir şekliyle o küfrü kendi hayatlarına taşırlar. İle ahir bunun birçok örneğini Kur'an'da görürüz. Nasıl doğru anlamışsa bir bedevi, Allah kendisinden ebeden razı olsun, bedeviliğin her zaman için kötü olmadığını da söylemiştim geçmiş derslerde, şöyle bir dua ediyor: Allahümme ic'alni minel kalil. Allah'ım beni azlardan kıl. Kurtubi tefsirinde bunu aktarır. Ben de geçmiş derslerde size aktarmıştım bu rivayeti. Hazreti Ömer de o anda girer o meclise, bakar ki zatın biri böyle bir dua ediyor: Allah'ım beni azlardan kıl, Allah'ım beni azlardan kıl. Ömer'dir bu, hiddetlenir ve adama yaklaşır. Sen nasıl böyle bir dua ediyorsun der. Ya emiren müminin yavaş ol der. Bak Allah kitabında demiyor mu, insanlardan çoğu şükretmezler. Ben şükreden azlardan olmak için böyle bir dua ediyorum. Ömer'in tavrı her zamanki tavırdır radıyallahu anh. Bir bedevi bile Allah'ın kitabını benden daha fazla biliyor. Aslında böyle değil. Orada farklı bir şey var ama Hazreti Ömer'in o eşsiz tevazusu bir şekliyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla azlardan olmak, ekserun nasa uymamak, uydum kalabalığa dememek, bu manada Allah hakikat adına ortaya neyi koyuyorsa o hakikati kabul edip onun gereklerini yerine getirmek noktasında hepimizin bir ızdırabı var. Benim kıymetli kardeşlerim, her zaman uydum kalabalığa diyen adam aslında kendi ölüm fermanının altına imza atıyor. Uydum kalabalığa demek, buyurun cenaze namazına demektir. Çünkü her zaman için kalabalık hakikate taşımaz insanları. Bunu iyice bellememiz lazım. İlle de insanlara muhalefet edip, halif turaf deyip, yani muhalefet et tanınasın gibi bir mantığa bürünmek de yanlış. Bizim derdimiz şu olmalı: Allah hakikat olarak neyi ortaya koyuyorsa ona dört elle sarılıp, isterse milyonlar o hakikatin peşine düşsün, yine aynı şekilde hakikatin arkasına yürümek, isterse milyonlar karşı çıksın, bir tek başına bile kalsan o hakikatin gereğini yerine getirmek. Dert bu olmalı, ızdırap bu olmalı, gayret bu olmalı. Rabbim de bu ızdırabı bizlere ızdırap olarak inşallah tattırmış olsun. Aziz kardeşlerim, önemli bir meseleyi konuşuyoruz. İman ahlakını, ve bugün geldik imanın en önemli basamağı olan tevhid kavramını anlamaya. Onun içinde dedik ki değişmeyen hakikat tevhid. Neden bu serlevha? Çünkü böyledir. Bütün peygamberlerin ortak çağrısıdır tevhid.
Ancak bütün peygamberlerde onlarca şey değişmesine rağmen değişmeyen tek hakikat tevhiddir. Peygamberler değişir, hitaplar değişir, mesajlar değişir, zeminler değişir, muhataplar değişir, usuller değişir, usluplar değişir, ahkam değişir ama değişmeyen bir hakikat olarak tevhid kalır. Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar değişmedi o hakikat. Efendimiz'den son güne kadar da inşallah değişmeyecek. Değişmeyeceği gibi bizler onunla mükellefiz. Yani tevhidi anlayıp kavramakla bir yükümlülüğümüz var. Bu manada Allah bizim önümüze bu yükümlülüğü koymuş ki bu imanın ilk basamağıdır. Bu olmazsa zemin yok. Bu olmazsa kök yok. Bu olmazsa temel yok. Üzerinde ne olursa olsun onun üzerine bina edilen her şey, zemin eğer çürükse üstünde çürük olması her an kuvvetle muhtemel, Allah korusun, en ufak şeyde yıkılmakla yüz yüze kalabilir. İşte biz temel bir esası, değişmeyen bir hakikati konuşmaya çalışacağız bugün Allah izin verirse. Peki nedir tevhid? Uzun uzun sözlük tanımlarıyla sizi yormayacağım ama birkaç şey söylemek zorundayım. Tevhid, vahdet ya da vuhud kökünden gelen bir mastardır. Vahdet kökünden gelmesi de çok güzel bir mesajı aslında taşır. Demek ki tevhidle vahdet birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. Karşımızda bu şekliyle duruyor. Bu manada ümmeti vahdete taşıyacak en önemli vesilenin tevhid olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bugün biz ümmetin vahdetini konuşuyoruz ama işi tevhidten başlatmadığımız için vahdet bir türlü gerçekleşmiyor. Ümmetin vahdetinin tevhidten geçtiğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tevhid yoksa vahdet de yoktur. Çünkü imanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bir kez daha tekrar ediyorum bu cümleyi. İmanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bu kadar birbiriyle yakın bağları var. Tevhidin vuhud ya da vahdet kökünden geldiğini kabul edersek anlam yine birbirine yakın. Bir, birlemek, birlik, teklemek anlamlarına gelir. Buradaki istilahi mana ise şudur: Allah'ın tek olduğuna, eşi, benzeri, muadili, rakibi, muarızı, hasmı olmadığına, evrende hakimiyeti onunla paylaşan hiçbir şey olmadığına kesin kez inanmaktır. Tevhidi biri birlemek olarak anlamamız sakın ha aklımıza başka şeyler getirmesin. Bakın zaten Türkçe'de var ama biz belki gözden kaçırıyor olabiliriz. Allah zaten birdir. Onu birleyen tevhidi ortaya koymuş olur. Hiçbir kimse birlemese de Allah'ın birliğinden, tekliğinden en ufak bir şey azalmaz. Dolayısıyla bir olanı birlemek anlamında olduğu için birlenene bir şey katmaz tevhid. Birleyen ondan değer kazanır. Bunu iyice anlamamız lazım ki Rabbimiz hakkında konuşurken kelimelerimize, kavramlarımıza çok dikkat edelim. Dolayısıyla burada bir birleme yükümlülüğü var insana. İnsan bunu hiçbir zaman gözden kaçırmaması gerekir. İmanın çok önemli bir kavramı tevhid. Ama çok ilginçtir. Ne Kur'an'da ne hadislerde tevhid kavramı yoktur. Çok ilginçtir bu. Buradan aslında başka bir yere gideceğiz. Belki bu bize farklı bir noktada sanki olumsuzmuş gibi bir şey olarak algılanabilir. Öyle değil. Kur'an bazen çok önemli kavramların özüyle uğraşır, sözünü insana bırakır. Özünü verir, sözü ise insanlar onu formüle ederek ulaşırlar ya da bizatihi Kur'an'ı tebyin eden sallallahu aleyhi ve sellem bizim nazarımıza verir. Kadere iman meselesi mesela böyledir. Niye iki ayet?

birlikte geçmiş dersleri hatırlayın. Arka arkaya 5 tane iman şartı sayılır da kadere iman sayılmaz. Orada sayılmaması kadere imanın Kur'an'da olmadığı anlamına gelmez. Kur'an'da kadere imanı bize anlatan 20'ye yakın doğrudan ayet, daha fazlası dolaylı ayet olarak karşımızda duruyor. Ama orada bize söylenen şey o mesajın bütünlüğü çerçevesinde meseleyi anlamaktır. Aynen tevhid kavramı gibi. Mesela Tirmizi'de ehli tevhid diye bir ifade geçer. Ama orada bizatihi tevhid kavramı kavramsal olarak kullanılmaz. Ancak Kur'an'a bakın, hadislere bakın. Şöyle bir şey desek bunda hiçbir mübalağa yok. Ortak mesajın üçte biri tevhidle oluşur. Tevhid bu kadar Kur'an'ın da sünnetin de hadislerin de önemli bir parçasını oluşturur. Ulema bazı tasnifler yapmış. Onlardan bir tanesi şudur. Kur'an'ın üç ana konusu vardır. Nedir bunlar? Tevhid, nübüvvet ve haşr. Üç tane temel konu. Bakın birincisi tevhid. Kavram olmasa bile özünün olduğunun en büyük işareti de zaten budur. Kur'an'ın bu üç temel kavramı üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir belki ama bizim asıl konumuz şimdi tevhid. Peki Kur'an tevhidin anlatımı konusunda nasıl bir anlam örgüsü içerisinde bizimle konuşur? Kur'an da yine üç temel alanı bizim gözümüzün önüne getirir. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Ne demektir bunlar? Uzun uzun bunların da izahları gerekir ama kısa yoldan bir şey söyleyeyim. Uluhiyette tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid, Allah'tan başka hüküm koyacak olan yoktur. Ubudiyette tevhid, Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. En kestirmeden anlam budur. Üç tevhid alanının üç tane temel mesajıdır bunlar. Ancak uluhiyette tevhid meselesini biraz irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında uluhiyette tevhid demek zatında tevhid, sıfatlarında tevhid, fiillerinde tevhiddir. Dolayısıyla biz bütün bunları alt alta koyup konuştuğumuz zaman tevhid dediğimiz bir olanı birlemek meselesinin tek bir alana hapsedilmeyecek kadar geniş olduğunu, hayatın bütün alanlarını kapsadığını görüyoruz. Aklınızda hayatın alanlarına ait ne varsa oradan bir tevhid isteniyor aslında mümin insandan. Eğer böyle olunursa muvahhid olunuyor. Eğer böyle olmazsa orada bir muvahhidlikten ya da bir tevhidden bahsetmek mümkün olmuyor. Parçalamanın düşmanıdır tevhid. Bir olanı birlemek eğer böyle bir anlam ihtiva ediyorsa, parçalanma, bölünme, böyle bir şeyleri biz tevhid kavramı altında işleyebilir miyiz ya da buna müsamaha olduğunu zannedebilir miyiz? Asla. Dolayısıyla aklınıza ne geliyorsa, rızıkta mı? Evet, rızıkta tevhid. Korkuda mı? Evet, korkuda tevhid. Ümitte mi? Evet, ümitte tevhid. Güçte mi, kudrette mi? Evet, onlar da tevhid. Ne geliyorsa bütün hepsini kapsayacak bir düşünce, bir hayat, böyle bir kapsamlı bir şeyi konuşuyoruz tevhid dediğimiz zaman. Yoksa Allah'ı Halik olarak edin, Allah yaratıcı, tamam ama sokak cadde bizim. Oldu mu tevhid? Camide Allah, ticarette başkaları. Böyle bir şeyden, tevhidden bahsedilmez. O zaman Mekke müşriklerinin yaptıklarıyla şu benim söylediklerimin arasında da bir fark olmaz. Onlar da aynısını söylüyordu. Çöller Allah'ın, gökler Allah'ın, yerin altı Allah'ın, denizler, okyanuslar Allah'ın. Bize sadece şu Mekke, pazar, cadde, şuradaki hüküm koyduğumuz yerler, bunlar da bizim. Böyle bir şeye işte şirk diyor Rabbimiz. Parçalanmışlığın her şeyi şirktir. Bunun oranının az ya da çok olması bir şeyi değiştirmiyor. %1 olsa, %10 olsa, %90 olsa, oraya düşen her damla o tevhidi Allah korusun şirke götürüyor. İşte burada müsamaha yok. Bu noktada çok net bir

0: bir şey görüyoruz İslam akaidinde, akidesinde. Temel itikadımızın en hassas olduğu mesele bu. Bu hassas meselede Kur'an'ımızın da aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'dan aldığı ilhamla söylediği beyanlar ve uygulamalarında da bu müsamahasızlığın ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz ki ben bir miktarını size söyleyeceğim. Parçalanmışlık, parçalamak nedir? Belki çok ağır bir ifadedir ama ancak böyle söylenebilir. Firavunluktur. Eğer ben şurada hüküm sahibiyim, burası bana ait, buradan geri kalan her taraf Rabbimin dese bile, ama şu kadarı, şu bir karış kadarı benim dese bile, orada ortaya atılan adım firavunluk adımıdır. Hatırlayın Kur'an'da Naziat suresindeki o dehşet ifadeyi. Firavun ben sizin ilahınızım demiyor. Gökleri yaratan Allah olduğuna inanıyor. Yağmuru yağduranın Allah olduğuna inanıyor. Bu manada Firavun'un akidesinde de bir sıkıntı yok. Ama Firavun'un dediğini Naziat suresinden öğreniyoruz. Ene rabbikumul ala. Ben sizin yüce Rabbinizim. Ne için? Hükmü ben koyarım. Dünyaya ben müdahale ederim. Sizin dünya işlerinizin müdebbiri benim. Evirip çevireni benim. Ben burada söz sahibiyim. İşte bunu diyene Rabbimiz Rablık iddiasında bulunduğunun işareti olarak onun sözünü ayet olarak Kur'an'a yazıp nazarımıza veriyor. Dolayısıyla bu manada parçalanmışlığa asla müsamaha yok. Hatırlayın Mekke toplumunu. Mekke toplumu ateist bir toplum muydu? Asla. Dindar bir toplumdu. Çok ciddi dini değerleri vardı. Kendilerine özgü namazları vardı, kurbanları vardı, oruçları vardı, hacları vardı. Az çok zekat adına, sadaka adına, infak adına bazı şeyler yapıyorlardı. Hacılara su veriyorlardı, hacıları doyuruyorlardı, misafire ikram ediyorlardı. Yani bugün bizim dindarlık adına saydığımız birçok şey Mekke insanında vardı. Sadece Mekke insanının hüküm koyma konusunda arızaları vardı. Onlar diyorlardı ki tamam, her şey Allah'a, sadece şu 10 bin nüfuslu Mekke'nin bu manadaki bazı işleri bize, bu konuda da bize bir şey söylenmesin. Bu konuda kendilerine ait bazı işler ortaya koyuyorlardı. Ama buna işte müsamaha yok. Tevhid kesinlikle en ufak bir tavizi asla kaldırmıyor. Bu konuda Rabbimizin söyledikleri çok nettir ve serttir. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koydukları da aynen Rabbimizin söylediği ortaya koyduklarıyla birebir aynıdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312

0: 343 3736.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya
8: ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
11: Şimdi biz bu çerçevede bazı meseleleri anlayabilmemiz için biraz meselenin içine doğru girmemiz lazım. Aziz kardeşlerim, tevhidin üç temel muhatabı var. Bu kelimeyi kullanırken de korkuyorum ama başka da bir şey aklıma gelmiyor. Muhataplardan bir tanesi Rabbimiz, bir tanesi insan, bir tanesi kainat. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Birincisi bir olan ve birlenen Allah. İkincisi biri birlemek zorunda olan insan. Üçüncüsü birin yarattığı imtihan yurdu olan dünyanın da içinde bulunduğu kainat. Şimdi çok geniş izahlar yapmak lazım ama gerek yok o kadar izaha. Ben biraz size net şeyler söyleyeyim ama altını ne olur siz doldurun. Özellikle bazı derslerde bunu söylemem bundan dolayıdır. Burada çok geniş izahlar yapmaya imkanımız yok ama bunlar bu kadar da kısa yoldan geçiştirilecek meseleler de değil. Bu üç tane temel meselenin ekseninde biz tevhid kavramını anlamaya çalışırsak, Rabbimizin nazarında tevhid ne demektir? 1. Tevhid Allah'ın sıfatlarında ve fiillerinde mükemmelliğinin ilanıdır. 2. Tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. 3. Tevhid Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. 4. Tevhid Allah'ın kullarını elçileri aracılığıyla davet ettiği en temel hakikattir. 5. Tevhid Allah'ın kullarına mükafatlarını ulaştıracağı en önemli sebeptir. Dedim ya izah ister ama ben izaha girmeyeceğim. İnsan ekseninde tevhid

nedir? Meselenin insan boyutuyla baktığımız zaman çok daha farklı yerler yakalayacağız. Bakın, tevhid ruhun, aklın ve bedenin özgürlüğüdür. Eğer bir insan tevhidi anlamış, kavramış ve kabul etmişse o insan özgürdür. Çünkü özgürlüğün yolu Abdullah olmaktan geçiyor. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgür olabilir. Allah'a kul olmayan onlarca kapının kuludur. Kendisi istediği kadar desin ben değilim. En başta kendi hevasının, hevesinin, nefsinin, hazzının, hızının kuludur. İstediği kadar ben Tanrı tanımıyorum desin. İstediği kadar kendisini farklı yerlerde konuşlandırsın. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgürlüğü elde eder. Hatırlıyor musunuz Rebi İbni Amr'ın Rüstem-i Zal'ın karşısında söylediği o güzel sözü? Neye geldiniz? Cevap şu: sizi Allah'a kul etmeye geldik. Kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Allah senden ebeden razı olsun ey Rebi İbni Amr. Bir insan ancak bu kadar güzel anlayabilir tevhidi ve bu kadar güzel anlatabilir. Karşısındaki devrin en süper gücüne 3 cümle ile neye geldiğini anlatırken aslında anlattığı o cümleler üzerinden İslam'a da davet ediyor. Aslında o söylenen söz: kendine gel, kul ol, Allah'ın kulu ol ki başka şeylerin kulu olmayasın ey Rüstem demenin işaretidir. Ama adam anlamadı, hidayet yolları ona kapalıydı, o ayrı bir şey. Dolayısıyla tevhidi insan ekseninde konuştuğumuz zaman ilk başta konuşacağımız bu. İkincisi, tevhid insana şeref kazandırtan en önemli adımdır. 3. Tevhid insanın fıtratına kodlanmış huduri bir bilgidir. İnsan şirke meyyal olsa da böyledir. Dedim ya, izahı gerekir ama girmeyeceğim. 4. Tevhid insanı parçalanmaktan, bölmekten, bölünmekten kurtaran en mühim vesiledir. 5. Tevhid bütün beşeri boyalardan arınıp Allah'ın boyası ile boyalanmaktır. Aslında la ilahe demek bu. Bütün boyalardan sıyrılıp illallah, Allah'ın boyasıyla boyalanmak. Allah bizleri kendi boyasıyla boyasın. Aklımızda, zihnimizde, hayatımızda, düşüncelerimizde ne varsa tevhidi zedeleyecek inşallah söküp atsın. Bize bu konuda merhamet etsin. Zor bir iş, gerçekten zor. İnsanın ödünü koparacak kadar zor. Allah bize bu konuda yardım etsin ki biz yanlış yerlere sevk olmayalım inşallah. Kainat ekseninde tevhid. Dikkat buyurun yine. Bir, tevhid kainatın hakikatidir. 2. Tevhid varlığın sırrıdır. Bazıları bu sır kelimesine takıyorlar. Taksınlar ama öyledir. Gerçekten sırrıdır. Çünkü anlaşılmaz bazı şeyler. Rabbimiz bize ne kadar anlatırsa biz o kadar anlarız. Onun için tevhidin sır boyutu da var. Tevhid varlığın sırrıdır. 3. Tevhid alemlerin dengesidir. 4. Tevhid bütün bir varlığın Allah adına ve Allah namına okunmasıdır. 5. Tevhid mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Dikkat buyurun. Mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Eğer bir insan kainat kitabını doğru okursa, bütün ön yargılardan sıyrılarak, bütün beşeri zafiyetlerini bir tarafa bırakarak kainatı bir kitap olarak anlasa ve okumaya çalışsa, inanın kainat kitabı onu tevhide ulaştırır. Örnek mi istiyorsunuz? Alın size Hazreti İbrahim'in örneği. Muhteşem bir örnektir o.
Muhteşem bir örnektir. Kur'an o örneği bunun için anlatır.

Neye bakarsan bak. Mahlukat kesrette, evet çok. İnsanlar çok, bitkiler çok, affedersiniz hayvanlar çok, böcekler çok. Aklınıza gelen onlarca şey, yüzlerce şey, binlerce şey sayabilirsiniz. Onlar ne kadar çok

7 milyar insan değil mi şu gün, şu anda insanlığın sayısının öyle olduğu söyleniyor. Var mı birbirine benzeyen? Var mı parmak izlerinin aynısının olan? Var mı DNA'sı aynısı olan, genetiği aynısı olan, göz retinası aynısı olan? Nasıl bir yaratıcı var ki bu kadar insanı bu kadar orijinal bir biçimde yaratmış? Bakın, mahluk kesrette, çoklukta, ama mahluku doğru okuduğunuz zaman Allah'ın bir olduğuna kanaat getirip bunu ikrar etmek zorunda kalıyorsunuz. Bakıyorsunuz kainata, dağlara, ovalara, nehirlere, güneşe, aya, yıldızlara, gezegenlere. Neye bakarsanız bakın her şey çok ama o bir tek. Bir tek. Eğer bir tane olmasaydı kainatta bu ahenk olmazdı. Eğer bir tane olmasaydı kainat bu kadar güzel olmazdı. Eğer bu kadar bir tane olmasaydı kainat yaratıldığı günden bugüne kadar böyle bir nizam içerisinde yürüyüp gelmezdi. Bütün hepsi ne kadar çok olursa olsun mahlukatın kesreti bizi Halık'ın vahdetine, yani tekliğine, birliğine götürecektir. Ve bizi şehadet ettirecektir. İnşallah edenlerdeniz bizler de. Aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna dediğimiz Rabbimizin o güzel isimleri birçok isimle bize Rabbimizin tekliğini, birliğini anlatır. Ama iki isim var ki direkt tevhidle alakalıdır. Hangi isimler onlar? Vahid ve Ahad. İkisi de aynı anlama geldiğini zannederiz biz. Şöyle biz Türkçede Türkçeleştirsek vahide bir deriz, ahade tek deriz. Birbirleriyle yakın manaları var mı? Var. Ama birbirlerinden farkları da var. Farkları olmazsa iki ayrı isim olarak gelmez. Kelimelerin ihtilafı mananın ihtilafına delalet eder zaten. Dolayısıyla buradaki o farklılık manaların da farklılığına işaret eder. Biraz belki teknik bir mevzu olacak ama birkaç meseleyi söyleyeyim. İki isim arasındaki farkı anlayabilmemiz için oradan da sizi bir yere getireceğim. Vahid ismi Allah'ın birliğini subuti sıfatları bağlamında ifade eder. Ama Ahad ismi Allah'ın birliğini selbi sıfatlar bağlamında ifade eder. Subuti sıfatlar nedir? Allah nedir sorusunun cevabıdır. Selbi sıfatlar nedir? Allah ne değildir? Bakın, biri selbi, biri subuti sıfatların karşılığı, vahid ile ahad arasındaki fark. İkincisi, ahad ismi Allah'ın ezelden beri bir olduğuna, vahid ismi Allah'ın ebede kadar bir olacağına işaret eder. Ne kadar güzel farklar bunlar. Üçüncüsü, ahad ismi Allah'ın zatı bakımından, vahid ismi sıfatları bakımından bir olduğunu belirtir. Bundan dolayı vahidin çoğulu var Arapçada. Vahid vuhdan, ama ahadın cemi yok. Ahad bir tek. Zatla alakalı. Aynen Rahman ismi şerifi gibi. Onun ceminden bahsedemeyiz. Çünkü o Rabbimizin bizatihi zatıyla alakalıdır. Dördüncüsü, vahid kelimesi sayı anlamında bir şeyi nitelendirmek için kullanılırken ahad kelimesi sayı için kullanılmaz. Vahid, isneyn, selasa diye sayabilirsiniz ama ahad, isneyn, selasa diye sayamazsınız. Çünkü vahid birdir ama ahad sayı anlamında bir değildir. O tektir. O daha farklı bir anlam ifade eder. Beşincisi, vahid kelimesi birliği ifade eder. Ahad kelimesi kesin kez tekliği ifade eder. Altıncısı, vahid ismi ispatta, ahad ismi nefide kullanılır. Allah aşkına gelin hadi ben susayım da biraz siz konuşun. Yahu biz şimdi bile anlamıyoruz bunları. Nasıl anladı ki Hazreti Bilal vahid vahid demedi de ahad ahad dedi? Nereden öğrendi Allah aşkına bu kadar bilgiyi? Nübüvvetin 3. yılından

itibaren Bilal işkenceler altında inliyor. Üçüncü yılından itibaren onun sırtına inen her kamçıya o karşılık olarak ahadun ahad diyor. Vahid demiyor, ahad diyor. Sen nereden öğrendin bu sözü ki bunu söyledin ve 13 yıl boyunca Mekke'deki her Müslüman, her sahabi söyledi bunu. Onların o sloganı o kadar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüreğine oturmuştu ki bakın kaç yıl sonra hicretin ikinci yılında Buyut-u Sukya'da 313 asker toplanıp Bedre doğru yürüdükleri zaman Bilal nerede diye seslendi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal geldi, Bilal dedi bugün Bedir'in sloganı senin dilinden düşürmediğin kelime. Ne o? Ahadun ahad. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında o gün Müslümanların o ismi doğru anladıklarına dair bir tasdikidir bu. Onun ötesinde de onlara verilmiş bir taltiftir bu. Peki nereden anladı? Bir insan bu kadar şeyi nasıl anlar bu kadar kısa ve öz bilgi çerçevesinde? Düşünün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Darül Erkam'da o sahabi efendilerimiz o ilk halkanın ilk sakinleri, sabikun evvelin olan başımızın taçları olan o büyük insanlar. Onlarca ayet bilmeyen o insanlar. Yüzlerce hadis bilmeyen o insanlar. Ramazandan Ramazana bizim gibi hatimleri üst üste okumayan o insanlar. Tek bir kelime, tek bir cümle öğrenmişler. Kulu la ilahe illallah tuflihu. Öyle doğru öğrenmişler ki o ismin gereği neyse onu yerine getirme adına bir kamet bir davranış var ortada. Niye bugün bizde yok bu? Acaba biz bir şeyi ihmal mi ediyoruz? Acaba biz derdimize dermanı yanlış yerde mi arıyoruz? Acaba burada bizim eksik bıraktığımız çok önemli bir şey mi var? İnanın var. Bugün bu vesileyle bu eksik bıraktığımız noktaya da dikkatlerinizi çekeceğim. Ama bir daha bir Bilal Efendimiz'i hatırlayalım. Ne güzel bir söz Bilal Efendimiz benim sözüm değil. Kimin sözü biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in sözü. Ne diyor Hazreti Ömer? Ebu Bekir bizim efendimizdir. O bizim diğer efendimiz olan Bilal'i azat etmiştir. Bunu söyleyen Ömer yıllar yılı ta 30 küsürlü yaşlara kadar Bilal'le konuşmaya tenezzül etmeyen adamdır. Bilal'i gördüğü zaman Mekke'de yolunu çeviren adamdır. Ama bir gün Allah Bilal'i imanla şereflendirir. Ömer'i de imanla şereflendirir. Gerçek şerefin imanda olduğunu gören insanlar işte birbirlerinin kıymetini ve değerini böyle ikrar ederler. Ebu Bekir bizim efendimizdir. Bilal de bizim efendimizdir. Bir efendimiz başka bir efendimizi azat etmiştir. Hazreti Bilal ahad kelimesinin, ahad ismi şerifinin değerini, kıymetini çok iyi anlıyor. Onun için işkenceler altında inlerken müşrikleri çıldırtan o kelimeyi söylüyor. Başka bir şey de söyleyebilir. La ilahe illallah da söyleyebilir. Ama onların yüzüne adeta böyle vuruyor. Siz misiniz parçalayan? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. Siz misiniz bölen? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. Siz misiniz Allah'a aracılar koşan? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. O ahad dedikçe onlar çılgına dönüyorlar. Ve işkenceler altında inliyor. Ne kadar? Biz sadece bir boyutunu biliyoruz. Filmlerde öyle izlediğimiz için öyle biliyoruz. Yatırılmış kızgın çöl kumlarına, göğsünün üstünde koca bir taş, Ümeyye İbni Halef'in elinde bir put, inkar et Muhammed'i, putuna tanzim et. O da onu yapıyor. Ama o değil. Bakın şu yapılmış Hazreti Bilal'e. Kurban olduğumuz ama söyleyeyim ki anlaşılsın. Yüreğim bile varmıyor söylemeye ama söylemesem anlaşılmayacak. Boynuna ip bağlanıyor. Mekke'de dolaştırılıyor günlerce. Böyle bir işkenceye tabi tutuluyor Hazreti Bilal. Ama hiçbir şeye takılmıyor. Ekserun nas değil işte. Orada ekserun nas yok. Hakikate inanmış bir adam var. Bütün insanları yuh çekiyorlar. Ellerinden gelen hakareti yapıyorlar. Boynunda ip. Dört ayak üzerine yürüyor. Öyle olmasına rağmen şereflerin en yücesini taşıyor. Ve o anda bile ahad diyor Hazreti Bilal.

0: İmanı anlamış bir insandır işte bu. Günler süren işkenceler, şunlar bunlar, dayanamıyor Hazreti Ebubekir. İmanın kıymetini bilen birisidir. Ümeyye İbni Halef'in ona işkenceler ettiği bir anda olaya dahil oluyor. Ümeyye diyor, sat bana bunu. Yorulmuş Ümeyye, satarım diyor. Ne kadara? 7 ukiye. Tamam diyor. 7 ukiyeyi sayıyor. 7 ukiye, 1 ukiye 40 dirhem. 1 dirhem 0,425 gram. Artık ondan sonrasını siz hesaplayın. Sayıyor paraları altın, ceb, eline. Alıyor paraları, şöyle bir söz söylüyor. 2 ukiye etmeyen bir köleyi Ebu Kuhafe'nin oğluna 7 ukiyeye sattım. Bu söz duyuluyor Hazreti Ebu Bekir tarafından. Bakın, imanın değerini anlayan bir insan bir konuşacak şimdi. Vallahi 7 ukiye değil, 70 isteseydi de en ufak bir pazarlığa girmeden verirdim. O Bilal'in sadece bedenini görüyor. Habeşli bir köle, siyahi biri, ama Bilal'in derisinin altındaki değeri gören bir Ebu Bekir var. Çünkü Ebu Bekir imanın nuruyla bakıyor. İmanın nuruyla bakan imanın değerini görür. Ama imanın nuruyla bakmayan adam sadece kazanacağı, elde edeceği o menfaati görecek. Bu sözü söylüyor. Günlerce bu işkenceler sürdükten sonra Hazreti Ebu Bekir'in o azat edişiyle kurtuluyor. Biliyorsunuz ondan sonrasını. Ben imanın değerini nasıl kavramış Hazreti Bilal, size bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra Medine'de bir kardeşi var Hazreti Bilal'in, biz çok bilmiyoruz onu ama bilmemiz lazım, adı Halid. Abi kardeş, Medine yılları, şöyle bir şey söylüyorlar. Yaşımız geçiyor. Yemenli bir aile var Medine'de, gidelim de iki kızı var adamın, ikisine de talip olalım, bize versin evlenelim. Varıyorlar. İmanın değerini kavrayan Hazreti Bilal Efendimiz konuşuyor. Ey Müslüman diyor. Biz iki kardeş, sıradan iki Müslümanız. Şimdiye kadar dalaletteydik. Allah bizi imanla tanıştırdı ve biz imanla şeref kazandık. Şimdi de senin huzuruna İki tane mümin olarak geldik, sıradan Müslümanlar. Bakın, gösteriş yok, riya yok, kazandığı makamı ona buna satma yok. Ben peygamber mescidinin müezziniyim dese kapılar açılacak. Onu bile söylemiyor. İki tane sıradan Müslümanız ve senin iki kızına talibiz. Verirsen hamd ederiz Rabbimize. Vermezsen Allah büyüktür der, başka kapılara zorlarız. Adam o kadar hoşnut olur ki bu sözden. Sana vermeyeceğim de kime vereceğim der, iki kızını Bilal'le kardeşi Halid'e verir. İmanın kıymetini anlamış bir insanın imandan başka şeref taşımama adına noktasındaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Peki Hazreti Bilal'e, sonraki süreçte diğer sahabi efendilerimize, sonra Bedir'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tasdikiyle Müslümanların diline o ahad kavramı nasıl girdi? Sahabe çok az bir bilgiyle tevhid adına bu safi, bu sade, bu yalın, bu selim çizgiyi nasıl yakaladı? Biz bugünün dünyasında niye yakalayamıyoruz? Kıymetli kardeşlerim, acizane benim bu konuda 3 tane tespitim var. Eksikse, yanlışsa Allah beni affetsin, siz de beni uyarırsınız. 3 tane tespitim var. Nedir bunlar? 1. Doğru ve güvenilir bir rehber. 2. Hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. 3. Ön yargılardan uzak bir zihin. Bu kadar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu hafta boyunca düşündüm. Niye acaba? Neden sahabede olan bizde olmuyor? Acaba ne eksik? Aklıma bunlar geldi, başka bir şey gelmiyor. Doğru ve güvenilir bir rehber. Onların rehberleri vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve güvenilir bir rehberdi önlerinde. O rehberin söylediği her söze o insanlar iman ediyordu. Sadakallah ve sadaka Resulullah. Onların dilinden, hayatlarından düşürmedikleri bir şeydi. Rehberleri böyleydi. İkincisi, hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. Öyle süslü püslü laflar yok. Milleti ikna etmek için çok farklı bir biçimde meseleleri ağırlaştırma, şu bu falan filan yok. Kelimelere ambalaj geçirmek yok. Öyle bir konuşayım ki millet desin ki çok iyi konuştu. Ne anladın? Vallahi hoca çok iyi konuştu ama hiçbir şey anlamadım. Böyle bir şey yok. Sade, yalın mesajı karşıdakinin zihnine nakşedebilecek şekilde de bir üslup. Gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün Mekke'de, Medine'de nasıl bir üslup yakalıyor ki Bilal gibi bir köle de bundan ikna oluyor. Ebu Bekir o gün Mekke'nin en soylu insanı, en asil insanı, Darun Nedve'de eşnak görevini yapıyor. Darun Nedve'de o görevi yapması demek bugün kadılık makamının en üst makamına denk geliyor. Nesep alimi, tüccar, sayın da sayın. Onu da ikna ediyor, onu da ikna ediyor. Aynı üslupla. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal'e farklı konuştu da Ebu Bekir'e farklı konuştu değil. Özellikle işin ilk günlerinde mesaj belli. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Peki şunu mu diyorsunuz bana? Diyorsanız eğer aynı sözü konuşuyoruz. Hocam biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. Diyor musunuz bunu bana? Vallahi deyin bana. Biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, evet. Ama bu sadece anlamı ya kavramı ya o kelimenin, o kelime-i tayyibenin bize yükledikleri ya bizden istenenler ne kadar anlıyoruz, orada problem var. İşte sallallahu aleyhi ve sellem o günün insanlarını ikna etme, o günkü insanlara bu mesajı ulaştırmadaki başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri doğru ve güvenilir bir rehber. İkincisi de hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. Üçüncüsü ne? Ön yargılardan uzak bir zihin. Bu o kadar zor ki bizim için. Biz şimdi İnterneti büyük bir nimet olarak anlıyoruz. El hak doğru da. Ama bu internet dediğimiz alet, araç, vasıta. Eğer biraz önce bir şekliyle dikkat çektiğim gibi Allah adına ve Allah namına okunmasa inanın teccaldir. Teccaldir. O kadar insanı tehlikeye sürükleyen bir şeydir. Zihnimizi alt üst etmiş. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Hepimiz her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Her şeyi bir kere irdelemişiz. 50 tane hocayı dinlemişiz. 50 tane o ne diyor, o ne diyor, ona bakalım, ona bakalım. Ne arıyorsak bir bilsek aradığımızı, bir de şuna bakalım, bir de buna bakalım. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, onu kurcalıyoruz, bunu kurcalıyoruz. Zihin alt üst olmuş. Birçok o kırıntıdan dolayı zihnimizde oluşan şu anda ön yargılar var. O ön yargılardan kurtulmayana kadar iman sahabedeki gibi safiyane bir biçimde bizim hayatımızda yer almayacak. Bunu bir kere anlayalım. Bunun başka bir yolu yok. Peki ney kurtuluş? Vallahi kurtuluş şu. Kurtuluş ümmilikte. Anadan doğmuş gibi saf ve temiz olmak. Ön yargıların hepsini silip süpürmek. Anneden doğmuş gibi saf ve temiz bir hale getirmek zihni. Böyle bir hale gelmeyene kadar da Kur'an bizi adam etmeyecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü, sedası bizde sahabedeki kadar yankı oluşturmayacak. Bunu bir kere anlayalım ki yanlış yerlerde dertlerimize derman aramayalım. Bu üç şey onlarda bir avantajdı. Yani sahabe dediğimiz o güzel nesilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da la ilahe illallah kelime-i tevhidini onların zihin dünyalarına, o ümmi olanlara, o günün dünyasında da ümmi olmayanlar var. Mesela biz Ebu Cehil'e Ebu Cehil diyoruz. Ebu Cehil o lakabı almadan önce Ebul Hakem'di. Hikmetin babasıydı. İslam'dan sonra adamın adı değişti. Adam İslam'dan önce Ebul Hakem diye biliniyordu. Asıl adı Amr İbni Hişam ama onun lakabı Ebul Hakem. Hikmetin babası. Okuma yazma biliyor mu? Biliyor. Hikmet adına birçok şeye vakıf mı? Vakıf. Bugünün dünyasının diliyle konuşacak diploması var, kariyeri var, malı var, mülkü var, var oğlu var.
1: Bütün bunlar var, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor, sen diyor cehaletin babasısın. Neden? Ümmi değil. Zihin alt üst olmuş. Öyle bir zihinle peygamber konuşsa da ikna olmayacak ve de olmuyor. Peygamber karşısında olmuyor. Düşünün, Firavun gibi zalimliği Kur'an'a girmiş bir adamın koynundaki Asiye Müslüman oluyor. Evi Kabe'nin karşısında olan, 13 yıl boyunca Kabe'yi gören, peygamberi gören Ebu Cehil cehaletin babası olarak cehennemi boyluyor. Nasıl anlarsınız Allah aşkına bunu? Biri ümmilikle kurtuldu, biri o ön yargılarının kurbanı oldu. Ümmilik onun için önemli. Sahabeyi kurtaran da buydu. Bir kez daha ümmileşirsek Allah'ın izniyle Kur'an'daki birçok hakikati ashab-ı kiram efendilerimiz kadar olmasa bile, çünkü onlar vahyin canlı tanıklarıydılar, onların farklı bir avantajları var, ben de onu kabul ediyorum, ama onlar kadar olmasa bile en azından bizim şu anki durumumuzdan kat kat daha farklı bir biçimde anlayacağız. Allah bize böyle bir anlayışı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, biraz size örnek vermek istiyorum. Bu söylediklerim bilgiler olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tevhidin inşası konusundaki hassasiyetini anlamak açısından birkaç örnek vereceğim size. Zeyd İbni Halid el-Cüheyni isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Büyük bir sahabi efendimizdir. Ben de herhalde şimdiye kadar size anlatmadım. Hudeybiye ashabındandır. Allah Resulü'nden 81 tane bize hadis rivayet etmiştir. Mekke'nin fetih günü Cüheyne kabilesinin sancakları odur. Efendimiz onu çok sever, çok takdir eder. Böyle bağları olan bir sahabi efendimizdir. Başka bir zaman inşallah size biraz daha detaylı hayatından bahsederim. Hudeybiye'de şahit olduğu bir şeyi anlatıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve 1400 ashabı Hudeybiye'de konakladıkları bir gün gece yağmur yağıyor. Bayağı bir yağmur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah kalkıyor, sabah namazına, cemaatin önüne geçiyor, sabah namazını kıldırıyor. Sonra ayağa kalkıyor, yüzünü cemaate dönüyor ve orada bir hutbe irat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buhari'den nakledeceğim şimdi hutbeyi size. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Rabbinizin bu gece bana ne buyurduğunu biliyor musunuz? Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Ve Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kur'an'dan başka vahiy var mı? Var mı yok mu ben bilmem, ama burada bu rivayet var. Buhari'de geçen bir rivayet, Rabbimizin bu gece buyurduğunu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim buyurdu ki, kullarımdan bir kısmı mümin, bir kısmı kafir olarak sabahladı. Allah'ın rahmet ve bereketiyle bize yağmur yağdı diyen, bana inanmış, yıldızı inkar etmiş olur. Ne olur sözlere dikkat edin. Falan ve filan yıldızın batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı diyen de beni inkar etmiş, yıldıza inanmış olur. Buhari'nin ezan babının 156 numaralı hadisi. Ne konuştu sahabe? O gün Mekke müşrikleri ne konuştu bunu bilmiyoruz. Yani biraz belki detaylı irdelense, hadisin şerhlerine bakılsa, sebebi vuruduna bakılsa, biraz zemin araştırılsa belki bir şeyler bulunabilir. Ama ben ciddi bir biçimde bakamadım, onu söyleyeyim. Ama buradan mesaj anlaşılıyor. Ne dedilerse muhakkak şöyle bir şey. Demek ki o gün yağmurun yağmasını semadaki bazı yıldızlara bağlayan birileri var. Allah'ın fiillerindeki tevhidini zedeleyen, yağmurun yağmasını yıldıza bağlayan birileri var. İşte buna karşılık Rabbimiz konuşuyor. Her kim Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle yağmur yağdı derse o Allah'ı birlemiş olur. Ama bunun dışında başka bir şeye bağlayan biri müşrik olur, kafir olur. Bu kadar net. Sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi irad ederken sahabenin alnından aşağıya terler boşanıyor. Tevhid dediğimiz şeyden konuşuluyor. Bizim kadar rahat değiller ki. İmanı konuştukları zaman titreyen bir nesilden bahsediyoruz. Bu kadar hassas bir mesele konuşulacak. Efendim.

Efendimiz böyle bir halde konuşacak, bir hutbede irad edecek. Düşünün siz sahabenin o andaki halini. Ebu Vakit el-Leysi isimli sahabi Efendimiz naklediyor. Huneyn gazvesi sırasındaydık diyor. Daha yeni Müslüman olmuş bir grup insan sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dediler ki ya Resulallah, müşriklerin bu yol üzerinde zat-ı envat dedikleri bir ağaç var. O ağaca kılıçlarını astıkları zaman savaşta Allah onlara uğur veriyor. Bir şekliyle başarı elde ediyorlar. Sen de bize bir ağaç ittihaz etsen, yani bir ağaç seçsen, biz de kılıçlarımızı assak da bize de uğur gelse, biz de bu manada bir şeyler elde etsek. Ebu Vakit diyor ki bir anda sallallahu aleyhi ve sellemin rengi değişti. O kızgınlık halini artık biliyorsunuz. Alnındaki mübarek damar şişti. Şöyle kıpkırmızı kesilmiş. Hatta Ebu Vakit diyor ki böyle boncuk boncuk Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terlediğine şahit oldum. O kadar sinirlenmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki o anda subhanallah, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz aynen İsrailoğullarının Musa'dan istediğini benden istiyorsunuz. Onlar demişlerdi ki İc'al lene ilahen kema lehum alihetun. Onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap. Araf suresinin 138. ayeti. Bunu okuyor. Sonra diyor ki nefsim kudret elinde bulunan Allahu Teala yemin ederim ki böyle yapmakla sizden öncekilerin adımlarını izleyeceksiniz. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid konusundaki hassasiyetine. O anda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu karşılığı vermesi boşuna değil benim aziz kardeşlerim. En hassas meseleyi konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdullah İbni Abbas bize naklediyor. Adamın biri geldi diyor, Efendimizle konuşuyor. Konuşurken sözünün bir yerinde şöyle bir cümle kullandı. Çok masumane bir cümle bizim için. Ama Efendimizin tepkisine bakın. Ya Resulallah, Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz olursa. O sözü söyler söylemez Efendimiz susturdu o adamı. Sus dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl sen beni Allah'a denk tutarsın? Ne demek Allah'ın dilediği ve benim dilediğim? Meşiyet, yani dilemek sadece Allah'ındır. Allah'ın dilediğini de, sözünü tamamla, çek git. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Allah'ın dilediği ve senin dilediğin sözüne böyle bir tepki gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tevhid konusunda en ufak sapmaya tahammülü yok Efendimizin. Bu konuda bu kadar serttir. Bir şey söylendiği zaman eğer orada bir ufacık yanlışlık olursa, hani dedim ya yüzde bir olsa bile müdahale var. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Dikkat edin Allah aşkına söze. Adi İbni Hatem, Efendimiz çok sever bu zatı. Babası Hatem-i Ta'i, Arapların cömertlikle dillere destan olacak şekilde efsaneleştirdikleri bir isimdir. O ismin oğlu bu. Geliyor Müslüman oluyor. Efendimiz'e Müslümanlığına çok seviniyor. Onunla Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında epey de rivayet var. Efendimizin huzurunda bir konuşma yapıyor. Bakın konuşmasında ne diyor. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. Var mı bu sözde bir şey arkadaşlar? Dikkat edin. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. Sözde bir şey yok. O ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır. İkinci cümlede var mı? Var. Ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğin yerde aynen birinci cümlende dediğin gibi Allah ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır deseydin ya, niye Allah'la Resulünü aynı zamirde huma diye andın?
Allah ve Resulü de ama o ikisi deme. O

ikisi diyemezsin. O ikisi dediğin zaman tevhid zeminini bir şekliyle sen farklı bir noktaya çekersin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar hassas davranıyor. Bu manada bir şeye tahammülü yok. Çünkü mesele çok hassas bir meseledir. Mesele gerçekten insanın ayağını kaydıracak kadar önemli bir meseledir. Rubeyye binti Muavviz isimli hanım sahabi ki başımızın tacıdır o da. Düğünü olmuş, sallallahu aleyhi ve sellem de düğününe gidiyor. O anda çocuklar ellerinde defter, Efendimiz'i de görünce coşuyorlar. Bedir gazileri için, şehitleri için bazı ilahiler söylüyorlar. O anda Efendimiz içeriye girince bir müddet sonra sözler değişiyor. İçlerinden biri şöyle bir söz ediyor: İçimizde yarın ne olacağını bilen Allah'ın peygamberi var. Düğün ama itidal adına hiçbir şeyde tavizi olmayan sallallahu aleyhi ve sellem susturuyor o çocukları. Susun diyor, öyle demeyin. Vallahi ben yarın nefsime ne yapılacağını bilmiyorum. Allah bana ne bildirirse ben onu bilirim. Allah'ın bildirdiğinin dışında benim bir bilgim yok ki. Nasıl böyle bir söz söylersiniz bana? Siz bu sözleri bırakın. Biraz önce söylediğiniz gibi Bedir şehitleri ve gazileri için söyleyeceğinizi söyleyin deyip onlara yine eski ilahilerini söylettirir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnekler çok bu konuda. Efendimizin bu konudaki tavizsizliğine dair yüzlerce örnek söylenir. Ya sahabiden yüzlerce. Ama bir tane örnek var ki onu anlatmasam bu meclis tamamlanmaz. Hazreti Ömer cihana la mağlup sıfatıyla, lakabıyla tanınan Halid İbni Velid'i, Seyfullah isimli o büyük insanı komutanlıktan azletiyor. Hilafetinin ilk günlerinde, ilk aylarında. Niye peki azlediyor? Halid de şaşırıyor. Olayın öncesi var, bayağı uzun bir biçimde anlatılır. Yermuk Savaşı'nın öncesinde gelen mektup. Oralara girmeyelim, vakit ilerledi. Mektup geliyor, Halid bin Velid mektubu gizliyor. Savaş bitiyor, komutan olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a mektubu veriyor. Onun emri altına giriyor asker olarak. Ama içinde bir kırgınlık var. Ne yaptım? Ne suç işledim ki Ömer, emirel müminin olan Ömer beni azlediyor? 2 yıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutası altında sıradan bir askerdir o büyük insan. Baş kaldırmıyor, herhangi bir şey söylemiyor. Sadece bir gün, bakın o günün İslam toplumunun değerini de şuradan anlayın ne olur. Bir gün mescitte otururken insanlar soruyorlar, Halid diyorlar, Ömer seni niye azletti? Halid imalı bir cümle kullanıyor. Yani bilmiyorum niçin azletti, işte Ömer falan gibi bir cümle söylüyor. O anda kılıçlar çekiliyor ve diyorlar ki o anda, Halid yoksa sen Ömer'in bu emrine aykırı mı davranacaksın? Vallahi Ömer'in emrine aykırı davranırsan Ömer'e bırakmadan biz kılıçlarımızla senin başını uçururuz. Dedikodu üreten bir cemaat değil ki o cemaat. Allah'a ve Resulüne itaati işin eksenine yerleştirmiş bir cemaat. Hemen orada bir kamplaşma oluşturup da başka bir bozgunculuğa meydan vermiyor. İslam toplumu o gün o esasları koruduğu için asr-ı saadet dediğimiz o iklim o günlerde var. O Halid orada da bir şey söylediği yok. O Halid 2 yıl boyunca merakla bekliyor. Ömer beni niye azletti? 2 yıl sonra Ömer'in karşısında Medine'de söylüyor. Ya emirel müminin, neyi mi gördün ki azlettin? Başlıyor Halid Hazreti Ömer konuşmaya. Ey Allah Resulü'nün Seyfullah dediği adam. Vallahi senin bir şeyini gördüğüm yok. Ama şöyle bir şeye şahit oldum. Baktım ki insanlar hep seni konuşuyorlar. Halid varsa zafer vardır. Halid'in komuta ettiği bir orduya asla mağlubiyet dokunmaz. Halid şöyle, Halid böyle. Ey Halid, sen de biliyorsun ki zaferi bize bahşeden Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bize zafer veremez. Bu zafer ne Halid'indir ne Ömer'indir. Ben insanların zihin dünyasında bu sapmayı görünce yanlış yerlere sevk edilmesin diye seni azlettim. Hazreti Halid'in bu söz karşısında Hazreti Ömer'e söyleyeceği bir söz var mı Allah aşkına? Görüyor musunuz hassasiyeti? Böyle bir hassasiyet var tevhid konusunda.
aslında Ömer'in yaptığı o şey ümitte tevhid meselesinin, kudrette güçte tevhid meselesinin bir yansımasıdır. Allah'tan bağımsız bir şey düşünme. Allah'tır zaferi veren. Allah'tır o başarıyı tattıran. Bunu bil, gereğini yerine getir ki gerçek manada, bu manada sen de görevini yerine getiresin. Benim aziz kardeşlerim, bir dahaki dersimizin konusu La İlahe İllallah. Bir ders boyunca La İlahe İllallah'ı konuşacağız. Ama ben o kadar çalışıyorum. Siz çalışmasanız sığar mı adalete? Size bir görev vermek istiyorum. Bir ödev vermek istiyorum. Alan alır, yapan yapar, yapmayan yapmaz bilmem. Ama ben vermek istiyorum size. La İlahe İllallah kelime-i tevhidi Kur'an içerisinde, dedim ya üçte biri tevhidden bahseder. Zaten tevhid dediğim zaman kelime-i tevhid anlatılır. Onlarca ayette bu manada bilgiler var. Anlamı konusunda, kapsamı konusunda, kavramı konusunda. Ama iki sure var ki o iki surenin bir cümlesini La İlahe cümlesinin tefsiri o bir sürede, kelime-i tevhidin ikinci cümlesi illallah diğer sürede. Kur'an'da böyle bir güzellik var. La ilahe illallah iki cümleden mi oluşuyor? İki cümleden oluşuyor. Birisi nefi, birisi ispat. Nefi la ilahe, ispat illallah. Nefi olan kısmı la ilahe Kafirun suresinde. İllallah bir adı da öyledir, tevhid suresi. Ama ihlas zaten tevhidle kazanılır. Onun için o sürenin adı İhlas'tır, İhlas suresinde. La ilahe'yi anlayabileceğimiz süredir aslında Kafirun suresi. İllallah'ı da anlayacağımız süre İhlas suresidir. Ödev de şu. Açacaksınız merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini. İhlas suresiyle Kafirun suresini o tefsirden bir güzel okuyacaksınız. Çok değil, sadece 100 sayfacık. İhlas suresi 70'e yakındır ama Kafirun biraz daha azdır. İşte nasılsa bakın öyle işte. İhlas suresi gibi bir süreyi o kadar anlatmış Elmalılı merhum. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ama bir hafta var, günde 10 sayfa okusanız yine biter. Bir hafta boyunca o tefsirin o bölümlerini, Kafirun ve İhlas suresini okuyalım ki asıl burada söyleyeceğimiz sözler daha iyi anlaşılsın. Ben tefsirine girmeyeceğim. Yine La İlahe İllallah'ın kavramı üzerinde duracağım. Bir söz okuyayım, sözümü de bitireyim. Bakın tevhidi anlamış birisi ne güzel söylüyor. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Allah Bediüzzaman'dan da ebeden razı olsun. Böyle güzel ifade etmiş. Tevhidin bir farklı tanımıdır aslında bu. Allah tevhidi gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kendi tekliğini, emsalsizliğini iliklerimize kadar işletsin. Bilal Efendimiz gibi olmasa bile ona yakın bir derecede gerçek manada ahad, ahad diyebilecek bir imanı bizlere nasip etsin ki bu çağın firavunlarına, Nemrutlarına, Belamlarına, Hamanlarına, Karunlarına da biz de ahad diyebilelim. Vallahi çoklar, o kadar çoklar ki inanın miladi 6. asırdan az değil. Onların sesi miladi 6. asırdan şu anda da fazla çıkıyor, onu da bilin. Ama onların sesinin gürlülüğü onlardan kaynaklanmıyor. Bizim pısırıklığımızdan kaynaklanıyor. Eğer biz Ammarca, Bilalce bir ahad diyebilsek gerçekten onların sesinin boyutunun ne olduğunu anlayabileceğiz. Onun için benim Rabbimden niyazım o. Ya bizi adam etsin, gerçek manada biz ahad diyebilelim. Eğer bizden iş gelmeyecekse hiç değilse neslimizi Allah perişan etmesin. Neslimizi zayi etmesin. Neslimizin ellerini bırakmasın. Neslimiz

0: sizin içinden Hamzalar, Ammarlar, Musaplar çıksın da şu firavunların sesiyle kirlenen şu dünya bir an önce tevhidin sesine ve sedasına kavuşsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633.

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
1: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.

Yuşa aleyhisselam. Zaman Osmanlı sultanlarından Kanuni dönemi. O günlerden birinde evliyadan olan ve Beşiktaş'ta oturan bir zat rüyasında İstanbul Boğazı'na bakan Beykoz sırtlarında bulur kendini.

0: Koyun otlatan bir çoban. Bana doğru geliyor.
1: Yardım et bana. Yardım et bana. İnanmıyorlar. Yardım et bana.
0: Kim? Kim inanmıyor sana? Neyine inanmıyorlar?
1: Dinle. Dinle bak. Arkamdaki tepeden gelen sesi duyuyor musun?
2: Ben Yuşa bin Nun'um. Musa aleyhisselamın zamanında yaşayan, onun halifesi olan ve onun en yakın dostu olan Yuşa bin Nun'um. Beni ziyarete gel. Beni ziyarete gel.
0: Ha? Ziyarete mi? Rüyaymış. Hayırdır inşallah. Bir çoban ve yeşiller içinde tepeden gelen ses...
2: Ben Yuşa bin Nun'um.
0: Allah Allah. Sabah namazı vakti gelmemiş. Önce bir abdest alayım da... sonra Yuşa aleyhisselamın hayatını iyice bir okuyayım. Sabah ilk işim rüyamda gördüğüm yerleri ve köyü ziyaret edip... rüyanın hakikatini öğrenmek olsun.

0: İşte Orta Çeşme köyü şu karşıdaki yamacın altındaki yer olmalı. Gençten bir ağasının olduğunu söylediler. Onunla görüşmeli, sonra da köyün kaç çobanı olduğunu öğrenmeliyim. Heh, ta ileride köyün çıkışında koyunlarını otlatmaya götüren bir çoban görünüyor. Heh, evet, bir çoban. Belki de aradığım çoban odur.
1: Bana bak. Eğer bugün de istediğim o yerde koyunları otlatmazsan kemiklerini kıracağım senin, bilmiş o.
2: İnan bana ağam, doğru söylüyorum. Koyunlar gitmiyorlar oraya. İstesem de otlamıyorlar orada.
1: Bak, aynı şeyleri hala tekrar edip duruyor bana.
2: Ağam, inan doğru söylüyorum.
1: Ulan sen kim oluyorsun da ağana karşı laf edebiliyorsun ha? Bak, sabrımı taşırdın iyice. Al bu tokadı da aklın başına gelsin senin.
2: Ah!
1: Al bakalım. Seni kendini bilmez rezil çocuk seni. Bana bak. Ne diyorsam o olacak. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı ağam.
1: Bak, söylemedi deme. Bugün akşama gelip kontrol edeceğim seni. Eğer o dediğim yerde koyunları otlatmadığını görürsem, bak o zaman neler yapacağım sana.
2: Peki ağam.
1: Hadi. Hadi şimdi doğru koyunların peşine.
2: Tamam, gidiyorum.

0: İşte köy girişine ulaştım. Az evvelki köylünün ifadesine göre ağanın evi şu ileride sağdaki bina olacak. Heh, işte eve doğru gelen biri var. Belki de odur. Gençten biri demişlerdi. Selamün aleyküm evladım.
1: Ve aleyküm selam efendi baba.
0: Evladım, bu köyün ağasını ararım da.
1: Benim efendi baba. Hayırdır inşallah.
0: Hayır, hayır evladım. Ben Beşiktaş'tan gelirim. Oradaki medresenin hocasıyım.
1: Öyle mi? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Köyümüze şeref verdiniz.
0: Estağfurullah evladım. Asıl biz şereflenmek için geldik buralara kadar.
1: Ne diyorsun efendi baba? Bizim köyümüz sıradan bir köy işte. Ne şerefi olur ki?
0: Belli mi olur evladım? Şimdi anlatacaklarımı dinlersen hak vereceksin bana.
1: Ah efendi baba, meraklandırdın beni. Hele şöyle fakirhaneye teşrif et de konuşuruz sonra.
0: Sabah sabah hane halkını rahatsız etmeyelim ağa evladım. Bak şurada bahçeye ne hoş bir çardak altı yapmışsın. Uygun görürsen orada şöyle bir soluklanalım. He?
1: Bizim için şeref olur. Madem öyle istiyorsun siz şöyle buyurun. Ben de müsaadenizle ufak bir hazırlık yapmış olayım. Sabah semaver hazırdı. Yanında şöyle bir de ayran yaparsam dinlenmene yardımcı olur.
0: İşte ağa evladım. Geliş sebebimi söyledim sana.
1: Demek böyle ha. Bu mübarek zatın yani Yuşa aleyhisselamın kabri burada. Bizim köyün yakınında ha.
0: Öyle sanıyorum evladım. Daha doğrusu bu mübarek seçilmiş insanın manevi makam olarak seçtiği yeri tespit için buraya gelmiş bulunuyorum.
1: Yuşa aleyhisselamın hayatı hakkında doğrusu pek az bilgim var efendi baba. Eğer zahmet olmaz da anlatırsan severek dinlerim.
0: Elbette, vazife bilirim. Ancak anlatmadan evvel bir şey öğrenmek isterim senden.
1: Emriniz olur efendi baba.
0: Köyünüzde kaç çoban var?
1: Bir çoban efendi baba. Niçin sordum?
0: Buna çok sevindim işte. Elhamdülillah. Rabbime hamdolsun.
1: Allah Allah. Bağışlayın efendi baba ama bu sevincinin sebebini anlayamadım.
0: Çok kısa zamanda anlayacaksın bunu evladım. Şimdi şu getirdiğin ayrandan bir yudum daha alayım da sonra Yuşa aleyhisselamı anlatmaya başlayacağım sana.
1: Sen bilirsin efendi baba.
0: Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselam zamanında yaşamış ve onun ölümüyle de yerine halife ve peygamber olmuştur. Asıl ismi Yuşa bin Nun'dur. Musa aleyhisselamın terbiyesi altında yetişmiş olup onun en yakın dostu ve sırdaşıdır. Musa aleyhisselamın Mısır'daki Firavun'un zulmünden Filistin toprakları tarafına hicret ettiği sırada Yuşa bin Nun da yanında bulunuyordu. Firavun askerleriyle Musa aleyhisselamı Kızıldeniz'e sıkıştırıp ona inanan Müslümanlarla denizde boğmak isterken deniz yarılıp yol olmuş ve Musa aleyhisselam da karşıya geçip kurtulmuştu. Denizde asıl boğulan Firavun ve askerleri olmuştu. Musa aleyhisselam şimdiki Sina yani Tih çölünü bin zahmetle geçerek Filistin topraklarına ulaştıktan hemen sonra Allah-u Teala

olarak yazdım. Oraya git ve sana düşman olanlardan kim varsa onlarla harp et. Zira onlara karşı sizin yardımcınız benim, deniyordu. Ancak çok geçmeden ikinci bir ilahi emir daha indi. Ya Musa, kavmindeki her kabileden bir temsilci seç. Öyle ki onlar vefakar ve itaatkar olsunlar, deniyordu. Musa aleyhisselam bu ilahi emir üzerine Arz-ı Mev'ud denilen topraklar üzerinde yaşayan ve Amalika denilen insanlar hakkında bilgi toplamak üzere ikili üçlü ekipler meydana getirdi. Sonra da Eriha şehrine gönderdi. Bu ekipler arasında Yuşa bin Nun'la arkadaşı Kalib bin Yukna da bulunuyordu.

0: Ey Yuja, ne korkunç bir görünüşü var bu kalenin.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Şu etrafını dolanarak geçen nehre de baksana. Burayı geçmek imkansız gibi.
1: Görünüşe aldanma ey Yukna. Her çıkışın elbet bir inişi vardır. Sen gördüklerini anlat bakalım.
0: Kale sarp kayalardan yapılmış. Kaleye nehir üzerinde bulunan bir köprüyle geçiliyor. Sanırım başka bir girişi de yok. Bu kaleyi yapanlar dev gibi kimseler olmalı. Zira kale duvarları çok iri kayalardan yapılmış. Eğer Nusret ilahi erişmezse imkanı yok, bu kale fethedilemez.
1: Ey Yukna, Allahu Teala izin vermezse değil kale fethetmek, adım atmaya kadir olamayız. Görünüşe aldanma da gel. Nehir üzerindeki köprü kapanmadan kaleye girelim.
0: Şu insanlara bak ey Yuşa. Dev gibi görüntüleri var. Yanlarından geçerken çocuk gibi kalıyoruz.
1: Şehrin her tarafını iyice gezmemiz, giriş çıkış yerlerini, askeri bakımdan önem arz eden noktaları iyice tespit etmemiz lazım.
0: Ne dersin ya Yuşa? Bu insanlarla baş edebilecek miyiz?
1: Elbette ederiz ey Kalip bin Yukna. Bundan şüphen var?
0: Görünüşleri çok ürkütücü.
1: Bilmez misin ki zalimler her zaman korkak olur. Onların kalpleri kuvvetsizdir. Halbuki önemli olan kalptir. Kaldı ki bunların hiçbiri olmasa bile Allahü Teala bizim yardımcımızdır. Ey Kalip, bunu sakın unutma.
0: Çok doğru. Bunları düşünemedim.
2: Efendi baba, merakımı bağışla da diğer haberciler ne oldu? Onlar nasıl değerlendirdi bu savaşçıları?
3: Yuşa aleyhisselam ve arkadaşı dışında kalan diğer haberciler Amalika halkını kendi üç dünyalarına uygun değerlendirdiler.
2: Nasıl efendi baba? Anlayamadım.
3: Senin anlayacağın aha evladım, birin yanına beş katarak çok abartılı şekilde anlatmayı tercih ettiler.
4: Ey kabile halkı! Eriha şehri tunçtan surlarla çevrili. Değil bu kaleyi fethetmek, ta uzaktan bakınca bile insanın aklı başından gidiyor.
5: Ya o savaşçı halkına ne demeli? Onu da anlatsana. Her birinin boyu bir dağ kadar. Konuşurken ağızlarından ejderhalar gibi alevler çıkıyordu.
4: Ey kabile halkı! Kısacası şu: eğer biz Amalika halkıyla savaşacak olursak bu kesin sonumuz demektir.
5: Evet, sonumuz demektir. Onlarla savaşacağımıza intihar edelim daha iyi.
6: Evet, savaş doğru, doğru, savaş.
2: Peki Yuşa aleyhisselam nasıl anlattı gördüklerini?
3: O geri dönünce gördükleri menfiliklerden hiç söz etmedi.
2: Peki ne söyledi?
3: O Allah'ın veli, sevgili bir kulu olarak şöylece izah ediyordu tespitlerini.
7: Ey İsrailoğulları! Allahu Teala'nın Resulü Musa aleyhisselamın emri üzerine Eriha şehrini ve ahalisini yakından inceleyip tetkik ettik. Onlar her ne kadar iri yarı

0: dev cüsseli vahşi kimselerse de vahşi görünüşlerinin aksine kalpleri son derece zayıf ve korkak kimseler olduğunu müşahede ettik. Onların bizimle harp edecek cesareti olmayacaktır. Şehrin kapısından içeri girdiğimiz anda bizimle savaşma güçlerini yitirecekler, kaleyi teslim edeceklerdir.
1: Evet, doğru söylüyor, kaleyi teslim edecekler.
0: Ey İsrail oğulları! Allah-u Teala'nın yardım ve nusret eli üzerimizdedir. Elbette ki Rabbimiz kendi peygamberi olan Musa aleyhisselamı mahcup duruma düşürmeyecektir. Elbet galip gelen bizler olacağız. Bizler inanan insanlarız. İnananlarla inanmayanlar bir olur mu hiç? O halde hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez.
2: Evet, döndüremez.
0: Allah'ın Resulü olan Musa aleyhisselama tabi olmaktan bizi men edemez.
2: Edemez.
0: Allah'a tevekkül edelim. İlahi yardım elinin her zaman bizim üzerimizde olduğunu asla unutmayalım.
1: Evet, evet, asla unutmayalım.
3: Savaşa gittiler mi?
4: Nerede? Halbuki Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın zafer vaat ettiği bu beldeye kavmini yerleştirmek istiyor, onlara nasihat ediyordu. Ey İsrailoğulları! Allahu Teala'nın bildirip vaat ettiği mukaddes yere gidin. Zira oranın fethini size nasip edecektir. Firavun'un zulmünden kurtarıp denizden yol açan Allahu Teala şimdi de sizi oraya ulaştıracak ve zalimlere karşı muzaffer kılacaktır diyordu. Ama aldatılmış olan kavmi isyanında ısrar ediyordu.
5: Ey Musa! Cabbarlar, zalimler kavmi o bölgede bulunduğu müddetçe biz oraya gitmeyiz.
6: Ey Musa! Rabbim bana vaat ediyor diyorsun madem. Artık sen ve Rabbim vaat edilen yardımla gidin de ikiniz de birlikte savaşın. Bize ne gerek var?
5: Biz sizi burada bekleriz.
4: İşte böyle diyordu İsrailoğulları.
3: Ne ahmak, ne yüzsüz insanlarmış öyle.
4: İşin garibi bunu kendi peygamberlerine diyorlardı.
3: Peki Yuşa aleyhisselam konuşsaydı bari onlarla?
4: Konuşmaz olur mu hiç? Hatta nasihat dinlemedikleri gibi arkadaşı Kalib bin Yukna ile ikisini taş ve sopalarla öldürmek istiyorlar.
1: Defolun! Defolun! İstemiyoruz sizi!
0: Ey İsrailoğulları! Şunu unutmayınız ki bu işler Allah-u Teala'nın emri üzerine yapılmaktadır. Bunda nusreti ilahi vardır. Allah-u Teala elbette peygamberine yardım edecektir. Yardımcısı Allah olan kimsenin neden korkusu olabilir ki? Gelin hep bir olalım, Allah'ın Resuluna tabi olup kurtulalım.
5: Hayır, biz onları yenemeyiz ey Yuşa.
6: Sen bizi aldatıyorsun. Hiçbir kuvvet onlara galip gelemez.
5: Evet arkadaşlar haklı, galip gelemez.
2: Vuralım! Öldürelim! Hadi başlayalım!
3: Desene efendi baba, bu gavurlar her zaman korkak olurlar.
4: Öyle, öyle Muhsin evladım. İşin esası iman. İmanlı bir kalbin verdiği kararla imansız bir kalbin verdiği karar hiç aynı olur mu?
3: Sonra ne oldu peki?
4: İsrail oğullarının bu taşkınca karşı gelmeleri Allahu Teala'nın kelimi Musa aleyhisselamı çok üzmüştü. Ya Rabbi, bizimle bu fasık kavmin arasını ayır. Bizim hakkımızda layık olduğumuz, onlar hakkında müstehak oldukları şeyle hükmet diye dua eyledi. Allahu Teala Musa aleyhisselamın duasını kabul edip 40 sene müddetle Arz-ı Mev'ud denilen bölgeye İsrailoğullarının girmesini yasakladı.
3: Hak ettiler ama.
4: Evet, ama bu hak ediş onlara çok ama çok pahalıya mal olmuştu.
3: Neden?
4: Çünkü bu sonsuz olan, bitmeyen bir felaket hayatının da başlangıcı demekti. Ahirette devam edecek azaplarının daha dünyadayken başlaması demekti.
3: Dünyada nasıl başladı ki azapları efendi baba?
4: Senin anlayacağın ağa evladım, artık bu müddet içinde Tih sahrasından bir tarafa çıkamadılar. 40 yıl boyunca bu asi kavim Tih Fetih çölünde serseri ve şaşkın bir vaziyette dolaşıp durdular.
3: Deli koyunlar gibi desene efendi baba.
4: Ah evladım. Tek o kadar da kalsa iyi. Biz harbe gitmeyiz diyenlerin hepsi de bu zaman içinde ölüp gittiler. Geride sadece yeni yetişen evlatları kaldı. Bir de Musa aleyhisselama tabi olanlar. 40 senenin sonuna doğru Musa aleyhisselamın kardeşi Harun aleyhisselam ve 3 sene sonra da Musa aleyhisselam vefat ettiler. Musa aleyhisselam vefat etmeden önce yerine Yuşa aleyhisselamı halife bıraktı. Artık bundan böyle bu kutsi vazifeyi Yuşa aleyhisselam devam ettirecekti. Bu sırada öteden beri Musa aleyhisselama itaat edenlerden pek az kimse kalmıştı. Bunlardan biri de Kalib bin Yukna'ydı. Aynı ilahi emir ikinci olarak Yuşa aleyhisselama iniyordu şimdi. Amalika kafirleriyle harp edilecekti. Yuşa aleyhisselam İsrail oğullarını toplayarak Amalika kafirlerinin bulunduğu Eriha şehrini kuşattı. Bu kuşatma tam 6 ay sürdü. Fakat kale bir türlü düşmek bilmiyordu. Çünkü kaleyle ordu arasında geçit vermeyen azgın Şeria nehri bulunuyordu. Nihayet bir cuma günüydü. Akşam olmak üzereydi. Müminlerin gayretleri azalmış, kalenin alınamayışı onları ümitsizliğe sevk etmişti. Yuşa aleyhisselam ellerini semaya kaldırmış, tazarru içinde Rabbine şöylece niyazda bulunuyordu.
7: Ya Rabbi, bizleri kafirler karşısında mahcup ve mağlup durumda bırakma. Vaad ettiğin zaferi ihsan eyle ya Rabbi.
3: Nasıl oldu? Duası kabul oldu mu?
4: Elbette oldu. Allahu Teala sevdiği, seçtiği kullarının duasını kabul etmez olur mu?
3: Ne oldu peki?
4: Yuşa aleyhisselamın duası bitmiş bitmemişti ki kaleyle Müslümanlar arasında bulunan Şeria nehri üzerinde mucize olarak herkesi sevinçle birlikte şaşkınlığa sevk eden bir değişim yaşanıyordu. Nehir ikiye bölünmüş, İslam ordusuyla kale arasında geniş bir yol meydana gelmişti. Tıpkı Kızıldeniz'in Musa aleyhisselama yol olması gibiydi.
1: Şuraya bakın.
5: Şuraya bakın.
8: Aman Allah'ım, nehre bakın. Nehre bakın, ikiye ayrılıyor.
5: Nehrin akması durdu sanki. Önümüzde yol açılıyor.
8: Bir mucize bu. Yuşa aleyhisselamın bir mucizesi bu.
7: Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Biz kulunu mahcup etmedin.
9: Ey İsrail oğulları, nusret-i ilahi imdadımıza yetişti işte. Aşılamayan Şeria nehri bizim için yol oldu. Şimdi cihat vaktidir. Haydin evlatlarım, haydin yiğitlerim, cihat sizi bekler. Haydin arkadaşlar, hücum!

0: Bunu görünce mutlaka herkes İslamiyet'i kabul etmiş, Yuşa aleyhisselamın peşinden gitmiştir. Öyle değil mi efendi baba?
1: Bu biraz da nasip işi ağa evladım. Peygamber Efendimizin mucizelerinden pek çoğunu Ebu Cehil de görmüş olduğu halde o yüce peygamberi sihir yapmakla suçlamadı mı?
0: Öyle efendi baba öyle. İnsan bilmeyince hemen her şey olacak sanıyor. Yuşa aleyhisselamın askerleri nehri geçip kaleyi alabildiler mi bari?
1: Evet. Şeria nehrini kale tarafından karşıya geçince nehir eskisi gibi tekrar akmaya başladı. İsrailoğulları kaleye girerek zalim ve inkarcı olan bu vahşi kavmi kılıçtan geçirip Eriha'yı fethettiler. Bundan sonra yakın civarda bulunan İlya şehrine de hücum ederek burayı da aldılar. Ancak sıra kendilerine geldiğini anlayan diğer çevre şehir devletlerinin hükümdarları bir araya gelip ittifak kurdular ve Yuşa aleyhisselam ve askerlerine karşı amansız bir mücadeleye tutuştular.
0: Tıpkı Haçlılar gibi desene efendi baba.
1: İyi benzettin evladım. Bu zihniyet insanlık tarihince hep var ola gelmiştir. Bu sebeple küfür tek bir millettir sözünü atalarımız boşuna dememiş.

0: etmişler.
1: Bu ittifak karşısında Yuşa aleyhisselam ne yaptı peki?
0: Artık müminlere nusreti ilahi yetişmişti bir kere. Kafirlerin Yuşa aleyhisselamın askerleri karşısında barınmaları mümkün görünmüyordu. Bir ara toparlanacak gibi oldular. Kendi hükümdarlarının etrafında toparlanıp saldırıya geçmek istediler ama nusreti ilahi şiddetli dolu yağdırarak buna müsaade etmedi.
2: Dolu yağıyor. Kaçın.
3: Kaçın. Dolu bu, dolu yağıyor.
2: Aman. Putlar bizi korusun. Her biri nar tanesi büyüklüğünde dolu yağıyor.
3: Kaçalım. Herkes canını kurtarmaya baktı.
1: Kaçabildiler mi bari?
0: Ne mümkün. Şiddetle yağan bu iri dolu taneleri altında hepsi de can vermekten kurtulamadılar. Ancak 5 hükümdar bir mağaraya sığınarak canlarını kurtarmayı başarmış görünüyorlardı. Çok geçmeden onlar da hak ettikleri akıbete uğramaktan kurtulamadılar.
1: O olsun. İşte buna sevindim.
0: Böylece o civarda sadece Belka şehri kalmıştı. Bu Belka şehri denen yerin etrafı muhkem surlarla çevrilmiş olup Belak isminde zalim bir hükümdarı bulunuyordu. Aynı zamanda bu şehirde Belam-ı Baura isminde alim ve veli bir zat da vardı.
1: Yani o zalimlerin içinde öyle mi?
0: Evet evet, oradaydı. Belam-ı Baura ismi azam duasını bilir, bu yüzden her yaptığı dua anında kabul olurdu. 2000 talebesi vardı nasihatlarını yazan.
1: Vay be. Ne alimmiş.
0: Evet. O kadar bilgili biriydi ki talebeleri söylediği bir sözünü sanki bir daha yazmazlardı. İbrahim aleyhisselamın dinine inanıyor ve buna göre ibadet ediyordu. Diğer yandan Yuşa aleyhisselamın Belka şehrine gelmekte olduğunu anlayan halk korku ve paniğe kapılmıştı. Haber hükümdar zalim Belak'a da ulaşmıştı. Korkuyla divan heyetini topladı.
4: Biçare, tacım, tahtım gidecek. Beni öldürecek. Vezirler, vezirler, neden susuyorsunuz?
5: Buyurunuz efendim.
4: Buyurun. Yuşa bin Nun çok kuvvetli bir orduyla buraya, şehrimize geliyormuş.
5: Evet efendim. Haberler kötü.
4: Kötü demek çare değil vezir. Bir çare bulmamız lazım.
5: Evet evet, çok haklısınız. Bir çaresi var ama...
4: Aması ne vezir? Ama, neyse söyle. Çareyi söyle çabuk.
5: Çare Belam-ı Baura.
4: Ne?
5: Belam-ı Baura.
4: Belam-ı Baura mı? Onun bize ne çaresi olacak ki? Hem onun bizim can düşmanımız olduğunu bilmez misin ey vezir?
5: Bilirim bilmesine de, yani aklıma başka da çare gelmiyor efendim.
4: Peki, peki. Bize nasıl çare olacakmış o belam ha?
5: Efendim, dua ederek.
4: Ne?
5: Hükümdarım, dua ederek.
4: Dua ederek mi?
5: Evet hükümdarım. O bu zamana kadar ne dua etmişse hepsi de kabul olmuştur. Bakın, malumunuzdur ki hükümdarım, onun inançları bize uymadığı halde, o sizi inkar ettiği halde, sırf bu özelliğinden dolayı ona dokunamadık. Her dediğine boyun eğdik. Bir düşünün.
4: Evet, haklısın. Peki bizim iyiliğimiz için nasıl dua ettireceğiz ki ona?
5: İlk aklıma gelen şey hükümdarım, sizin bizzat onun ayağına kadar gidip rica etmeniz, dua etmesini istemenizdir.

0: Ey Belam, ey Belam-ı Bahura.
1: Söyle ey Belka şehrinin hükümdarı, bir arzunuz mu var?
0: Evet, olanları siz de duymuşsunuzdur herhalde.
1: Ne oldu ki duyayım ey hükümdar?
0: Yuşa bin Nun, İsrailoğullarından kurduğu bir orduyla şehrimize, buraya geliyormuş.
1: Ne güzel işte. Musa aleyhisselamın varisi ve peygamber olan bir zat toprağımızı şereflendirecek demektir.
0: Durum sizin bildiğiniz gibi değil ey Belam. Onun maksadı başka.
1: Bir peygamberin Allah'ın dinini yaymaktan başka ne maksadı olabilir ki?
0: Onun maksadı bu şehri başımıza yıkmak. Sonra da bu güzelim şehrimize ve verimli topraklarımıza...

0: sahip çıkmaktır.
1: Hayır Belak. Yuşa bin Nuh'un böyle bir maksadı olamaz.
0: Ey yüce Belam, göreceksin, senin talebelerine de çok zarar verecek. Taş üstüne taş, omuz üzerinde baş bırakmayacaktır o.
1: Peki benden istediğiniz nedir ey Belka hükümdarı?
0: Senden istediğim dua etmendir.
1: Dua etmek mi? Nasıl yani?
0: Onun şehrimize girmemesi için, burayı, bu şehri başımıza zindan etmemesi için dua etmeni istiyorum. Ey Belam-ı Bahura, senin duan Rabbin tarafından geri çevrilmez ve kabul olur. Bu beladan kurtulmamız için bize yardım et.
1: O bir peygamberdir ey Belak. Onun için böyle bir duayı yapamam.
0: Ey Belam, bu duayı yapmalısın. İyilikli olmazsa zorla yaptırırım bu duayı sana.
1: Ey hükümdar, zorla dua yaptırmak nerede görülmüş ki sen de yaptırmak istiyorsun?
0: Ey bilgin kişi, bir devletin hükümdarı olarak ayağına geldim ve senden rica ediyorum.
1: Dışarıdan kalabalık sesleri geliyor, yoksa senin askerlerin mi bunlar?
0: Yok, hayır, hayır değil ey Belam, ben tek başıma geldim. Bu sesler şehir halkının sesleri. Hepsi panik içindeler.
1: Benden ne istiyorlar? Niçin toplanmışlar kapımın önünde böyle?
0: Onlar da dua istiyorlar senden. Görüyorsun işte. Bu istekte ben yalnız değilim.
1: Ben şimdi konuşup bu işin olmayacağını söylerim onlara.
0: Sen bilirsin ey Belam. Eğer halk bir taşkınlık yaparsa karışmam sonra bitmiş ol.
2: Ben istiyorum.
3: Ey Belk halkı. Ey Belk halkı, susun. Susun da beni dinleyin. Beni dinleyin. Beni dinleyin.
1: Önce niçin toplandığını öğrenmek istiyorum. Ne istiyorsunuz benden?
4: Senden gelmekte olan belanın gitmesi için dua etmeni istiyoruz.
5: Yuşa bin Nun için beddua etmeni istiyoruz.
1: Ey Belk halkı, benden yapamayacağım bir şey istemeyiniz. Buna hakkınız yoktur.
2: Evet istiyorum.
6: İstiyorum.
1: Ey insanlar.
2: İstiyoruz.
1: Ey insanlar. Böyle bir şey istemeyin benden. Sizin bilmediğiniz şeyler var o işin içinde.
4: Ne varmış bilmediğimiz? Sen dua et bizim için yeter.
5: Evet, sırf dua etmeni istiyoruz. Dua etmezsen Yuşa şehrimize girecek.
1: Ey Belka halkı, dua etmek istediğiniz şahsın kim olduğunu bilmiyorsunuz. O bir peygamberdir. O Yuşa bin Nun ki Musa aleyhisselamın varisi olan bir peygamberdir. Yazıklar olsun sizlere ki onun iyiliğini isteyecek, dinine girecek yerde beddua etmemi istiyorsunuz.
4: Hayır, biz onu bunu anlamayız. Kurtulmamız için dua etmelisiniz.
3: Susun.
4: İstemiyoruz onu ey belam, istemiyoruz.
3: Susun da beni dinleyin.
1: Bu söylediklerinizi asla yapamam. Sizin istemem dediğiniz kimse benim inanıp ibadet ettiğim Allah'ın peygamberidir. Yuşa bin Nun meleklerden yardım görmektedir. Üstelik yanındakilerin hepsi de Allah'a ve onun yardımına inanan ve yardımını gören kimseler içindir. Vazgeçin bu sevdanızdan.
7: Vazgeçtiler.
8: Nerede? Azgın ve iman şerefinden yoksun olan Belka şehrinin ahalisi söz dinlemiyor, isteklerinde ısrar ediyorlardı. Bunun için her yolu denemeye karar vermişlerdi.
7: Alim bir zatı nasıl kandırabilirler ki?
8: Önce değişik hediyeler getirdiler. Yani bol bol dünya malı verdiler. Bunun yanında hanımını kandırıp onun vasıtasıyla baskı kurarak isteklerinde ısrar ettiler. Tehdit ettirdiler.
9: Ey Belam, eğer Yuşa bin Nun'un topraklarımızdan gitmesi için dua etmezsen senden ayrılacağım bilmiş ol.
1: Ey hatun, bu tehditlerle beni yolumdan döndüremezsin. Sen de getirilen hediyeler de beni ebedi azaptan kurtaramaz.
9: O zaman dar ağacına hazır ol ey Belam. Hükümdar seni asmaya kalkarsa bakalım o zaman ne diyeceksin?
1: Ne yani hükümdar Belak beni idam mı edecek?
9: Ne sandın ya? Bu aptalca düşüncelerine devam edersen idam sehpasında sallanmaktan kurtulamayacaksın. Bak göreceksin.
1: Söyle ey hatun, sen kimden yanasın? Maksadın nedir senin?
9: Seni düşünüyorum ey efendim. Sana bir şey olursa ben ne yaparım sonra? Belak'ın nasıl zalim bir hükümdar olduğunu senden iyi bilen yok.
1: Onun zulmü kendine ey hatun. Ondan korkmuyorum.
9: Sen bilirsin ey Belam. Şunu bil ki böyle davrandığın için pişman olacaksın.
7: Peki kadının tehditlerinin aslı var mıydı, yoksa öylesine laf olsun diye mi söylüyordu?
8: Boşuna değildi tabii. Denenen bütün yollar boşa çıkınca Belka şehrinin hükümdarı idam sehpasını kurdurmuş, Belam-ı Baura'yı tuttuğu gibi bu sehpanın karşısına dikmişti. Böylece Belam-ı Baura için ilk ciddi imtihan başlamış oluyordu.
0: Ey Belam! Ya Yuşa'nın gitmesi için dua edersin, ya da bu dar ağacında sallandıracağım seni.
1: Ey hükümdar! Bir gün daha müsaade et bana. Biraz düşüneyim.
7: Desene korktu idam edilmekten.
8: Evet, düşüncesi bunu gösteriyordu. Ancak müsaade isteyip evine çekildi. O gece gördüğü bir rüyada Yuşa aleyhisselama karşı direnen zalim hükümdar Belak için dua etmemesi isteniyordu. Ertesi gün şehir halkının ve hükümdarın karşısına çıkan Belam-ı Baura kararını şöyle açıkladı.
1: Ey hükümdar! Ey Belka şehrinin insanları! Rabbime danıştım. Beni Yuşa aleyhisselam aleyhinde dua etmekten nehyetti. Bu sebeple istediğinizi yapamayacağım. Bilmiş olun.
8: Aslında onların maksadı Belam'a gözdağı vererek maksatlarına kavuşmaktı. Nitekim böyle söyleyince başka yolları denemeye karar verdiler.
7: Ne gibi yollar mesela?
8: Ona dünyalık göndermeye, hediyeler yollamaya devam ettiler. Bunun için şehir halkı seferber olmuştu adeta. Hanımı da boş durmuyor, ikide bir konuşarak iknaya çalışıyordu onu.
9: Ey güzel efendim! Hiçbir zaman bu kadar zengin olmadık. Hiçbir zaman bu kadar itibar görmedik. Daha evvelki yaşantımızı hatırlasana. Önceleri hep horlanır, aşağı tutulurduk. Bak şimdi öyle mi? Yapacağın sadece bir dua. Bunu da onların kurtuluşu, iyiliği için isteyeceksin.
1: Yeter artık hatun, yeter! Yeter!
9: Peki, peki, tamam. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Fakat küçük bir isteğim olacak senden.
1: Neymiş bu isteğin?
9: Bir kere daha istihare yap. Rabbine bir daha danış. Hadi kırma beni.
1: Peki, bir daha istihare edeceğim.
8: Ancak bu sefer Hak Teala tarafından bir ikaz yapılmadığı gibi kalbine de ilham olunan herhangi bir emir veya yasak gelmedi. Bunu öğrenen hanımına bulunmaz bir fırsat doğmuştu şimdi.
9: Ey Belam, eğer Rabbin senin dua etmeni istemeseydi, tekrar ikaz ederek yapmamanı istemez miydi?
1: Bilmiyorum hatun, artık sihatli düşünemez oldum.
9: Bunun neyini düşüneceksin ey yüce efendim? Bir dua et gitsin. Sen de rahat et, biz de rahat edelim.
1: Peki hatun, peki. Söyle şehir halkına, yarın Husban Dağı'na çıkıp istedikleri duayı yapacağım.
8: Eyvah! İsmi Azam duasını bilen, bu yüzden hiçbir duası reddedilmeyen ve 2000 talebesi bulunan alim ve veli zat, dünya malı için bir peygambere karşı kafirlerin tarafında yer almıştı. Dua etmek için ertesi gün merkebine binerek Husban Dağı'nın yolunu tuttu. Belka şehri ahalisinden pek çok kimse de dağa çıkmış, kendisini orada bekliyorlardı.
1: Hadi de! Zür daha hızlı. Yürü! De! Daha hızlı dedim. Ey merkep, daha hızlı! İşte Husban Dağı'nı da yaraladık. Tepeye az kaldı. Merkep, ne oluyorsun? Neden çöktün yere öyle? Kalk! Kalk! De!
8: He?
6: Eşeğe bakın. Yere yattı, gitmiyor.
8: Seni melun hayvan seni. Gitmezsen ha, kalk diyorum, kalk. Yoksa bu asamla gebertirim seni. Demek eşek inadı ha. Şöyle sopayı yersen bak nasıl uslu uslu koyulursun yola.
10: Ancak çok geçmedi ki merkep tekrar gitmemekte direterek yola boylu boyunca yatıp kaldı.
7: Yoksa eşek inadı o zamandan mı kaldı?
10: Yok evladım, yok. Bu inat senin bildiğin inatlardan değildi.
7: Daha başka ne olabilir ki?
10: Bu Allah-u Teala'nın melekler vasıtasıyla olan bir engellemesiydi. Belama olan acıması, merhametiydi.
7: Nasıl yani?
10: Senin anlayacağın evlat, eşek gitmezse belki akıl eder de bu isyandan vazgeçerdi. Belamı Bağur'a merkebini tekrar kaldırmak için uğraştığı sırada merkebin konuşmaya başladığına şahit oldu.
11: Ey Belam. Hı? Sana yazıklar olsun ey Belam. Nereye gidip ne yapmak istiyorsun?
8: Merkep sen mi konuşuyorsun?
11: Evet, ben konuşuyorum.
8: Ama nasıl olur bu?
11: Oluyor işte ey Belam. Akılsız başını çevir de beni dinle şimdi.
8: Ne demek istiyorsun sen merkep?
11: Artık sen göremiyorsun. Ama ben söyleyeyim sana. Şu anda melekler senin götürmek istediğin yoldan beni çeviriyorlar.
8: Neler diyor bu merkep?
11: Sen Yuşa Aleyhisselam'ın ve askerlerinin aleyhinde dua etmek için yola çıkmışken melekler de senin aleyhinde dua ediyorlar şimdi. Bunu duymuyor musun?
8: Hayır duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum.
11: Sana tavsiyem bu işten hemen vazgeç. Geri dön.
8: Eyvah, ben ne yaptım ne ettim? Hemen bu işten vazgeçmeliyim. Çok doğru diyorsun ey hayvan. Ben ne yüzle Rabbime karşı çıkıyorum? Onun peygamberine ve ona inananlara ne yüzle beddua etmek istiyorum? Bu işte Rabbimin razı olmadığını biliyordum ama yanıldım. Hataya düştüm. Hemen vazgeçmeliyim bu işten. Dön hadi. Dön güzel merkebim. Geri gidiyoruz. Hadi dön.

0: Sonunda aklı başına geldi ha.
1: Dur evlat. Düşman bir değil ki. Büyüklerimiz ne buyurmuşlar? İnsanın üç düşmanı vardır. Nefis, kötü arkadaş ve şeytan.
0: Yani efendi baba, şimdi sıra şeytana mı geldi diyorsun?
1: İyi bildin evlat. Şimdi engelleme sırası şeytandaydı. O zamanki şartlarda şeytan insan suretine girerek Belam-ı Bağura'nın karşısına çıktı.
2: Ey Belam, ey Belam.
3: Ha, sen de kimsin?
2: Seni gönülden destekleyen ve senin hayranın olan biriyim.
3: Ne istiyorsun benden?
2: Seni bir dost olarak ikaz etmek istiyorum.
3: Neyi ikaz edeceksin ki bana?
2: Ey Belam, ben seni akıllı ve alim bir kimse bilirdim. Bu yüzden de yıllarca senin peşinden gittim.
3: Ne demek istiyorsun sen?
2: Demem şu ki, bir merkebin sözü sanarak bir takım hayali seslere göre hareket etmeye kalkman beni son derece şaşırttı doğrusu.
3: Hayır, bu konuşan merkebimdi ve beni ikaz etti. Vazgeçeceğim bu işten.
2: Sen de bilirsin ki ey Belam, merkepler konuşmaz.
3: Peki kimdi konuşan? Bak, sen de duymuşsun konuşulanları.
2: Hala anlamadın mı ey Belam? O ses şeytana aitti ve seni bu hayırlı işten vazgeçirmek istiyordu.
3: Öyle mi dersin?
2: Elbette. Senin gibi eşi memende bulunmaz bir alimin şeytanın sözüne uyduğu nerede görülmüş?
3: Şeytandan nefret ederim ben.
2: Hem sen daha iyi bilirsin ki daha çıkıp dua etmen itibarını ve insanların sana olan meylini ve güvenini daha da artıracaktır.
3: Bunun bana zarardan başka ne faydası dokunur ki?
2: Sen ne diyorsun ey Belam? Düşünsene bir kere. Bu sayede yıllarca elde edemediğin bir şeyi başaracaksın. Bu sayede insanların ebedi kurtuluşuna, imana gelmesine sebep olacaksın.
3: Bak, bunu hiç düşünmemiştim.
2: Kavuşacağın nimetler bu kadar da kalmayacak. Binlerce insanın hidayetine sebep olacağın için belki de Rabbim sana peygamberlik bile ihsan edecektir.
3: Ne yapsam bilmem ki, çok kararsız kaldım doğrusu.
2: Ayrıca istemeden gelen hediyeleri düşün. Bunlar sana Rabbimizin bir ihsanı değil mi? Bir de yıllarca birlikte yaşadığın hanımını düşün. Onun ayrılması durumunda halkın indindeki itibarın sarsılmaz mı?
3: Hey alim kişi, dost olan birine benziyorsun. Tavsiyelerine uyacağım. Şimdi merkebimi tekrar dağa doğru sürüyorum işte.
2: İyi, iyi. Başardım.

0: Sandım.
1: De, doğru dağın tepesine. Hadi bakın, de, de.
0: Bak gördün mü? Hayvanın ne de güzel yürüyor. Evvelki sözlerin şeytandan olduğu nasıl da ortaya çıktı şimdi.
2: Vay be. Boşuna şeytan dememişler şeytan.
3: Evet evladım. Şeytan insanları kendi silahıyla vurmasını çok iyi bilir.
2: Sonra ne oldu? Dua etti mi peki?
3: Şeytan maksadına kavuşmuş. Belamı Bağuran'ın son şansını da böylece elinden almıştı. Sözü daha fazla uzatmayayım. Halk Husban Dağı'nda toplanmış, yapılacak bu duayı bekliyordu zaten. Nihayet Belamı Bağura dağın tepesine vardı. Sonra ellerini açıp zalim hükümdar Belak için, şehir halkı için, Yuşa Aleyhisselam'ın gelmemesi için dua etmek istedi ama...
4: Ey yüce Rabbim, bizi layık olduğumuz yere gönder. Bize gazabını ve azabını bir an evvel gönder. Bizleri hak ettiğimiz şekilde cezalandır. Adalet sıfatını tecelli ettir ya Rabbi. Neler neler diyorum ben böyle, neler söylüyorum.
5: Ne biçim dua böyle? Ben de anlamadım.
6: Hey Belam, ne dediğinin, ne yaptığının farkında mısın?
4: Ne yaptım mı? Dua ediyorum ya işte.
5: Sen bir hainsin.
6: Ağzının dediğini kulağın duymuyor galiba.
5: Bize beddua ediyorsun ey Belam. Beddua ediyorsun.
4: Evet, haklısınız ama benim isteğimle olmuyor ki bu.
6: Ya kimin isteğiyle oluyor, benim mi?
4: Ben sizlerin iyiliği için dua etmek istiyorum ama ağzım kötülüğünüz için konuşuyor.
5: İnansak mı sana ey Belam?
4: İnanın doğru söylüyorum, yoksa çıkar mıyım ta bu dağın başına kadar?
6: Madem öyle, o zaman Yuşa bin Nun'un kötülüğü için dua et, hadi.
4: Peki işte tamam, ellerimi açtım ediyorum. Ya Rabbi, Yuşa aleyhisselam senin peygamberindir. Olacak gibi değil, aslında bunu demek istememiştim ama... Ya Rabbi... Senin peygamberin olan Yuşa aleyhisselama yardım eyle. Onu kafirlerin, zalim hükümdarın şerrinden muhafaza eyle. Ayvah, neler diyor.
5: Gidiyor bu.
6: Şuraya bakın. Belama bakın, diline bakın.
5: Amanım. Tanrılar aşkına. Dili göğsünden aşağı sarkıyor.
6: Uzadıkça uzuyor. Olacak şey değil.
5: Uzaklaşalım yanından. Bize de geçer sonra. Hadi.
7: Ya da ahrımın başa gitti. Felakete uğradım.
8: Ne oluyor ey Belam? Bu halin ne?
7: Ben mahvoldum. Hile ve hainlikten başka bir şey kalmadı bende ey Belak. Bütün ilmim yok oldu.
8: Olacak şey değil. Rabbim, dilin zarkmış Rabbim, senin.
7: Rabbimin gazabına uğradım. Dualarımda tersine döndü.
8: Peki şimdi ne olacak?
7: Benden geçti. Rabbim beni kapısından kovdu. Mahvoldum.
2: Vay be. Böylesini de ilk defa duyuyorum efendi baba.
3: Evet evlat. Çok feci, pek korkunç bir sondu bu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde bu bahtsız zatı dilini sarkıtan köpeğe benzetmiştir.
2: Aman efendi baba. Tüylerim diken diken oldu bak.
3: Kimin olmaz ki evlat? Bunun için büyüklerimiz buyurmuşlar ki insanların en iyisi iyi olan din alimleridir. İnsanların en kötüsü de kötü olan din alimleridir.
2: Bundan sonra ne oldu efendi baba?
3: Yuşa aleyhisselam Belka şehrini etraftan kuşatmış, şehri almaya hazırlanıyordu ki mürted olan ve zalim hükümdar Belak'ın tarafına geçen Belam-ı Bağura bütün ilmini kafirlerin ve kötülerin emrine verince işler bir anda tersine döndü.
4: Ey yüce hükümdar, artık bundan böyle bütün bildiklerimi ve hünerimi senin emrinde olarak kullanacağım.
8: Güzel, çok güzel. Gel ey Belam, şu andan itibaren en yakın yardımcım ve destekçim olacaksın. Söyle, seni dinliyorum.
4: Yuşa bin Nun'un askerlerini aldatmanın tek bir çaresi vardır hükümdarım.
8: Nedir bu çare?
4: Onların yani İsrailoğullarının kadınlarına karşı zaaflıkları vardır hükümdarım.
8: Bu neyi ifade eder ki?
4: Bu çok...

0: şey ifade eder hükümdarım. Bizler kadınlarımızı, kızlarımızı bu iş için kullanmalıyız.
1: Ne? Nasıl yani?
0: Ey yüce hükümdar, Yuşa bin Nun'un askerlerini zinaya teşvik edeceğiz.
1: Zinaya mı?
0: Evet, zinaya. Zira onları yenecek tek silahımız budur bizim.
1: Bundan emin misin ey belam?
0: Hem de çok eminim. Kutsal kitap Tevrat'ta bu açıkça yazılıdır. Toplu zina günahı işlenirse o topluma musibetin gelmesi kesindir.
1: Peki ey belam, artık bundan böyle baş vezirim olarak istediğin emri vermekte serbestsin. Hadi göreyim seni.
0: Neticeyi şimdiden görür gibiyim ey yüce hükümdar. Şimdiden görür gibiyim.
2: Vay Deyyus belam vay. Bunu da mı yapacaktın? Peki İsrailoğulları düştü mü bu tuzağına?
1: Maalesef düştüler evlat. Bu ahlaksızca plan hemen yürürlüğe konunca kısa zamanda etkisini gösterdi. Kadınlara karşı zaafı olan İsrailoğulları da zina yapma bedbahtlığını gösterdiler. Bunun üstüne çok geçmeden taun hastalığı baş gösterdi ve binlerce insanın helak olmasına sebep oldu. Bu vahim durum acilen bir çözüme kavuşturulmalıydı. Nitekim böyle de oldu. Kısa zamanda zina edenler tespit edilerek onlara hak ettikleri cezalar verildi. Bütün askerlerin tövbe istiğfar etmesi sağlandı. Böylece bu büyük fitne de yok edildi. Bundan sonra kalenin muhasarasına yeniden hız verildi.

0: Cihadımız Allah içindir. Rabbimizin vaat ettiği zafer pek yakındır. Haydin evlatlarım, göreyim sizi. Güney cephesinde durum nasıl?
1: Kalenin güney cephesindeki düşman savunması yok denecek kadar az efendim. Ancak surlar çok muhkem. Bu sebepten de oranın savunmasını zayıf tutmuşlar.
0: Peki, fikri söyle ey kalem.
1: Eğer burada bir gedik açabilirsek kısa zamanda kaleyi fethedebiliriz efendim.
0: Mancını kullanmadınız mı?
1: Kullandık efendim. Güllelerin hiç faydası olmadı.
0: O zaman yapılacak iş Allahü Teala'ya iltica etmektir. Biz de öyle yapacağız. Haydi, oraya gidiyoruz.
1: İşte en müsait kısım burası. Emriniz üzere hücum için bütün tedbirler alındı efendim.
0: Ey askerlerim! Ey evlatlarım! Biz kul olarak bütün sebeplere yapıştık ve şimdi de Rabbimize iltica ediyor, ondan yardım istiyoruz. Ya Rabbi! Vaat ettiğiniz zaferi bizim için kolaylaştır. Bu zaferi hakkımızda hayırlı kıl.
2: Duvarları çöktü.
0: Haydın asker evlatlarım. Nusret-i İlahi imdadımıza yetişti yine. Yaşlılara, sabırlara dokunmayın. Ağaçları, mekanları tahrip etmeyin. Haydın yiğitler. Cihadınız mübarek ola.
3: Ve böylece Vadi İlahi yetişip Yuşa Aleyhisselam'ın mucizesiyle bu savaşı da zaferle neticelenmişti. Mürted olan ve dili sarkmış köpeğe benzeyen Belam-ı Bağura ve zalim hükümdar Belak adamlarıyla birlikte cehennemin Gayya kuyusundaki yerlerini aldılar. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere dini İslam'ı yaymak için gece gündüz çalışan Yuşa Aleyhisselam'ın son bir arzusu daha kalmıştı. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ü fethetmek.
4: Efendi baba, oranın alınması da bu Eriha şehri kadar güç olacaksa işimiz zor demektir.
3: Buranın alınışını uzun uzun anlatıp seni iyice yormak istemiyorum. Ancak bu alınış sırasında bir şey var ki onu anlatmadan geçemeyeceğim.
4: O nedir efendi baba?
3: Güneşin geç batması.
4: Allah Allah, nasıl oldu bu efendi baba?
3: Anlatayım. Uzun zahmetli bir kuşatmadan sonra bir cuma günüydü. Kudüs düşecekti. Ama ikindi vakti gelmiş, güneş batmaya yüz tutmuştu.

0: Bu durumu gören Müslümanları derin bir üzüntü kapladı.
1: Allah Allah, niçin efendi baba, yani ne var ki bunda?
0: Senin anlayacağın, o zamanın şeriatında cumartesi mukaddes bir gündü ve harbetmek yasaktı. Güneşin batmasıyla cumartesi günü başlayacağı için Kudüs şehrinin fethi de geriye kalmış olacaktı.
1: Vah vah vah, gerçekten güç bir durum. E ne yaptılar peki?
0: Yuşa aleyhisselam ellerini açıp Allahu Teala'ya tazarru içinde niyazda bulundu.
2: Ya Rabbi, buraya senin emrini yerine getirmek için geldim. Güneş de senin emrin üzere hareket etmektedir. Ey Allah, güneşi geri al.
0: Deyince güneş bir miktar geri kaydı veya yerinde sabit kalarak günün uzamasına sebep oldu. Böylece cumartesi gününe kalmadan Kudüs'ün fethi müyesser oldu.
1: Vay be, güneş geç battı demek efendi baba.
0: Bu keramet yalnız Yuşa aleyhisselam içindi. Bir seferinde sevgili peygamber efendimiz bununla ilgili olarak, güneş hiçbir kimse için batmaktan alıkonulamaz. Ancak Beyt-i Mukaddes'i fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa için batmaktan alıkonuldu buyurmuştur. İşte böyle. Yuşa aleyhisselamla ilgili anlatmak istediklerimin hepsini anlatmış oldum.
1: Peki ne kadar ömür sürdü Yuşa aleyhisselam, onu da bileyim.
0: 127 sene. Bütün bu ömrünü insanların kurtuluşuna tahsis etmişti. Musa aleyhisselama inen mukaddes Tevrat kitabının tamamını ezbere biliyordu. Karayağız, güzel yüzlü, iri gözlüydü. Yüzünün güzelliği Yusuf aleyhisselama çok benzerdi. Sırf onun güzelliğini görmek için gelenler olurdu. Cesur ve kahramandı. Harp taktik ve tekniğinde maharet sahibiydi. Kısaca zamanında yaşayan insanların gerek suret, gerekse ahlak ve huy bakımından en üstünüydü. Musa aleyhisselama inen Tevrat'ı ezbere bilen üç kişiden biri de Yuşa aleyhisselamdı.
1: Ağzına sağlık efendi baba. Buraya, fakirhaneye şeref verdin.
0: Hayır evladım. Bu şeref asıl bize aittir. Eğer müsaadeniz olursa senin şu çobanla birlikte ziyaretimi de yapmak istiyorum. Ne dersin?
1: Ne demek? Emriniz olur efendi baba. Hemen hazırlanıp gidelim.

0: Ne olur gidin. Tepeye gidin. Ağam gelecek şimdi. Yapmayın hayvanlar, ne olur. Olacak şey değil. Yine gitmiyorlar işte. Her zamanki gibi. Koyunlar, ne olur gidin. Yoksa ağam öldürür beni. Gidin hadi. Ne olur gidin. Yapmayın. Ne olur. Yoruldum. Bittim. Artık takatim kalmadı. Düşüp bayılmak geliyor içimden. Ha? Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Fena geliyor. Bayılıyorum galiba.
1: İşte efendi baba, bizim çobanın koyunları da göründü. Bak o tepeye. Orada işte. Bak gördün mü, sopayı yiyince nasıl da uslanmış. Koyunları o dediğim yere götürmüş. Ama bu koyunların hali de ne öyle? Tepenin etrafını çepeçevre kuşatarak halka olmuşlar, orta yere girmiyorlar. Allah Allah, görünürlerde çoban da yok.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Rüyamda gördüğüm yerler. Koyunlar, yeşil tepe. Hepsini aynen böyle görmüştüm.
1: Sen ne diyorsun efendi baba? Demek rüyanda gördüğün yerler buralardı ha?
2: Evet evlat, evet. Gel, gel de daha yakından görelim. Evlat, bak şu ileride yerde yatan çoban değil mi? Düşüp bayılmışa benziyor. Normal bir yatış değil bu.
1: Evet efendi baba, o bizim çoban işte.
2: Gel, gel hemen yanına gidelim. Yalnız uyandırmayalım yavrucağı. Yorulmuşa benziyor. Perişan bir hali var. Bak, dudakları kıpırdıyor sanki. Bir şeyler mi mırıldanıyor ne? Hadi kulak verelim.
1: Evet evet, bir tuhaflık var bizim çobanda.
0: Yardım edin bana. İnanmıyorlar. Yardım edin.
2: Kim? Kim?

0: inanmıyor evlat. Niçin yardım istiyorsun?
1: O inanmıyor. Ağam inanmıyor.
2: Ne diyor bu çocuk efendi baba? Ağam. Ben ona niye inanmamışım ki?
1: Ağam inanmıyor. Ağam. Rüya mı görüyorum? Yok yok, bu rüya olamaz.
0: Hayır evladım, hayır, rüya değil. Biz geldik işte. Bak, ağan da burada.
1: Seni görüyordum rüyamda şimdi. Geleceğini söyledi bana.
0: Kim söyledi evladım?
1: O işte, o tepedeki güzel yüzlü zat. Evet, yani rüyamda söyledi. Bak, koyunlar o tepeye gitmişler.
0: Önceden gitmiyorlar mıydı?
1: Hayır, gitmiyorlardı. Bugün ağamdan korkuma, orada koyunları otlatmak için o kadar uğraştım. Ama götürememiştim. Çok yoruldum. Sanıyorum böyle uyuyakalmışım.
0: Gel küçüğüm, gel. Koyunların olduğu yere çıkalım. Hadi. Ağa evladım, sen de gel.
2: Benim aklım iyice karıştı efendi baba. Efendi baba, efendi baba. Şuraya bakın, şuraya bakın.
0: Evet evlat, görüyorum. Mezarlık şeklinde geniş bir bölgenin tam etrafını çeviren koyunlar, mezarın üst kısmının otlarını saygıdan yemiyor, etrafında otluyorlar. Evvelden bu tepeye yanaşmamaları da Yuşa aleyhisselama olan saygılarındandı.
2: Daha önce yoktu. Sanki bugün özellikle burada otlamışlar. Etraf biçilmiş gibi ama kabrin üzerine hiç dokunmamışlar.
0: Esselamu aleyküm ya ehli daril kavmil müminin.
3: Ve aleyküm selam ve berekatü.
0: Hemen padişah efendimize haber etmeliyim bu durumu.
1: Cevap verdi işte. Sen de duydun mu ağam?
2: Yok hayır, pek bir şey duymadım ama uğultu gibi bir şey geldi kulağıma.
0: Nasip olur inşallah, sen de duyarsın evlat.
1: Ver elini öpeyim efendi baba. Buradaki güzel yüzlü efendim senin elini öpmemi söylemişti bana.
4: İşte o gün bugündür Yuşa aleyhisselam binlerce insanın, binlerce Müslümanın manevi ziyaretgahı olmuştur. Onu ziyaret eden her insan kalbinde güzeller güzeli yüzünden gelen nurani serinliklerin ferahlığını hisseder. Yuşa aleyhisselam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalınız.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
9: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır.

0: Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Ben hala baharın yolcusu, yokluğun kollarında hayaller kurdu pusu. Ne haldeyim?

0: yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın?
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır.

0: Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere, uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Risale-i Nur külliyatından Zülfikar mecmuasından Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerine dair 25. sözü işlemeye, birlikte anlamaya gayret ediyoruz. Geldiğimiz mevzu itibariyle Kur'an-ı Kerim'deki hem tarihi hadiselerden hem de peygamber kıssalarından günümüze, kıyamete kadar olan hadiselere çeşitli işaretler vardır. Geçmişe de hakeza. Ama özellikle insanlığın fen ve teknolojisiyle ilgili terakkiyatına peygamber mucizelerinden ve hayatlarından Kur'an-ı Kerim'de misaller olduğunu, o mucizelerin beşeriyetin geleceği, en son noktayı, ilmen geleceği çeşitli dallardaki nihayet hududu çizdiğini bahsetmiş, bunlardan örnekler vermişti. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Süleyman Aleyhisselam'dan bir misal ile. Evet. Hem mesela yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip şerlerini men ve umuru nafiyada istihdam ettiğini ifade eden şu ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Mukarrinne fil esfad ilahir ve mineşşeytani men yağusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ilahir ayetiyle diyor ki, yerin insandan sonra zişur olarak en mühim

büktüğünü, insanların emrine girdiğini, şerlerine engel olunduğu gibi faydalı işlerde de onların çalıştırdığını ayet-i kerime işaret ediyor. Ayet-i kerimelerde mealen şöyle deniliyor: değerli dinleyenler, zincirlerle birbirine bağlı olanlar. Sad suresinin 38. ayeti devam ediyor ayet. Yine Enbiya suresinin 82. ayetinde de şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapanlar ve bundan başka iş görenler diye yine ayet-i kerime devam ediyor. Birer belli kısımlar alınmış. Yani şeytanların zincirle vurulabildiğini, emir altına alındığını, hatta onlardan dalgıçlık yapıp insanların menfaatine iş görenler olduğunu, hizmet ettirildiğini anlatıyor. İşte ayet-i kerime bu ibarelerle hatırlatıyor ki bizlere, nasıl ki Allah'a itaat eden bir kuluna, Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şeytanları, cinleri, ervah-ı habiseyi musahhar etti. Onları onun emrine verdi, ona itaat ettiler. Şerlerini engellediği gibi faydalı işlerde de onları çalıştırdı. O halde diyor, bu yeryüzünde insandan sonra şuurlu mahluklardan olan en mühim sakinleri kimdir? Önce insanlar, sonra da en mühimi cinlerdir. İşte bu cinler insanlara hizmetkar olabilir, cinlerle temas edilebilir. Şeytanlar düşmanlığı bırakmaya mecbur kalırlar ve size hizmet edebilirler. Cenab-ı Hakk'ın evamirine, emirlerine musahhar olan bir kuluna, abdine, yani Süleyman Aleyhisselam'ı kastediyor. Onları musahhar etmiş Cenab-ı Hak. Manen şu ayetin lisanı remziyle de, ince işaret ettiği mana ile de, ayet-i kerime ile Cenab-ı Hak der ki insanlara, ey insan, bana itaat eden bir abdime, Süleyman'a Aleyhisselam, cin ve şeytanları ve şerirlerini, habis ruhlu olanlarını, şerirlerini, cinlerin biliyorsun Müslümanları da var, şeytan, iblis kısmı şerli, hepsini itaat ettirdim, ettiriyorum. Sen de ey insan, benim emrime musahhar olsan, benim emirlerime itaat etsen, o zaman çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi, birçok mevcudat, varlıklar sana itaat edeceği gibi şeytanlar, cinler dahi sana musahhar olabilirler. İşte beşerin, insanlığın, sanat ve fennin imtizacından süzülen maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden istirpizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu ayet en nihayet hududunu çiziyor. İspirtizma denilen bir hadise var, ruh çağırma deniliyor. Bunun haricinde insanlardan cinlerle haberleşenler var. Doğru, yanlış, eksik, fazla, o kısımlarını girmiyoruz. Onlar ayrı meseleler. Ama böyle bir hadise var. İnsanların cinlerle teması var. İşte bu diyor, insanlığın fenninden, ilminden, sanatından, bunların birbirine karışmasından, birleşmesinden süzülen maddi manevi hassasiyetler oluşmuş. Bundan dolayı ispirtizma gibi, ruhları celbetmek gibi, cinlerle konuşmak gibi hadiseler olabilir. Az önce mealini verdiğim ve sizlere aslını okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler bu hadiselerin nihayet hududunu çiziyor. Nedir onların nihayet hududu? Siz bu alanda da ne kadar ilerlerseniz ilerleyiniz, evet ilerleyebilirsiniz, bu hustada bir şeyler yapabilirsiniz, geleceğiniz nokta kulum Süleyman'a Aleyhisselam'a verdiğim noktadır. O noktada cinlerin, şeytanların, ervah-ı habisenin şerlerinin def edilip beşeriyete hizmet etmesidir Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu noktaya kadar ayet size bir hudut çiziyor. Oraya kadar çıkabilirsiniz. Bunu söylüyor. Ve en faydalı suretlerini tayin ediyor. O halde bunları hayırda çalıştırmanız gerekiyor. Bu işleri hayırlara kullanmanız gerekiyor. Süleyman öyle yapmıştı Aleyhisselam. Onun için böyle söylüyor. Yani faydalı bir şekilde bunların emre itaat ettirilmesi de nasıl olacak? Onu da anlatıyor ayet-i kerime.
ve beşeriyete o yolu

dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musahhar ve mazhara olup oyuncak olmak değil, yanlış anlaşılmasın, ispirtizmiye yani ruh çağırmaya yahut cinlerle muhabereye, onlara oyuncak olarak, maskara olarak, onların emri altına olarak girmeyi kastetmiyor. Çünkü o cinlerden bir kısmı ölmüş birinin ruhu gibi gelip o insanları aldatıyor. Yani insanlar cinleri musahhar etmiş olmuyor, cinler insanları musahhar ve maskara yapıyor, dalga geçiyorlar yani. Böyle değil. Hakikaten cinlerin ve şeytanların, erbah-ı habisenin şerlerinden emin olup onları faydalı işlerde çalıştırmaktan bahsediyor. Kim gibi? Süleyman Aleyhisselam'a örnek veriyor Cenab-ı Hak. Onun gibi. Yoksa tam aksi olup sen onların emrine girip onların oyuncağı olmak, onlara maskara olmak değil. Belki tılsımat-ı Kur'aniye ile, Kur'an'ın tılsımlarıyla onları teshir etmektir. Onları kendine musahhar etmektir. Şerlerinden böylece kurtulmaktır. Hem temessül-ü ervaha işaret eden, yani ruhların insanlara görünmesi bir misal gibi, aynada görünmek gibi, ruhların insanlara görülmesi gibi, temessül-ü ervah deniyor buna. Buna işaret eden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler var. İfritler çok zararlı ve korkunç cinler. Süleyman Aleyhisselam bu çok zararlı ve korkunç cinlere, yani ifritleri de kendine musahhar etmiş, kendine çekmiş, onları çalıştırmış. Buna işaret eden ayetler hem Bismillahirrahmanirrahim فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا الرُّوحَنَا فَتَمَثَّلَا لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا مِسُلُّ bazı ayetler. Ruhanilerin temessülüne işaret etmekle beraber Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri kendine çekip teshir etmesi, hem de şu okuduğumuz ayet gibi ayetler ruhanilerin görünebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte celb-i ervaha, yani ruhların da çekilebileceğine, gelebileceğine, dahi getirebileceğine işaret ediyorlar. Ayet-i kerimede mealen şöyle deniliyor değerli dinleyenler. Derken ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik de kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. Meryem suresi 17. ayet. Cebrail aleyhisselamı gönderdiğini Cenab-ı Hak ve onun insan suretinde göründüğünü bildiriyor. Demek ki ruhani varlıklar çeşitli misallerde, mesela insan suretinde olduğu gibi başka misallerde de insanlara görünebilir, insanlar bunları celp edebilir. Buna bir örnek de ayet-i kerimede Cebrail aleyhisselam misal verdiği gibi Süleyman aleyhisselamın cinleri, hatta cinlerin en zararlı ve korkunç olanlarını dahi, o ifritleri dahi celp ettiğini ve teshir ettiğini örnek gösteriyor. Peki, şu noktaya da dikkat çekiyor. Fakat işaret olunan celb-i ervah-ı tayyibe ise, burada işaret edilen güzel ruhların celp edilmesi ise, yani ruhları çekme yahut ruh çağırma, o güzel ruhları medenilerin yaptığı gibi hezliyat suretinde bazı oyuncaklara, o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil, belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhiddin-i Arabi gibi zatlar ki istediği vakit, ne zaman isterse ervah ile görüşen bir kısım ehli velayet misüllü, onlara müncelip olup münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip alemlerine bir derece takarrüp etmekle ruhaniyatlarından manevi istifade etmektir ki ayetler ona işaret ediyor. Yukarıda da söylemişti. Önemli bir nokta değerli dinleyenler, cinlerin yahut ruhanilerin celbedilmesi, çağrılması yahut onların musahhar edilmesi, onların emri altına girip onların

maskarası olmak değil, belki onların zararlarından emin olmak, onları faydalı işlerde çalıştırmak, onlarla haberleşmek ya da çağırmak bu şekilde olmalı. Bir başka cihet burada dikkat çektiyse, bu varlıklar hem ruhani varlıklar, hem cinler, hem o ervah-ı tayyibe dediğimiz güzel ruhlar, mesela Evliyaullah'ın ruhu gibi alem misalde görüşülüyor değil mi? Peygamberlerle bile görüşülebiliyor. İşte ervah-ı tayyibe denilen o güzel ruhların bazen çağrılması, çekilmesi, bazen de kişinin oraya gitmesi. Kim gibi? Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi ve ona misal Evliyaullah gibi. Bu zatlar istediği vakit o ruhlarla görüşebilen insanlar. Bu bir kısım velayet ehli insanlar gibi onlar tarafından çekilmek yahut onları çekmek, onlarla bir münasebet kurmak, o mana hali. Çünkü onların bulunduğu alem de çok ciddidir diyor. Bunlar da ciddi zatlar ve ciddi işler. O halde hasreten ervah-ı tayyibe dediğimiz büyük zatların ruhları ve alemleri, cinlerin de Müslüman olanları var. Bunların alemlerine bir derece yaklaşmak, onlarla bir münasebet kurmak ve onların ruhaniyatlarından manen istifade etmektir ki ayetlerin işaret ettiği manalardan biri de budur. Yoksa onlarla dalga geçer gibi, şimdiki insanların yaptığı gibi ruh çağırıyoruz adı altında yahut cinlerle münasebet halindeyiz, temas kuruyoruz diyerek ya onların maskarası olmak ya onlarla dalga geçmek suretinde yapılan işler değildir. Ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar. Madem bunlarla böyle münasebet kurulabiliyor, emir altına alınabiliyor yahut ruhaniyatlarından ervah-ı tayyibe dediğimiz güzel ruhlu olanların, temiz ruhların mana aleminde onlarla görüşülerek istifade edilme noktası var. O halde ayet hem işaret ediyor buna hem de teşvik ediyor. Bundan da faydeleniniz diyerek. Ve bu nevi sanat ve fünunu hafiyenin, bunlar gizli birer sanat, gizli birer ilimdir. Bunların en ileri hududunu ayet-i kerime Süleyman Aleyhisselam'ı ve onların bu ruhlarla, cinlerle olan münasebetini anlatarak sınırı çiziyor ve en güzel suretinde gösteriyor ki işte böyle yapınız, şerlerinden emin olunuz, temiz olanlarından istifade ediniz, zararlarını emriniz altına alıp çalıştırınız diyerek, bakınız hem hududu çiziyor, sınırı, hem bundan haber veriyor, hem de güzel suretini gösteriyor. Bunlarla münasebet nasıl olur, nasıl olmaz, nasıl temas kurulur, ne için yapılır? Hem Süleyman Aleyhisselam'dan hem Muhyiddin Arabi ve benzer Evliyaullah'tan misal vererek ayet-i kerime ince işaretle, yani remzen, remz demek ince mana ile bir işarettir, bunu gösteriyor. Evet, yine Davud Aleyhisselam'dan bir misal var değerli dinleyenler, ona da bakalım. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sakharnal cibale ma'ahu yusabbihne bil ashiyyi vel ishraq. Ya cibalu evbi ma'ahu ve dayre ve elenna lehul hadid ullimna muntket dair. Ayetler delalet ediyor ki, bir şeye delil oluyor bu ayetler. Meallerini söyleyeyim sonra devam edelim. Gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Davut Aleyhisselam'a diyor, dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Davut'la beraber tesbih edin dedik ve demiri ona yumuşattık. Sebe suresinin 10. ayetinden. Bu da yine az önceki okuduğum saat 18'di. Diğer bir ayette de bize kuşların dili öğretildi. Neml suresi 16. ayet, kuşların dilinin öğretildiğinden bahsediyor. İşte bu ayetler şuna delalet ediyor, yani delil oluyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki, Davudi ses denir değil mi? Avazeyi aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. İşte Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'ın tesbihine bir kuvvet vermiş.
Ona yüksek ve tok bir ses vermiş Davudi ve hoş bir eda vermiş sesine. Ki dağları vecde getiriyor tesbih yaptığı zaman. Bütün dağlar vecde gelip onunla tesbih ediyorlar. Birer muazzam fonograf müsüllü, hoparlör gibi adeta ve birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufku halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Davut aleyhisselam serzakir, bütün dağlar etrafında yatay bir şekilde, ufki bir şekilde toplanmış, onun tesbihine, zikrine iştirak ediyorlar. Acaba bu mümkün müdür, hakikat midir? Evet, hakikattir. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Bir örnek, hangi dağda mağara varsa, siz orada seslendiğiniz, nida ettiğiniz zaman size cevap verir aynısıyla. Dağlara karşı herhangi bir sözü haykırdığınızda aksi sada olarak size tekrar döner. Demek Davut aleyhisselam zikir yaptığı zaman bütün dağlar onunla, o peygambere layık bir tarzda Cenab-ı Hakk'ın konuşturmasıyla birer insan gibi onunla birlikte zikrederler. Çünkü aksi sada vasıtasıyla dağın önündeki sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Bir dağın önüne durunuz, hasaten mağara varsa o dağda, elhamdülillah deyiniz, bağırınız. Sesiniz tekrar elhamdülillah diyerek o dağdan size gelecektir. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir. Dağ bu kabiliyeti vermişse Cenab-ı Hak bunu daha da inkişaf ettirmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. Ve o çekirdek, bu kabiliyet bir çekirdekse sümbüllenebilir mi? Sümbüllenmiş ki Davut aleyhisselamla beraber zikretmişler. İşte Hazreti Davut aleyhisselama risaletiyle beraber hilafeti ruh-i zemini, yeryüzünün halifeliğini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanatına layık bir mucize olarak hem padişah, kral Davut aleyhisselam, hem peygamber. Her şey çok geniş bir mekanda, onun saltanatı, onun hakimiyeti altında. İşte o muazzam saltanata ve o geniş risalete layık bir mucize vermiş Cenab-ı Hak. O kabiliyet çekirdeğini, yani şu anda dağlara seslendiğimizde nasıl geri geliyor sesimiz, o çekirdeği öyle inkişaf ettirmiş ki çok büyük dağlar birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi, adeta bir komutanın emrini dinleyen askerler gibi, Davut aleyhisselam komutan ne söylerse onlar da onu tekrar ediyorlar. Yahut birer talebe gibi ne öğretirse hocaları olan Davut aleyhisselam onu tekrar ediyorlar. Veyahut birer mürit gibi Davut aleyhisselam onların adeta şeyhi, neyi zikrederse onlar da onu zikrediyorlar. Birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazreti Davud'a iktida edip, ona boyun eğip, ona tabi olup, onun lisanıyla, onun emriyle Halik-i Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Davud aleyhisselamın o yüksek, gür ve hoş edalı sesine tesbihatla, onun yaptığı tesbihatla birlikte Cenab-ı Hakk'a, o sesle birlikte tesbih ediyordu dağlar. Hazreti Davut aleyhisselam ne söylerse onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesait-i muhabere ve vesail-i irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Bir misal şimdi Davut aleyhisselamın bu mucizesinin olabileceğine dair. Şimdi nakil vasıtaları çoğalmış, telsiz, telefon, cep telefonu vesaire. Haşmetli bir kumandan şimdi dağlara dağılmış askerlerine, azim ordusuna, hepsine bir anda emir verip kendisi Allahu Ekber dediğinde bütün o koca dağlarda bulunan bütün ordusu da Allahu Ekber der mi? Der, gayet kolay. Dağları böylece konuşturmuş olur mu? Bir nevi konuşturmuş olunur. Velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerinin lisanıyla o dağda bulunanlar

diliyle mecazi olarak dağları konuşturuyor elbette. Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak o dağları konuşturur. Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı olan Davud Aleyhisselam hakiki bir tarzda Allah'ın ona verdiği o mucizeyle o dağları bir insan gibi konuşturup zikrettirir, tesbihat yaptırır ve yaptırmış. Bununla beraber her cebelin yani her dağın bir şahsı manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Bütün bunlarla birlikte her dağı bir şahs-ı manevidir içinde bulunanlarla birlikte. Ve onlara da müekkel melekler vardır. O halde hepsi kendine, o şahs-ı manevi kendine münasip bir tesbih ve bir ibadet içinde olacaktır. Demek her dağı insanların lisanıyla, aks-ı seda ile, o sır ile tesbihat yaptığı gibi kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi kendine öz, has lisanlarla dahi Halik-i Zülcelaline, Celal sahibi yaratıcısına tesbihatları vardır. Her dağın insanların sadasına karşılık vermesi gibi o dağın temsil ettiği bir şahsı manevisi vardır. Üzerinde toprak, taş, maden, hayvan, insan, pek çok şey var. Ağaç, bitki, bütün onlar namına o dağın da insanın sesine karşılık vermesi gibi yaratıcısına karşı kendi lisanına münasip bir tarzda tesbihatı vardır. Ayet-i kerime buna da ne yapıyor? Delil oluyor değerli dinleyenler. Yine Bismillahirrahmanirrahim ve dayre mahşure ullimna mantıkat dair cümleleriyle ne diyor bu cümlelerde? Şunu söylüyor. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirdik. Bize kuşların dili öğretildi. Az önce de o ayet-i kerimeyi beyan etmiştim size. İşte hem kuşların dilinin öğretilmesi hem kuşların toplanmış olarak ona itaat etmesi cümleleriyle de Hazreti Davud Aleyhisselam'a kuşlar envaının, kuş türlerinin lisanlarını, dillerini hem de kabiliyetlerinin dillerini, istidadı neyse o dili de, yani hangi işe yarıyor, ne işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini bu ayetler, şu cümleler gösteriyor. Hem dillerini biliyor. Süleyman Aleyhisselam da hakeza Davud Aleyhisselam'la beraber. Her ikisi de hem lisanlarını biliyorlar, hem hangi kuş hangi kabiliyete sahip, ne yapar, ne işe yarar onu biliyorlar. Bu ayet buna işaret ediyor. Evet, madem hakikattir bu, madem yeryüzü, ruh-i zemin bir sofrayı Rahman'dır, Rahman'ın bir sofrasıdır, İnsanın şerefine kurulmuştur bu Rahman sofrası, öyleyse o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana musahhar ve hizmetkar olabilir. Bu sofra, bu yeryüzü sofrası Rahman'ın bir sofrası olduğunu hepimiz görüyoruz. İnsanın şerefine serildiğini de görüyoruz. Madem bu sofra insanın için hazırlanmıştır ve insana hizmet ediyor, o halde bu sofradan rızıklanan, istifade eden birçok hayvanat ve pek çok kuş taifesi insana hizmet edebilir ve günümüze kadar da bazı hayvan türleri etmiş, postacılıkta, avcılıkta vesaire gibi. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı, o da yeryüzünün Rahman sofrasından istifade edenlerden. Bal arısı, başka ipek böceği, en küçüklerinden bunlar. Bunları istihdam edip ilham-ı ilahi ile Allah-u Teala'dan aldıkları ilham ile azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misillü kuşları konuşturarak medeniyeti beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilave etmiştir. Papağanları konuşturmuş, bal arılarını insanların emrine vermiş, onlara ilham edip bal yaptırmış, insanların istifadesine arz etmiş. İpek böceğini insanlığın en kıymetli kumaşını üretmeye memur etmiş. Güvercinleri çeşitli işlerde çalışmayı onlara ilham etmiş. İnsanoğluna da onları çalıştırmayı ilham edip öğretmiş.
böylece beşeriyet kendi medeniyetine bu güzel şeyleri de eklemiştir. Onun gibi öyle de başka kuş ve hayvanların istidatları bilinirse, çok taifeleri var ki bu hayvanların, karındaşları hayvanatı ehliye gibi, o vahşi hayvanlar kendilerine benzeyen ehli hayvanlar gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı belli yerlerde çekirge afetleri oluyor. Bu afetin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse, yani sığırcık kuşlar üzerinde mesela bir çalışma yapılsa, çekirge afetini onları yemeden def eden hayvan bunlar. Bunların dili bilinse, kabiliyeti bilinse ve harekatı tanzim edilse, hareketleri düzenlense ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilirler. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teshiri, yani onların boyun eğdirilmesi ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek en münteha hududunu şu ayetler çiziyor. O halde telefon gibi konuşma, diğer konuşma aletleri gibi kuşlardan istifade gibi hususların en son nihayetini, geleceği noktayı Cenab-ı Hak peygamber mucizeleriyle çiziyor. Davut Aleyhisselam'a verdiği mucizeyi örnek göstererek, Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesini anlatarak, bakınız siz de böyle yapabilirsiniz, buralara kadar çıkabilirsiniz, haydi yapınız, bana itaat ediniz, size bunları ihsan edeyim, kanunlarıma riayet ediniz, bunları size ikram edeyim diyerek teşvik ediyor, sınırını çiziyor, güzel suretlerini gösteriyor. Bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisan-ı remziyle, işaret diliyle, ince işaretleriyle manen diyor ki Cenab-ı Hak, ey insanlar, bana tam abd olan, tam kul olan, tam itaat eden bir hemcinsinize, yine sizden bir insan olan bir peygamberime, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine, saltanatında tam adil olsun, peygamberliğindeki o günahsızlığına bir sebep olsun için mükemmel bir tarzda onlara mucizeler vererek onları size örnek yaptım. Mülkümdeki muazzam mahlukatı, azametli yaratıkları o peygamberime, o kuluma musahhar edip konuşturuyorum. Ve cunudumdan, askerlerimden ve hayvanatımdan çoğunu ona, o abdime hizmetkar veriyorum. Öyleyse her birinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden, yüklenmesinden çekindiği bir emanet-i kübrayı, bir büyük emaneti tevdi etmişim, emanet vermişim, halife-i zemin olmak, yeryüzünün halifesi olmak kabiliyetini, istidadını vermişim size de, her birinize şu mahlukatın da dizginlerini kimin elinde ise ona ram olmanız lazımdır. Bu mahlukatın dizginleri kimin elinde? Benim elimde diyor Cenab-ı Hak. O halde bana ram olunuz, bana boyun eğiniz, bana itaat etmeniz gerekir. Böylece ta onun mülkündeki mahluklar da size ram olabilsin. Siz Allah'a ram olursanız, itaat ederseniz, Allah'ın mülkündeki mahluklar da size ram olsun, size boyun eğsin. Bunu vaat ediyor Cenab-ı Hak peygamberini örnek göstererek. Ve onların dizginleri elinde olan zatın namına, Allah namına onları elde edebilirsiniz ve istidatlarınıza layık makama çıkarsınız. Böylece bu kabiliyet de sizde var, o kabiliyetin gereğini de yerine getirmiş olursunuz. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılık yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlenceyi maneviyeye çalış ki dağlar sana Davutvari birer muazzam fonograf olabilsin. O halde kuşlarla, güvercinlerle oynayıp durma. Onları hakiki kabiliyetlerinde çalıştır.
Allah adına onlara itaat ettir. Onları itaat ettir.

fonografı, sesi, ses aletlerini malayani günah işlerde kullanmak yerine hakiki mahiyetinde Cenab-ı Hakk'ı tanıttıracak, bildirecek, birliğini ilan edecek işlerde kullan. Manasız eğlencelerle boş vakit geçirme ki o halde dağlar sana Davut gibi, Davut'a riayet ettiği gibi, Davut Aleyhisselam'ın emrine itaat ettiği gibi dağlar sana muazzam birer hoparlör, fonograf olsun. Ve hevai nesimin, yani bir ferahlatıcı rüzgarın esintinin dokunmasıyla eşcar, ağaçlar ve nebatattan birer tel-i musiki gibi, birer musiki aletinin telinden çıkan name gibi namat-ı zikriye, zikir nameleri kulağına gelsin. Ve dağ binler dilleriyle tesbihat yapan bir acaibül mahlukat. Acayip bir mahlukat. Binler dillerle tesbih yapıyor. Üzerindeki kuşlarla, hayvanlarla, böceklerle, bitkilerle, taşlarla tesbih yapan bir acayip mahlukat mahiyetini sana göstersin. İşte marifetullah'ta, muhabbetullah'ta mesafe alan insanlar onların o tesbihlerini duyup dinleyebiliyorlar. Ve ekser kuşlar Hüthud-u Süleymani gibi, Süleyman Aleyhisselam'ın Hüthud'u gibi kuşların çoğu birer munis arkadaş olsun sana veya muti birer hizmetkar, emrine itaat eden birer hizmetkar suretine giysinler. Hem seni eğlendirsin, hem müstaid olduğun, istidatlı bulunduğun, kabiliyetin olan kemalata, mükemmelleşmeye, hakiki insan olmaya da seni teşvik ile sevk etsin. Öteki levhiyat gibi, önceki eğlence gibi bunlarla oynamak, boşa vakit geçirmek, lüzumsuz eğlenceler gibi insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Yine İbrahim Aleyhisselam'dan başka bir misalle, kıymetli dinleyenler, ayet-i kerimeler bizlere peygamber mucizelerinden örnekler gösterip o peygamberlerin o mucizelerinin rehberliğiyle biz de fen ve felsefede hangi sınıra ulaşabiliriz, neler yapabiliriz ve bunları nasıl yapmamız gerekir? Hem o teşviki yapıyor, hem işaret veriyor bunları yapabilirsiniz diye, hem de faydalı, güzel bir surette bunları Allah adına kullanmamız, beşeriyetin, tüm kainatın menfaatine olacak şekilde, eğlence, oyun, oyuncak için, zararları için değil, hakiki, dünyevi, uhrevi faydalar için yapınız diye bize yol gösteriyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'dan, onun mucizesinden başka bir misal. Hem mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Bismillahirrahmanirrahim Kul ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim ayetinde 3 işareti latife var. Malumunuz İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı Nemrut tarafından. Cenab-ı Hak ateşe emretti. Ne dedi? Onu ateşe attıklarında ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol dedik buyuruluyor. Böyle buyurdu Enbiya suresinin 69. ayetinde mealen değerli dinleyenler. İşte ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol cümlesinde 3 latif işaret var. O emri alan ateş İbrahim Aleyhisselam'a karşı serin oldu ve selametli oldu. Sadece serin olsa belki onu donduracaktı. Aynı zamanda selametli oldu. Atıldığı ateş bir gül bahçesine döndü. Evet, 3 işaret nedir burada? Bize hangi dersleri veriyor? Neye teşvik ediyor bizi? Birincisi şu. Ateş dahi sair esbab-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla kör körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim'i Aleyhisselam'ı yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Birinci işaret bu. Nedir? Şu kainatta hiçbir şey Allah'ın emri olmadan hareket etmiyor. Diğer bütün kendi kendine tabi olarak, şimdi doğal diyorlar, doğal olarak hareket ettiğini, iş yaptığını zannettiğimiz hiçbir şey kendi kendine Cenab-ı Hakk'ın emri, kudreti olmadan, onun esma ve sıfat tecellileri ona dahil olmadan bir iş yapmıyor. Ateş de böyledir. Nitekim kabiliyetin

de yakmak olan ateş, o istidadını İbrahim Aleyhisselam'a karşı Cenab-ı Hak'tan emir aldığında tersine çevirdi, yakmadı. Birinci işaret bu. Hiçbir şey körü körüne hareket etmiyor. Hepsinin bağlı bulunduğu bir zat var. Allah-u Teala'dır o da. Onun emriyle vazife görüyorlar. Allah Teala yak derse yakıyor ateş, yakma demezse, yakma derse İbrahim Aleyhisselam'ın misalinde olduğu gibi yakmıyor. Nitekim İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ateşe yakma deniliyor. Ayet-i Kerime'yi az önce arz ettim. İkinci hoş işaret nedir bunda? O da şudur. Ateşin bir derecesi var ki burudetiyle ihraq eder. Ne demek bu? Yani ateşin öyle bir derecesi var ki o burudet denilen soğukluğuyla yakar. Ne demektir bu? Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Öyle soğuktur ki o soğuk size temas ettiğinde ateş gibi yakıcı olur. Cenab-ı Hak selamen lafzıyla burudete diyor ki soğukluğa selim ve selametli ol. Serin ve selametli ol tabirindeki o selamen lafzıyla o soğukluğa diyor ki sen de hararet gibi burudetinle ihrak etme, sen de onu dondurup yakma. Ateşe yakma dediği gibi soğukluğa da böyle emrediyor. Onun için serin ve selametli ol diyor. Haşiye bir tefsir diyor, selamen demese idi burudetiyle ihrak edecekti. Ateş bu sefer soğukluğuyla onu yakacaktı. O halde selamet lafzıyla o soğukluğa diyor ki sen de hararet gibi burudetinle yani soğukluğunla onu ihrak etme, yakma. Demek o mertebedeki ateş, o dereceye gelen ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir, bir etki gösteriyor. Hem ateştir, ateş olmakla birlikte hem de berttir, yani soğuktur. Evet, hikmeti tabiiyede, yani fizik ilminde, hikmeti tabiye dediğimiz fizik ilmi, hikmeti tabiiyede, nar-ı beyza halinde, nar-ı beyza, beyaz ateş demektir değerli dinleyenler. Ateşin o beyazlaşmış halinde ateşin bir derecesi vardır ki öyle bir dereceye geliyor ki harareti etrafına neşretmiyor. Artık ısıyı yaymıyor beyaz ateş şekline geldiğinde. Nitekim bazı şeyleri ısıtırsınız mesela eriyik haline gelir. Normal renginden döner kıpkırmızı bir şey olur. Başka bir derecesinde beyaz bir ateş oluyor. Artık ışığını yaymıyor ve etrafındaki harareti kendine celbetmeye, yani etrafındaki ısıyı da kendine çekmeye başlıyor. Böyle olduğu için bunu fizik ilmi söylüyor. Bundan dolayı şu tarz burudetle, bu soğuklukla etrafındaki su gibi mayi şeyleri, sıvı şeyleri incimat ettirip yani dondurup manen burudetiyle ihrak ediyor. Manen yakmış oluyor onu dondurduğu için. İşte zemherir, burudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Mesela zemheri soğukluğuyla yakan bir nevi ateştir. O kara kış şiddetli soğuk meyveleri yaktı denir mesela. Neyle yakıyor? Soğukluğuyla yakıyor. Bunun gibi. Öyleyse ateşin bütün derecatına, tüm derecelerine ve umum envaına, her türlüsüne cami olan cehennem içinde elbette zemheririn bulunması zaruridir. Cehennem yakıcı bir yer. Ateşin her derecesine ve her nevine kucak açmış, hepsi içinde var. O halde cehennem de o kara kış soğuğu da soğukla yakmak diye de bir azap olur. Bir işaret de budur. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman ile, İman gibi bir madde-i maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevi ateşin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Nasıl ki cehennemden kurtuluş ne ile? İman ile ve İslamiyetle. Bunlar bir zırh gibi manevi bir madde olarak bizi cehennem ateşinden ve soğuğundan koruyor. Demek ki dünyada dahi diyor. Bakınız ayet onu işaret ediyor. İnsanı dünyadaki ateşten, alevden koruyacak bir maddi madde vardır. Maddi. Alın bundan istifade ediniz diyor. Nitekim bugün
itfaiyecilerin kullandığı yanmaz, alev almaz, ateşe karşı dayanıklı elbiseler var. Asbest denilen, ne yaparsanız yapınız yanmayan maddeler vardır. Alınız bunlardan istifade ediniz diye ayet-i kerime İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesiyle bunlara da işaret edip bir sınır çiziyor ve teşvik yapıyor. Çünkü Cenab-ı Hak ismi Hakim iktizasıyla, Hakim ismi de kainatta her yerde tecelli ediyor. O halde Hakim ismi gereği bu dünya Darül Hikmet olmak, hikmet yeri olmak hasebiyle esbab perdesi, sebepler perdesi altında icraat yapıyor. Dünya imtihan yeri olduğu için Allah Teala hikmeti gereği sebepler perdesi altında iş görüyor. Ama yapan sebepler değildir. Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Dünya imtihan yeri böyle olacak. Öyleyse Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Sadece cismini değil bedenini, gömleğini bile yakmadı. Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Dayanmıştır o ateşe karşı. İbrahim'i yakmadığı gibi Aleyhisselam'ı, gömleğini de yakmıyor o ateş. Cenab-ı Hak'tan emri aldığı için. İşte burada bir işaret var. Bu işaretin remziyle manen şu ayet bizlere diyor ki: Ey milleti İbrahim, ey İbrahim milletinden olan insanlar, İbrahim vari olunuz. Siz de İbrahim gibi olunuz. Ta gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi o iman, Cenab-ı Hakk'ın zeminde, yeryüzünde sizin için sakladığı ve size hazır ettiği, ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizin ateşten muhafaza vesileniz. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. O halde Allah'ın sizin için hazırladığı bu maddeleri, bu madenleri arayınız, çıkarınız. Onlardan elbise yapıp giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki bir maddeyi bulmuş, ateş yakmayacak. Bugün bu kullanılıyor. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesinde buna işaret var, teşvik var ve ateşe dayanıyor bu elbise. Böyle bir gömlek yapmış, giyiyor insanlık şimdi. İşte şu ayet ise ona mukabil, bak ne kadar ulvi, latif, hoş ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak, hanifen müslimen tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Hanif olarak, yani Hakk'a yönelmiş olan bir Müslüman olarak tabiriyle maddi manevi ateşten korunma yolunu ayet-i kerime bize gösteriyor, işaret ediyor değerli dinleyenler. İşte mucizelerden de böyle dersler Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor. Risale-i Nur'da da Üstad Hazretleri Allah razı olsun bunları böyle tefsir ederek bize anlatıyor. Yoksa şimdi bazılarının yaptığı gibi aklı almadığı için mucizeye ya inkar etmek ya başka kılıflar aramak iş değildir değerli dinleyenler. Kur'an anlayacaksanız, Kur'an elbette anlaşılır, işte böyle anlayacaksınız. Bakınız ne güzel hakikatler var. Maddi, manevi, bizi ateşten koruyacak bir zırhı, bir gömleği bize İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesini örnek göstererek Cenab-ı Hak gösteriyor, rehberlik ediyor, işaret ediyor. Hem o mucizeyi kabul edeceksin, buna iman edeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu beyan etmiş. Hem oradan dersler alacaksın. Kendi sönük akıl fenerinle başka yollara sapıp saptırmayacaksın. Cenab-ı Hak aklımızı Kur'an'ın nuruyla istikametlendirsin inşallah. Başka misallerle devam ediyor. Adem Aleyhisselam'dan bir misal olacak yine. Daha önce de oradan misal vermişti. Fakat zamanımız doldu değerli dinleyenler. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden peygamber mucizeleri bizlere nasıl rehberlik ediyor? Cenab-ı Hak hangi işaretleri veriyor? Bizim sanatta, fende, ilimde hangi noktalara gelebileceğimizi gösteriyor. Ve bundan Kur'an'ın yine nasıl mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu bizlere gösteriyor. Onu da inşallah sizlere anlatma fırsatımız olur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i kabrimizde nur eylesin.

İnşallah ahirette şefaatçimiz eylesin. Dünyada kılavuzumuz, rehberimiz, imamımız eylesin. Hayat düsturumuz yapsın. Kur'an ve İslam hakikatlerini, iman hakikatlerini hem şahsımızda, hem ailemizde, hanemizde, hem cemiyetimizde, hem devletimizde, hem tüm dünyada, hem kainatta hüküm ferma kılsın inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Uhud Harbi hazırlıkları günden güne ilerliyordu. Müslümanlar bir taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezaretinde erzak hazırlıklarını tamamlarken, kılıç ve ok talimlerini de ihmal etmiyorlardı. Bu arada eli kılıç tutan genç ve yiğit Müslümanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyor, harbe katılmak için müsaade istiyorlardı. Bedir Savaşı'na katılamamanın ızdırabı ve hüznüyle yanıp tutuşan bir genç de savaşa katılabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip babasından izin aldığı takdirde savaşa katılabileceğini kendisine bildirdi. Biraz üzgün ve heyecanlı bir şekilde babasına giden bu genç, çocuk denecek kadar küçük bir yaşta babasıyla birlikte 2. Akabe biatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan Cabir bin Abdullah'dan başkası değildi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın babası

Abdullah bin Amr radıyallahu an oğlunun arzusuna şöyle cevap verdi. Sevgili evladım, 7 tane kız kardeşine bakıp himaye edecek başka bir kimse olsaydı, senin Uhud'da gözlerimin önünde şehit olmanı ne kadar isterdim dedi. Sonunda Hazreti Cabir'in babası oğlunu Uhud'da şehit olarak göremedi ama kendisi aynı harpte kahramanca çarpışarak şehadet şerbetini içti. Babasının şehit olmasından sonra aile reisliğini de üzerine almış olan Cabir radıyallahu an genç yaşta Müslüman olmuş ve mümtaz vasıflarıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin defalarca takdirine mazhar olmuştu. Resulullah sık sık evlerine misafir gider ve yemeğe kalırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anha babasından epey bir miktar borç miras kalmıştı. Alacak sahipleri de Yahudiydi ve devamlı olarak Cabir'i sıkıştırıyorlardı. Abdullah bin Amr'ın geride bıraktığı miktar çok az olduğu gibi ancak küçücük bir hurma bahçesine sahip olan Cabir'in bahçesindeki hurmaların geliri birkaç senede bile babasının borcunu ödeyecek durumda değildi. Çok zor durumda kalan Cabir bin Abdullah radıyallahu an bir çare bulma ümidiyle bir seferinde peygamberimize geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, babam Uhud'da şehit düştü. Büyük miktarda da borç bıraktı. Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Yardım ediniz de borcun bir kısmı gelecek seneye kalsın." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'in teklifini kabul etti. Ertesi gün hazırlığa başladı. Kainatın efendisi hanesine teşrif edecekti. Hanımına da "Bize Resulullah gelecek, sakın onu rahatsız etmeyelim." diye tembih etti. Ertesi sabah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'in evine gittiler. Ev sahibi bir koyun kesti. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve bazı sahabilerle Hazreti Cabir'in davetinde bulundular. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alacaklıları çağırmasını söyledi. Hazreti Cabir onları çağırmaya gitti. Hanımı Peygamberimizi görünce perde gerisinden "Ya Resulallah, bana ve kocama dua et." diye niyazda bulundu. Peygamberimiz de "Allah seni ve kocanı mağfiret etsin." diyerek en hayırlı duayı yaptı. Bu arada olup bitenler mektubatta şöyle anlatılır. Cabir radıyallahu an pederinin asıl malını alacaklılara verdi. Kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede borcuna kafi gelmeyecekti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Onlar da öyle yaptılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün alacaklılarının borçlarını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün alacaklılara verdiği kadar geride kalmıştı. O hadiseden borç sahipleri Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kalmışlardı. Daha sonra Hazreti Cabir radıyallahu an hanımının peygamberimizin duasını istediğini duyunca ona "Ben sana peygamberimizi rahatsız etmemeni söylememiş miydim?" diye çıkıştı. Hanımı da "Resul-i Ekrem benim evime gelir de ben ondan bana ve kocama dua etmesini nasıl istemem? Biz zaten Resul-i Ekrem'in himmet ve yardımıyla borcumuzdan kurtulduk." diye cevap verdi.
Bedir ve Uhud savaşlarında bulunamamanın üzüntüsünü her zaman hisseden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, babasının vefatından sonra hiçbir sefer ve gazadan geri kalmadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 19 gazaya iştirak etti. Babasının Uhud'da şehit olmasından sonra Hazreti Cabir radıyallahu anh dur bir kadınla evlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evlenmeden haberdar olduğu zaman biraz da taaccüble kendisine "Bakire mi, dul mu aldın?" diye sormuştu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, biliyorsunuz benim 7 tane kız kardeşim vardır. Onlara bakıp saçlarını tarayacak, besleyip büyütecek tecrübeli birisini almak istedim. Onun için dul bir kadını tercih ettim." dedi. Fevkalade yakışıklılığı ve kahramanlığıyla istediği kızla evlenebilecek durumda olan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın bu davranışı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti ve "İsabet ettin ey Cabir" diyerek kendisini teyit buyurdular. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın evlendiği Süheyme binti Mes'ud isimli kadın daha sonraları İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ensar'ın ileri gelenlerinden olan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Medine'ye 2 kilometre kadar uzak bir mesafede oturmasına rağmen, Peygamber Mescidinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imamlığında kılınan bütün vakit namazlarına iştirak ederdi. Hazreti Cabir'in kabilesi olan Seleme oğulları bir ara Mescid-i Nebevi civarında boş olan yere yerleşmek istedi. Bunu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Seleme oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki sevaplarınız çok olsun" buyurdular. Hendek Harbi sırasında Müslümanlar en sıkıntılı günlerini yaşıyorlardı. Müslümanlar bir taraftan hendek kazarak muhasara için hazırlık yapıyorlar, diğer taraftan da açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise, Müslümanların bu harpte çektikleri sıkıntı ve ızdırapların açık bir göstergesidir. Hendek kazmakla meşgul olan sahabiler bir kaya parçasına tesadüf ederler ve onu bir türlü yerinden oynatamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayanın üzerine biraz su serpmelerini söyler ve eline aldığı balyozu 3 defa taşa vurur. Taş paramparça olup dağılır. Hazreti Cabir der ki, "Dikkat ettim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yaptığı sırada karnına açlığını bastırmak için taş bağlamıştı." İşte bu sıkıntılı ve ızdıraplı günlerden birinde Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın evinde bir miktar arpayla bir oğlak vardı. Hanımıyla konuşarak onları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve beraberinde bulunan birkaç sahabiye ikram etmeye karar verdiler. Zaten daha fazlasına da güçleri yetmezdi. Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Biraz yemeğim var, siz ve birkaç kişi buyurun" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki hanımına söyle, ben gelinceye kadar yemeği ocaktan indirmesin, arpa ekmeğini de tandırdan çıkarmasın" buyurdular. Biraz sonra Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Hendek mahallinden ayrılarak evine döndü. Bu arada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 2 elini ağzına götürerek bütün ensar ve muhacirine üşüttürecek bir sesle, "Ey Hendek ahalisi, Cabir bir yemek hazırlamış, bizi davet ediyor, haydi gidelim" diye bağırdı. Açlıklarını karınlarına bağladıkları taşlarla gidermeye çalışan yüzlerce sahabe bu davete icabet ederek

Cabir radıyallahu anh'ın evinin yolunu tuttular. Sahabeler gruplar halinde evin içini ve civarını doldurmuşlardı. Bu arada Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın bir pişen yemeğe bir de gelenlere bakarak şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez bir vaziyette "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" demekten kendisini alamadığı belirtiliyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve yemeği ortaya koymalarını emrettiler. Yemeğin başına geçerek dağıtmaya başladılar. Biraz ekmek alıp üzerine bir miktar pişmiş et koyarak sıraya dizilmiş olan sahabilere dağıtıyorlardı. Yüzlerce sahabe karnını doyurduğu halde birkaç kişilik olan yemek bir türlü bitmek, tükenmek bilmiyordu. Herkes yemeğini aldıktan sonra Resulullah Efendimiz de bir miktar alıp yediler ve geride hala ekmek ve et duruyordu. Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle der: "Bütün 1000 adam o arpadan, o oğlaktan yediler. Gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hamura, o tencereye mübarek ağzını koyup bereketle dua etmişti." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu nevi iltifatlarına birçok defalar mazhar olan Cabir bin Abdullah radıyallahu an ilmi önce Resulullah'tan tahsil etmiş, daha sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde ve Talha radıyallahu anhuma'dan tahsiline devam etmişti. Bildiklerini başkalarına aktarmakta ve öğretmekte de çok cömert davrandığı ve naklettiği 500'den fazla hadis-i şerif yanında İmam-ı Bahır, Muhammed bin Munkadir, Said bin Mina, Asım bin Ömer bin Katade gibi çok kıymetli ilim adamlarını talebe olarak miras bırakmıştı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an uzunca bir ömre mazhar oldu. Müslümanlardan herkese karşı şefkatli ve merhametli davranmakta çok hassastı. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta Hazreti Ali'nin yanında yer almakla birlikte daha sonraki ihtilafların dışında kaldı. Müslümanlar arasındaki ihtilaflardan söz edildiği zamanlarda şu hadisi şerifi naklederdi: "İnsanlar Allah'ın dinine cemaatler halinde girdiler. Yine zaman gelecek cemaatler halinde ondan çıkacaklardır." Ömrünün sonlarına doğru Haccac'ın valilerinin zulüm ve sıkıntıları yüzünden fazlaca müteessir olmuş ve çökmüştü. Hicretin 74. senesinde 94 yaşındayken vefat etti. Haccac da dahil binlerce Müslüman Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın cenaze namazına iştirak ettiler. Sağlığında olduğu gibi cenazesiyle de Müslümanların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile olan Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın şefaatinden Cenab-ı Hak bizleri mahrum etmesin, kendisinden ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

bazıları namaz kılmayanlara diyorlar ki, beynamaz. Halk arasında namazlarını terk eden Müslümanlara beynamaz derler. Namazlarını terk eden Müslümanların durumlarını anlatmak için kullanılan beynamaz sıfatı yanlış bir tabirdir. Namazlarını terk edenlere beynamaz değil, binamaz denir. Binamaz, namaz kılmayan, namazı terk eden, namazsız, tarikus salat demektir. Beynamazsa, erkek namaz karşılığında bir tabirdir. Çünkü bey, bay kelimesinin karşılığıdır. Namaz kılmayana beynamaz denildiğinde, karşılığında acayip bir mana çıkmaktadır. Müslümanlar kelime ve kavramları yerli yerine kullanmakla mükelleftirler. Bunlar yerli yerine kullanılmazsa insanı şekilden şekile sokabilir. Çünkü biz her şeyimizin hesabını vermek üzere ahirete doğru durmadan, dinlenmeden gidiyoruz. Hesaplı konuşmaya, hesaplı davranışlarda bulunmaya mecburuz. Burada yeri gelmişken namaz ve namazı terk konusunda bir iki noktaya temas etmek zaruretini hissettik. Bilindiği gibi namaz, Allahu Teala'nın emirlerinden bedeni bir ibadettir. İbadetlerin içinde birbirine kıyasla önemli olanları vardır. Namaz, Allah'a imandan sonra gelen ibadetlerin en kuvvetlisidir. Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren gelen bütün peygamberler namaz ibadetini yerine getirmişlerdir. Allah'ın huzurunda secde ederek, alnının manevi kirini silmeyen bir insan, İslam davası adını atacağı her adımda nifak içinde ve milleti ifal sevdasındadır. Onun için namazsızlara karşı daima müteyakkız olmak zorundayız. Namaz, İslam nazarında ruhi bir miraçtır. Müminle kafiri ayıran bir ölçüdür. Mahşerde namaz kılanların abdest azaları parlayacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları kendi sancağı altına alacak, diğerlerine kimse sahip çıkmayacaktır. Yani dinine sahip çıkmayanlar ahirette sahipsiz kalacaklardır. Cenab-ı Hak Meryem suresinde bazı peygamberlerin durumlarını hatırlatmaktadır. Bu peygamberlerin açtığı çığırları hatırlamamızı emreden Allahu Teala aynı surenin 59. ayetinde bu peygamberlerle salih kimselerin arkasından gelen kötü nesle değinilmekte, onların namazlarını terk ettiği hatırlatılmaktadır. Peygamberden sonra gelen nesil, namazı zayi eden bir cemaatse, terk değil, İslam'ın bütün hükümlerini yaşama olgunluğuna erişmeyen bir cemaatse, işte bu cemaat kendi kabrislerine uyar, nefislerini kendilerine neyi iyi ve hoş gösterirse, onları onlar İslam'dan zannederler. Dikkatinizi çekiyorum. Yahudiler Tevrat'ı böyle tahrif ettiler. Hristiyanlar İncil'i böyle tahrif ettiler. Sözde Müslüman olan kimseler de bilmeyerek de olsa aynı şeyi denemeye koyuldular. Bu toplumun sözde ileri gelenlerine namaz kılmak ağır geldiği için namazsız bir Müslümanlık icat edip onu millete kabul ettirmeye çalıştılar. Zekat vermek ağır geldiği için zekatsız bir Müslümanlığın müdafasını yaptılar. Böyle de olur dediler. İşte nifak böyle başladı. Dediler ki, iffetsiz bir Müslüman olabilir. El alemin kızını, karısını baştan çıkarmak için bütün hilelere başvurabilir. Çırılçıplak gezebilir. Her şeyi yiyebilir ama yine de Müslümandır dediler. İslam'ı kendi nefislerine göre tarif ettiler, öylece kabullendiler. Yahudilerle başlayan, Hristiyanlarla devam ettirilen, ahir zamanda ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için sokulan nifak çeşitlerinden biri de budur işte. Amellerin Allah katında en sevgilisi hangisidir sorusuna

Hendek Savaşı esnasında, savaşın en şiddetli olduğu bir zamanda, ikindi namazını eda edememenin üzüntüsüyle, "Allah onların karınlarını ve kabirlerini ateşle doldursun," buyurdu. Yine dikkatinizi çekiyorum, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Taif'te müşrikler tarafından taşlanıp vücudundan kan çıkmayan yeri kalmadığı zaman bile böyle beddua etmemişti. Şimdi anlıyor musunuz namazın önemini? Sahabe-i kiramdan, Allah onlardan razı olsun, Ebu Talha radıyallahu anh, kendisine ait bahçesinde namaz kılıyordu. Daldan dala koşarak cıvıldaşan bir kuşun sesi hoşuna gitti, bir müddet kalben ve zihnen onunla meşgul oldu. Bu arada kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Namazını bitirir bitirmez hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına koştu ve dedi ki, "Ya Resulallah, beni namazda meşgul eden bu bahçeyi sadaka ediyorum. Nereye emir buyurursanız oraya sarf edilsin." Lütfen dikkat ediniz. Bu zat bir kuş sesi Rabbi ile namaz arasına girdi, buna da sebep bahçe oldu diye bahçesini sadaka olarak veriyor. İşte namaz ve namazda ihlas ve huşu budur ey Müslümanlar. Hasılı, namazı bırakmak insanı şehvetin peşine takar. Şehvetine tapınanlar azgınlıklarının cezasına müstahak olurlar. Namazını terk eden Müslümanlara bir namaz denir. Halk arasında söylenen bey namaz sözü yanlış bir kavramdır. Namazsız kelimesinin karşılığı değildir. Allahu Teala cümlemizi namazında samimi olanlara dahil eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, din siyasetten ayrılmalıdır. Biz din siyasetten ayrılmalıdır ifadesine yakın başka bir sözü ve bu sözün akidede yaptığı tahribatı kitabımızın birinci cildinde "Din siyasete alet edilmez" başlığı altında irdelemiştik. Burada neticesi aynı fakat biraz farklı ifadeyle tekrar bahse konu edinmemiz meselenin ciddiyetini anlatmak içindir. Din siyasetten ayrılmalıdır diyenler meselelere batıl Hristiyan gözlüğüyle bakanlardır. İslam'da böyle bir şey yoktur çünkü din bizatihi siyasettir. Dine inanıyoruz dedikleri halde dindarlığı dine göre olması gereken hayat tarzını sırtta bir kambur gibi görenler kafirlerin hallerine özenenlerdir. Din siyasetten ayrılmalıdır safsatasını İslam'ı kastederek kora halinde söyleyenlerin gayeleri kendilerini batıl ideoloji bezirganlarına sevdirmektir. Zaman zaman Müslümanlık iddiasında da bulunan böylelerini, bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'inde nasıl ifşa ediyor. Kalplerinde nifak hastalığı olanların kafirlerle dostluk yapmak hususunda yarıştıklarını görürsün. Zamanın aleyhimize döneceğinden korkarız derler. Fakat yakındır ki Allah Müslümanlara zaferi veya kendi katından bir emri getirir ve nefislerinde gizlediklerine pişman olurlar. Bazıları, din siyasetten ayrılmalıdır diyorlar. Böyleleri, ayette işaret edildiği gibi kafirlere şirin görünmek, onların onayını almak için yarış ediyorlar. Diğer bir hususta, bu iddiayı savunanlar, İslam'ı öğrenmemişler, emirlerini ve hükümlerini okumamışlar. Bu mukaddes dini ya hakkıyla anlamamışlar veya hainlik yapıyorlar. Bunlara her fırsatta şu gerçeği anlatmak lazımdır. İslam hem din, hem siyaset, hem cemiyet, hem cami, hem devlet, hem dünya, hem ahirettir. Bu mukaddes dinin dünya hayatıyla ilgili meselelere, ibadetle ilgili meselelerden daha fazla temas ettiğini bunlara öğretmek lazımdır. Şu halde ibadet meseleleri İslam nizamının bir bölümünü teşkil eder, İslam dini hem dünyevi hem de dini meseleleri tanzim eder. Biz Müslümanlar olarak dinimizin ve dünyamızın İslam siyaseti üzerine sürdürülmesinden mesulüz. Hasılı, din siyasetten ayrılmalıdır iddiasıyla Müslümanları atıl hale getirmek istemek veya Müslümanın kendi siyasetini ortaya koymasını, dinin siyasete alet edilmesi gibi çarpık bir anlayışla karalamaya çalışmak, ya İslam'ı anlamamışların veya İslam'a ihanet eden hainlerin kullandıkları değersiz sözlerdir. Bazılarının dillerine doladıkları bu sözler,

0: Kur'an'ın verdiği habere göre kâfirlerle dostluk kurmak hususunda yarıştıklarının işaretidir. Biz böylelerine acır, hidayetleri için gayret ve dua ederiz. Hepsi bu kadar. Allahu Teala cümlemizi hidayet üzere yaşayanlardan eylesin. Amin.
1: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar,

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İftira. Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anha hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında Muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı. Fakat inansın inanmasın ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Bununla birlikte Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. O kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere bugün hepiniz nasılsınız der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Ayşe radıyallahu anha annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Misteh'in annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti. Yanımda yürürken Misteh tökezlesin diye bağırdı. Ben Allah aşkına ne diyorsun dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O ey Ebu Bekir'in kızı dedi. Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz? Hangi haberler dedim. Bana iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. Bu nasıl olabilir dedim. Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem, kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir koca ile evlenen çok az güzel kadın vardır ki kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Fakat gerçekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun hanımların hepsi de dindardı ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe radıyallahu anhayı desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Misteh'in yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair

Hasan İbni Sabit idi. Geri planda ise bu iftirayı başlatan İbni Ubey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve "Bu bir iftira. Biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz." dedi. Annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha onu savundu. Hazreti Ali ise şöyle dedi: "Allah seni sınırlamadı. Ondan başka pek çok kadın var. Onun hizmetçisini sorguya çek, gerçeği ondan öğrenebilirsin." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bureyre'ye haber gönderdi ve "Ey Bureyre, şimdiye kadar Ayşe'de ondan şüphelenebileceğin hiçbir hareket gördün mü?" diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi." Ayşe radıyallahu anha da "Hiçbir kusur bulamam. O daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata, her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve "Ey Allah'ın Resulü, eğer o dediklerin Evs'ten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim." dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh Hazreç'tendiler. "Allah aşkına yalan söylüyorsun." dedi. Sa'd, "Sen onları öldürmeyeceksin, öldürmezsin de. Onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın." Useyd, "Asıl yalan söyleyen sensin. Onları öldüreceğiz. Sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın." dedi. İki kabile de ayaklanmış birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu. Çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O, "Ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim." derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anha kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anha ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe'ydi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu. Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vahiy ile bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Ayşe radıyallahu anha, "Ben ailemle beraberdim." dedi. "İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken Ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi.
Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları şunları söylediler. Eğer sen masumsan Allah senin masum olduğunu açıklar. Eğer yasak olan şeyi yaptıysan Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama benim adıma Allah'ın Resulüne cevap ver dedim. Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Ben ise daha küçük genç bir kızdım ve Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim. İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum. Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor, bana inanmayacaksınız. Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız. Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım. Fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim. Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım. Benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adımın Kur'an'da zikredilecek kadar değerli olmadığını düşünüyordum. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi. Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. Bu baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle "Ey Ayşe, Allah'a hamd et, çünkü o senin masum olduğunu açıkladı." dedi. Annem de bana "Kalk ve Allah'ın Resulüne git." dedi. Ben "Hayır, Allah'a andolsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamd etmeyeceğim." dedim. İnen ayetler şunlardı. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. O durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa Allah katında çok büyüktür. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Yeni inen vahiy zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden Misteh, Hasan ve Hamne'ye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu anh fakir olan Misteh'e bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık Misteh'e para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra Misteh'e gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra

0: Hasan'a çok büyük cömertlik gösterdi. Mus'ab radıyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne ile Talha ile evlendirdi. Hamne radıyallahu anh'ın Talha radıyallahu anh'tan iki oğlu oldu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış, ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın

samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha eriştirdi Rabbim bizleri. Güzel günlerdeyiz hamdolsun. İki mutluluğu beraberce yaşıyoruz. Bir taraftan Recep-i Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri ihya etmeye çalışıyoruzdur. İnşallah böyle bir gündemimiz vardır. İnşallah ilahi gündem bizim de gündemimiz olmuştur. İkinci güzellik ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme teşrifinin miladi olarak yıl dönümünün içerisindeyiz. Onun da güzel bir hareketliliği var elhamdülillah. Memleketimizin her tarafında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adına, namına meclisler kuruluyor. Anlaşılmaya çalışılıyor. Efendimizin mesajları üzerinde inşallah tefekkür edilmeye çalışılıyor. İnşallah öyledir. Allah beni bu konuda hüsnü zannımla inşallah karşılasın. Bu konuda biraz daha bir şeyler yapmamız gerektiği konusunu geçen dersin başında da sizlere emanet etmiştim. O emaneti yerine getirme noktasında da Rabbim hepimizin gayretini, azmini, şevkini, sevdasını arttırsın inşallah. İnsanımıza yüreğimizde taşımak zorunda olduğumuz bir iman ızdırabını yansıtmak zorundayız. Bu işin sadece hocalara devredilmeyecek kadar mühim bir iş olduğunu da ara ara sizin nazarlarınıza veriyorum. Siz de muhakkak karşılaşmışsınızdır. Bazen biz de farkında olmadan aynı yanlışı yapıyoruz. Belli şeylerin iyileştirilmesi noktasında insanlara bir şeyler söyleyince, yani emri bil maruf, nehi anil münker görevini yerine getirince, karşıdan, muhataplardan iki tane bahane diyelim, değil mi, açıkça olsun, iki tane bahane ileri sürülüyor. Bunlardan birisi şu: iyi hoş hocam, güzel söylüyorsun da herkes böyle. Biz ne yapalım ki? Biz o herkes gibi davranmasak kendimize yer bulamayacağız. Bir diğeri de iyi hoş da biz iyi davranınca karşı taraf bunu suistimal ediyor. Karşı taraf iyi davranmıyor ki biz o iyiliği devam ettirelim. Masumane gözüken bu iki itiraz aslında Kur'an'ın süzgecinden geçince çok da öyle masumane olmadığı anlaşılıyor. Kur'an'ımızın ısrarla bizim nazarlarımıza vermek istediği bir bilinç vardır. Ekserun nas her zaman için hakikat üzere olmaz. Hatta ekserun nas, yani insanların çoğu zaman Rabbimizin muradı doğrultusunda bir hayatın sahibi de olmaz. Bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an adeta zihnimize kazır gibi, nakşeder gibi, insanların çoğu şükretmezler, insanların çoğu akletmezler, insanların çoğu küfürde inat ederler, insanların çoğu küfrü içselleştirerek bir şekliyle o küfrü kendi hayatlarına taşırlar. İle ahir, bunun birçok örneğini Kur'an'da görürüz. Nasıl doğru anlamışsa bir bedevi, Allah kendisinden ebeden razı olsun, bedeviliğin her zaman için kötü olmadığını da söylemiştim geçmiş derslerde, şöyle bir dua ediyor: Allahümme ic'alni minel qalil. Allah'ım beni azlardan kıl. Kurtubi tefsirinde bunu aktarır. Ben de geçmiş derslerde size aktarmıştım bu rivayeti. Hazreti Ömer de o anda girer o meclise, bakar ki zatın biri böyle bir dua ediyor. Allah'ım beni azlardan kıl, Allah'ım beni azlardan kıl. Ömer'dir bu, hiddetlenir ve adama yaklaşır. Sen nasıl böyle bir dua ediyorsun der. Ya emiren müminin yavaş ol der. Bak Allah kitabında demiyor mu, insanlardan çoğu şükretmezler. Ben şükreden azlardan olmak için böyle bir dua ediyorum. Ömer'in tavrı her zamanki tavırdır radıyallahu anh. Bir bedevi bile Allah'ın kitabını benden daha fazla biliyor. Aslında böyle değil. Orada farklı bir şey var ama Hazreti Ömer'in o eşsiz tevazusu bir şekliyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla azlardan olmak, ekserun nasa uymamak, uydum kalabalığa dememek, bu manada Allah hakikat adına ortaya neyi koyuyorsa o hakikati kabul edip onun gereklerini yerine getirmek noktasında hepimizin bir ızdırabı var. Benim kıymetli kardeşlerim, her zaman uydum kalabalığa diyen adam aslında kendi ölüm fermanının altına imza atıyor. Uydum kalabalığa demek, buyurun cenaze namazına demektir. Çünkü her zaman için kalabalık hakikate taşımaz insanları. Bunu iyice bellememiz lazım. İlle de insanlara muhalefet edip, halif turaf deyip, yani muhalefet et tanınasın gibi bir mantığa bürünmek de yanlış. Bizim derdimiz şu olmalı: Allah hakikat olarak neyi ortaya koyuyorsa ona dört elle sarılıp, isterse milyonlar o hakikatin peşine düşsün, yine aynı şekilde hakikatin arkasına yürümek, isterse milyonlar karşı çıksın, bir tek başına bile kalsan o hakikatin gereğini yerine getirmek. Dert bu olmalı, ızdırap bu olmalı, gayret bu olmalı. Rabbim de bu ızdırabı bizlere ızdırap olarak inşallah tattırmış olsun. Aziz kardeşlerim, önemli bir meseleyi konuşuyoruz. İman ahlakını, ve bugün geldik imanın en önemli basamağı olan tevhid kavramını anlamaya. Onun içinde dedik ki değişmeyen hakikat tevhid. Neden bu serlevha? Çünkü böyledir. Bütün peygamberlerin ortak çağrısıdır tevhid. Ancak bütün peygamberlerde

onlarca şey değişmesine rağmen değişmeyen tek hakikat tevhiddir. Peygamberler değişir, hitaplar değişir, mesajlar değişir, zeminler değişir, muhataplar değişir, usuller değişir, usluplar değişir, ahkam değişir ama değişmeyen bir hakikat olarak tevhid kalır. Hazreti Adem'den Efendimiz aleyhissalatü vesselama kadar değişmedi o hakikat. Efendimiz'den son güne kadar da inşallah değişmeyecek. Değişmeyeceği gibi bizler onunla mükellefiz. Yani tevhidi anlayıp kavramakla bir yükümlülüğümüz var. Bu manada Allah bizim önümüze bu yükümlülüğü koymuş ki bu imanın ilk basamağıdır. Bu olmazsa zemin yok. Bu olmazsa kök yok. Bu olmazsa temel yok. Üzerinde ne olursa olsun onun üzerine bina edilen her şey, zemin eğer çürükse üstünde çürük olması her an kuvvetle muhtemel, Allah korusun, en ufak şeyde yıkılmakla yüz yüze kalabilir. İşte biz temel bir esası, değişmeyen bir hakikati konuşmaya çalışacağız bugün Allah izin verirse. Peki nedir tevhid? Uzun uzun sözlük tanımlarıyla sizi yormayacağım ama birkaç şey söylemek zorundayım. Tevhid, vahdet ya da vuhud kökünden gelen bir mastardır. Vahdet kökünden gelmesi de çok güzel bir mesajı aslında taşır. Demek ki tevhidle vahdet birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. Karşımızda bu şekliyle duruyor. Bu manada ümmeti vahdete taşıyacak en önemli vesilenin tevhid olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bugün biz ümmetin vahdetini konuşuyoruz ama işi tevhidten başlatmadığımız için vahdet bir türlü gerçekleşmiyor. Ümmetin vahdetinin tevhidten geçtiğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tevhid yoksa vahdet de yoktur. Çünkü imanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bir kez daha tekrar ediyorum bu cümleyi. İmanda vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bu kadar birbiriyle yakın bağları var. Tevhidin vuhud ya da vahdet kökünden geldiğini kabul edersek anlam yine birbirine yakın. Bir, birlemek, birlik, teklemek anlamlarına gelir. Buradaki istilahi mana ise şudur: Allah'ın tek olduğuna, eşi, benzeri, muadili, rakibi, muarızı, hasmı olmadığına, evrende hakimiyeti onunla paylaşan hiçbir şey olmadığına kesin kez inanmaktır. Tevhidi biri birlemek olarak anlamamız sakın ha aklımıza başka şeyler getirmesin. Bakın zaten Türkçe'de var ama biz belki gözden kaçırıyor olabiliriz. Allah zaten birdir. Onu birleyen tevhidi ortaya koymuş olur. Hiçbir kimse birlemese de Allah'ın birliğinden, tekliğinden en ufak bir şey azalmaz. Dolayısıyla bir olanı birlemek anlamında olduğu için birlenene bir şey katmaz tevhid. Birleyen ondan değer kazanır. Bunu iyice anlamamız lazım ki Rabbimiz hakkında konuşurken kelimelerimize, kavramlarımıza çok dikkat edelim. Dolayısıyla burada bir birleme yükümlülüğü var insana. İnsan bunu hiçbir zaman gözden kaçırmaması gerekir. İmanın çok önemli bir kavramı tevhid. Ama çok ilginçtir. Ne Kur'an'da ne hadislerde tevhid kavramı yoktur. Çok ilginçtir bu. Buradan aslında başka bir yere gideceğiz. Belki bu bize farklı bir noktada sanki olumsuzmuş gibi bir şey olarak algılanabilir. Öyle değil. Kur'an bazen çok önemli kavramların özüyle uğraşır, sözünü insana bırakır. Özünü verir, sözü ise insanlar onu formüle ederek ulaşırlar. Ya da bizatihi Kur'an'ı tebyin eden sallallahu aleyhi ve sellem bizim nazarımıza verir. Kadere iman meselesi mesela böyledir. Niye iki ayette, geçmiş dersleri hatırlayın, arka arkaya beş tane

0: iman şartı sayılır da kadere iman sayılmaz. Orada sayılmaması kadere imanın Kur'an'da olmadığı anlamına gelmez. Kur'an'da kadere imanı bize anlatan 20'ye yakın doğrudan ayet, daha fazlası dolaylı ayet olarak karşımızda duruyor. Ama orada bize söylenen şey o mesajın bütünlüğü çerçevesinde meseleyi anlamaktır. Aynen tevhid kavramı gibi. Mesela Tirmizi'de ehli tevhid diye bir ifade geçer. Ama orada bizatihi tevhid kavramı kavramsal olarak kullanılmaz. Ancak Kur'an'a bakın, hadislere bakın. Şöyle bir şey desek bunda hiçbir mübalağa yok. Ortak mesajın üçte biri tevhidle oluşur. Tevhid bu kadar Kur'an'ın da sünnetin de hadislerin de önemli bir parçasını oluşturur. Ulema bazı tasnifler yapmış. Onlardan bir tanesi şudur. Kur'an'ın üç ana konusu vardır. Nedir bunlar? Tevhid, nübüvvet ve haşir. Üç tane temel konu. Bakın birincisi tevhid. Kavram olmasa bile özünün olduğunun en büyük işareti de zaten budur. Kur'an'ın bu üç temel kavramı üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir belki ama bizim asıl konumuz şimdi tevhid. Peki Kur'an tevhidin anlatımı konusunda nasıl bir anlam örgüsü içerisinde bizimle konuşur? Kur'an da yine üç temel alanı bizim gözümüzün önüne getirir. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Ne demektir bunlar? Uzun uzun bunların da izahları gerekir ama kısa yoldan bir şey söyleyeyim. Uluhiyette tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid, Allah'tan başka hüküm koyacak olan yoktur. Ubudiyette tevhid, Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. En kestirmeden anlam budur. Üç tevhid alanının üç tane temel mesajıdır bunlar. Ancak uluhiyette tevhid meselesini biraz irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında uluhiyette tevhid demek zatında tevhid, sıfatlarında tevhid, fiillerinde tevhiddir. Dolayısıyla biz bütün bunları alt alta koyup konuştuğumuz zaman tevhid dediğimiz bir olanı birlemek meselesinin tek bir alana hapsedilmeyecek kadar geniş olduğunu, hayatın bütün alanlarını kapsadığını görüyoruz. Aklınızda hayatın alanlarına ait ne varsa oradan bir tevhid isteniyor aslında mümin insandan. Eğer böyle olunursa muvahhid olunuyor. Eğer böyle olmazsa orada bir muvahhidlikten ya da bir tevhidden bahsetmek mümkün olmuyor. Parçalamanın düşmanıdır tevhid. Bir olanı birlemek eğer böyle bir anlam ihtiva ediyorsa parçalanma, bölünme böyle bir şeyleri biz tevhid kavramı altında işleyebilir miyiz ya da buna müsamaha olduğunu zannedebilir miyiz? Asla. Dolayısıyla aklınıza ne geliyorsa rızıkta mı? Evet rızıkta tevhid. Korkuda mı? Evet korkuda tevhid. Ümitte mi? Evet ümitte tevhid. Güçte mi? Kudrette mi? Evet onlar da tevhid. Ne geliyorsa bütün hepsini kapsayacak bir düşünce, bir hayat böyle bir kapsamlı bir şeyi konuşuyoruz tevhid dediğimiz zaman. Yoksa Allah'ı Halik olarak edin, Allah yaratıcı tamam ama sokak cadde bizim. Oldu mu tevhid? Camide Allah, ticarette başkaları. Böyle bir şeyden tevhidden bahsedilmez. O zaman Mekke müşriklerinin yaptıklarıyla şu benim söylediklerimin arasında da bir fark olmaz. Onlar da aynısını söylüyordu. Çöller Allah'ın, gökler Allah'ın, yerin altı Allah'ın, denizler, okyanuslar Allah'ın. Bize sadece şu Mekke, pazar, cadde, şuradaki hüküm koyduğumuz yerler bunlar da bizim. Böyle bir şeye işte şirk diyor Rabbimiz. Parçalanmışlığın her şeyi şirktir. Bunun oranının az ya da çok olması bir şeyi değiştirmiyor. %1 olsa, %10 olsa, %90 olsa oraya düşen her damla o tevhidi Allah korusun şirke götürüyor. İşte burada müsamaha yok. Bu noktada Çok net bir şey görüyoruz İslam akaidinde, akidesinde. Temel itikadımızın en hassas olduğu mesele bu. Bu hassas meselede Kur'an'ımızın da aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'dan aldığı ilhamla söylediği beyanlar ve uygulamalarında da bu müsamahasızlığın ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz ki ben bir miktarını size söyleyeceğim. Parçalanmışlık, parçalamak nedir? Belki çok ağır bir ifadedir ama ancak böyle söylenebilir. Firavunluktur. Eğer ben şurada hüküm sahibiyim, burası bana ait, buradan geri kalan her taraf Rabbimin dese bile, ama şu kadarı, şu bir karış kadarı benim dese bile, orada ortaya atılan adım firavunluk adımıdır. Hatırlayın Kur'an'da Naziat suresindeki o dehşet ifadeyi. Firavun ben sizin ilahınızım demiyor. Gökleri yaratan Allah olduğuna inanıyor. Yağmuru yağduranın Allah olduğuna inanıyor. Bu manada Firavun'un akidesinde de bir sıkıntı yok. Ama Firavun'un dediğini Naziat suresinden öğreniyoruz. Ene rabbikumul a'la. Ben sizin yüce Rabbinizim. Ne için? Hükmü ben koyarım. Dünyaya ben müdahale ederim. Sizin dünya işlerinizin müdebbiri benim. Evirip çevireni benim. Ben burada söz sahibiyim. İşte bunu diyene Rabbimiz Rablık iddiasında bulunduğunun işareti olarak onun sözünü ayet olarak Kur'an'a yazıp nazarımıza veriyor. Dolayısıyla bu manada parçalanmışlığa asla müsamaha yok. Hatırlayın Mekke toplumunu. Mekke toplumu ateist bir toplum muydu? Asla. Dindar bir toplumdu. Çok ciddi dini değerleri vardı. Kendilerine özgü namazları vardı, kurbanları vardı, oruçları vardı, hacları vardı. Az çok zekat adına, sadaka adına, infak adına bazı şeyler yapıyorlardı. Hacılara su veriyorlardı, hacıları doyuruyorlardı, misafire ikram ediyorlardı. Yani bugün bizim dindarlık adına saydığımız birçok şey Mekke insanında vardı. Sadece Mekke insanının hüküm koyma konusunda arızaları vardı. Onlar diyorlardı ki tamam, her şey Allah'a, sadece şu 10 bin nüfuslu Mekke'nin bu manadaki bazı işleri bize, bu konuda da bize bir şey söylenmesin. Bu konuda kendilerine ait bazı işler ortaya koyuyorlardı. Ama buna işte müsamaha yok. Tevhid kesinlikle en ufak bir tavizi asla kaldırmıyor. Bu konuda Rabbimizin söyledikleri çok nettir ve serttir. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koydukları da aynen Rabbimizin söylediği ortaya koyduklarıyla birebir aynıdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312

0: 312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Ya Gaffar.
12: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi biz bu çerçevede bazı meseleleri anlayabilmemiz için biraz meselenin içine doğru girmemiz lazım. Aziz kardeşlerim, tevhidin 3 temel muhatabı var. Bu

Kelimeyi kullanırken de korkuyorum ama başka da bir şey aklıma gelmiyor. Muhataplardan bir tanesi Rabbimiz. Bir tanesi insan, bir tanesi kainat. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Birincisi bir olan ve birlenen Allah. İkincisi biri birlemek zorunda olan insan. Üçüncüsü birin yarattığı imtihan yurdu olan dünyanın da içinde bulunduğu kainat. Şimdi çok geniş izahlar yapmak lazım ama gerek yok o kadar izaha. Ben biraz size net şeyler söyleyeyim ama altını ne olur siz doldurun. Özellikle bazı derslerde bunu söylemem bundan dolayıdır. Burada çok geniş izahlar yapmaya imkanımız yok ama bunlar bu kadar da kısa yoldan geçiştirilecek meseleler de değil. Bu üç tane temel meselenin ekseninde biz tevhid kavramını anlamaya çalışırsak, Rabbimizin nazarında tevhid ne demektir? Bir, tevhid Allah'ın sıfatlarında ve fiillerinde mükemmelliğinin ilanıdır. İki, tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. 3. Tevhid Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. 4. Tevhid Allah'ın kullarını elçileri aracılığıyla davet ettiği en temel hakikattir. 5. Tevhid Allah'ın kullarına mükafatlarını ulaştıracağı en önemli sebeptir. Dedim ya izah ister ama ben izaha girmeyeceğim. İnsan ekseninde tevhid nedir? Meselenin insan boyutuyla baktığımız zaman çok daha farklı yerler yakalayacağız. Bakın, tevhid ruhun, aklın ve bedenin özgürlüğüdür. Eğer bir insan tevhidi anlamış, kavramış ve kabul etmişse o insan özgürdür. Çünkü özgürlüğün yolu Abdullah olmaktan geçiyor. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgür olabilir. Allah'a kul olmayan onlarca kapının kuludur. Kendisi istediği kadar desin ben değilim. En başta kendi hevesinin, nefsinin, hazzının, hızının kuludur. İstediği kadar ben Tanrı tanımıyorum desin. İstediği kadar kendisini farklı yerlerde konuşlandırsın. Allah'a kul olan insan gerçek manada özgürlüğü elde eder. Hatırlıyor musunuz Rebi İbni Amr'ın Rüstem-i Zal'ın karşısında söylediği o güzel sözü? Neye geldiniz? Cevap şu: sizi Allah'a kul etmeye geldik. Kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Allah senden ebeden razı olsun ey Rebi İbni Amr. Bir insan ancak bu kadar güzel anlayabilir tevhidi ve bu kadar güzel anlatabilir. Karşısındaki devrin en süper gücüne üç cümle ile neye geldiğini anlatırken aslında anlattığı o cümleler üzerinden İslam'a da davet ediyor. Aslında o söylenen söz: kendine gel, kul ol, Allah'ın kulu ol ki başka şeylerin kulu olmayasın ey Rüstem demenin işaretidir. Ama adam anlamadı, hidayet yolları ona kapalıydı, o ayrı bir şey. Dolayısıyla tevhidi insan ekseninde konuştuğumuz zaman ilk başta konuşacağımız bu. İkincisi, tevhid insana şeref kazandırtan en önemli adımdır. 3. Tevhid insanın fıtratına kodlanmış huduri bir bilgidir. İnsan şirke meyyal olsa da böyledir. Dedim ya izahı gerekir ama girmeyeceğim. 4. Tevhid insanı parçalanmaktan, bölmekten, bölünmekten kurtaran en mühim vesiledir. 5. Tevhid bütün beşeri boyalardan arınıp Allah'ın boyası ile boyalanmaktır. Aslında la ilahe demek bu. Bütün boyalardan sıyrılıp illallah Allah'ın boyasıyla boyalanmak.
Allah

bizleri kendi boyasıyla boyasın. Aklımızda, zihnimizde, hayatımızda, düşüncelerimizde ne varsa tevhidi zedeleyecek inşallah söküp atsın. Bize bu konuda merhamet etsin. Zor bir iş, gerçekten zor. İnsanın ödünü koparacak kadar zor. Allah bize bu konuda yardım etsin ki biz yanlış yerlere sevk olmayalım inşallah. Kainat ekseninde tevhid. Dikkat buyurun yine. Bir, tevhid kainatın hakikatidir. İki, tevhid varlığın sırrıdır. Bazıları bu sır kelimesine takıyorlar. Taksınlar ama öyledir. Gerçekten sırrıdır. Çünkü anlaşılmaz bazı şeyler. Rabbimiz bize ne kadar anlatırsa biz o kadar anlarız. Onun için tevhidin sır boyutu da var. Tevhid varlığın sırrıdır. Üç, tevhid alemlerin dengesidir. Dört, tevhid bütün bir varlığın Allah adına ve Allah namına okunmasıdır. 5. Tevhid mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Dikkat buyurun. Mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Eğer bir insan kainat kitabını doğru okursa bütün ön yargılardan sıyrılarak, bütün beşeri zaafiyetlerini bir tarafa bırakarak kainatı bir kitap olarak anlasa ve okumaya çalışsa, inanın kainat kitabı onu tevhide ulaştırır. Örnek mi istiyorsunuz? Alın size Hazreti İbrahim'in örneği. Muhteşem bir örnektir o. Muhteşem bir örnektir. Kur'an o örneği bunun için anlatır. Neye bakarsan bak, mahlukat kesrette, evet çok. İnsanlar çok, bitkiler çok, affedersiniz hayvanlar çok, böcekler çok. Aklınıza gelen onlarca şey, yüzlerce şey, binlerce şey sayabilirsiniz. Onlar ne kadar çoksa o çokluk aslında bir teke işaret ediyor. Niçin? Yedullu ala innehu vahid. Onların hepsi bire işaret ediyor. Birin bir olduğunu, bir olduğunun delilidir. Bunun birçok örneği var da biz kendimize baksak anlayacağız. Mesela 7 milyar insan değil mi şu gün, şu anda insanlığın sayısının öyle olduğu söyleniyor. Var mı birbirine benzeyen? Var mı parmak izlerinin aynısının olan? Var mı DNA'sı aynısı olan, genetiği aynısı olan, göz retinası aynısı olan? Nasıl bir yaratıcı var ki bu kadar insanı bu kadar orijinal bir biçimde yaratmış? Bakın, mahluk kesrette, çoklukta, ama mahluku doğru okuduğunuz zaman Allah'ın bir olduğuna kanaat getirip bunu ikrar etmek zorunda kalıyorsunuz. Bakıyorsunuz kainata, dağlara, ovalara, nehirlere, güneşe, aya, yıldızlara, gezegenlere, neye bakarsanız bakın her şey çok ama o bir tek. Bir tek. Eğer bir tane olmasaydı kainatta bu ahenk olmazdı. Eğer bir tane olmasaydı kainat bu kadar güzel olmazdı. Eğer bu kadar bir tane olmasaydı kainat yaratıldığı günden bugüne kadar böyle bir nizam içerisinde yürüyüp gelmezdi. Bütün hepsi ne kadar çok olursa olsun mahlukatın kesreti bizi Halık'ın vahdetine, yani tekliğine, birliğine götürecektir. Ve bizi şehadet ettirecektir. İnşallah edenlerdeniz bizler de. Aziz kardeşlerim, Esmaül Hüsna dediğimiz Rabbimizin o güzel isimleri birçok isimle bize Rabbimizin tekliğini, birliğini anlatır. Ama iki isim var ki direkt tevhidle alakalıdır. Hangi isimler onlar? Vahid ve Ahad. İkisi de aynı anlama geldiğini zannederiz biz. Şöyle biz Türkçe'de Türkçeleştirsek vahide bir deriz, ahade tek deriz. Birbirleriyle yakın manaları var mı? Var. Ama birbirlerinden farkları da var. Farkları olmazsa iki ayrı isim olarak gelmez. Kelimelerin ihtilafı mananın ihtilafına delalet eder zaten. Dolayısıyla buradaki o farklılık manaların da farklılığına işaret eder.

İkincisi, Ahad ismi Allah'ın ezelden beri bir olduğuna, Vahid ismi Allah'ın ebede kadar bir olacağına işaret eder. Ne kadar güzel farklar bunlar. Üçüncüsü, Ahad ismi Allah'ın zatı bakımından, Vahid ismi sıfatları bakımından bir olduğunu belirtir. Bundan dolayı Vahid'in çoğulu var Arapçada. Vahid, vuhdan. Ama Ahad'ın cemi yok. Ahad bir tek. Zatla alakalı. Aynen Rahman ismi şerifi gibi. Onun ceminden bahsedemeyiz. Çünkü o Rabbimizin bizzati zatıyla alakalıdır. Dördüncüsü, vahid kelimesi sayı anlamında bir şeyi nitelendirmek için kullanılırken, ahad kelimesi sayı için kullanılmaz. Vahid, isneyin, selasa diye sayabilirsiniz. Ama ahad, isneyin, selasa diye sayamazsınız. Çünkü vahid birdir ama ahad sayı anlamında bir değildir. O tektir. O daha farklı bir anlam ifade eder. Beşincisi, vahid kelimesi birliği ifade eder. Ahad kelimesi kesin kez tekliği ifade eder. Altıncısı, vahid ismi ispatta, ahad ismi nefide kullanılır. Allah aşkına gelin hadi ben susayım da biraz siz konuşun. Yahu biz şimdi bile anlamıyoruz bunları. Nasıl anladı ki Hazreti Bilal vahid vahid demedi de ahad ahad dedi? Nereden öğrendi Allah aşkına bu kadar bilgiyi? Nübüvvetin 3. yılından itibaren Bilal işkenceler altında inliyor. 3. yılından itibaren onun sırtına inen her kamçıya o karşılık olarak ahadun ahad diyor. Vahid demiyor, ahad diyor. Sen nereden öğrendin bu sözü ki bunu söyledin ve 13 yıl boyunca Mekke'deki her Müslüman, her sahabi söyledi bunu. Onların o sloganı o kadar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüreğine oturmuştu ki, bakın kaç yıl sonra hicretin 2. yılında Buyut-u Sukya'da 313 asker toplanıp Bedre doğru yürüdükleri zaman Bilal nerede diye seslendi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal geldi, Bilal dedi bugün Bedir'in sloganı senin dilinden düşürmediğin kelime. Ne o? Ahadun ahad. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında o gün Müslümanların o ismi doğru anladıklarına dair bir tasdikidir bu. Onun ötesinde de onlara verilmiş bir taltiftir bu. Peki nereden anladı? Bir insan bu kadar şeyi nasıl anlar bu kadar kısa ve öz bilgi çerçevesinde? Düşünün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Darül Erkam'da o sahabi efendilerimiz, o ilk halkanın ilk sakinleri, sabikune evvelin olan başımızın taçları olan o büyük insanlar. Onlarca ayet bilmeyen o insanlar. Yüzlerce hadis bilmeyen o insanlar. Ramazandan Ramazana bizim gibi hatimleri üst üste okumayan o insanlar. Tek bir kelime, tek bir cümle öğrenmişler. Kulu la ilahe illallah tuflihu. Öyle doğru öğrenmişler ki o ismin gereği neyse onu yerine getirme adına bir kamet bir davranış var ortada. Niye bugün bizde yok bu? Acaba biz bir şeyi ihmal mi ediyoruz? Acaba biz derdimize dermanı yanlış yerde mi arıyoruz? Acaba burada bizim eksik bıraktığımız çok önemli bir şey mi var? İnanın var. Bugün bu vesileyle bu eksik bıraktığımız noktaya da dikkatlerinizi çekeceğim. Ama bir daha bir Bilal Efendimiz'i hatırlayalım. Ne güzel bir söz Bilal Efendimiz, benim sözüm değil. Kimin sözü biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in sözü. Ne diyor Hazreti Ömer? Ebu Bekir bizim efendimizdir. O bizim diğer efendimiz olan Bilal'i azat etmiştir. Bunu söyleyen Ömer yıllar yılı ta 30 küsürlü yaşlara kadar Bilal'le konuşmaya tenezzül etmeyen adamdır. Bilal'i gördüğü zaman Mekke'de yolunu çeviren adamdır. Ama bir gün Allah Bilal'i imanla şereflendirir. Ömer'i de imanla şereflendirir. Gerçek şerefin imanda olduğunu gören insanlar işte birbirlerinin kıymetini ve değerini böyle ikrar ederler. Ebu Bekir

bizim efendimizdir. Bilal de bizim efendimizdir. Bir efendimiz başka bir efendimizi azat etmiştir. Hazreti Bilal ahad kelimesinin, ahad ismi şerifinin değerini, kıymetini çok iyi anlıyor. Onun için işkenceler altında inlerken müşrikleri çıldırtan o kelimeyi söylüyor. Başka bir şey de söyleyebilir. La ilahe illallah da söyleyebilir. Ama onların yüzüne adeta böyle vuruyor. Siz misiniz parçalayan? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. Siz misiniz bölen? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. Siz misiniz Allah'a aracılar koşan? Ben de bunun karşısında ahad diyorum. O ahad dedikçe onlar çılgına dönüyorlar. Ve işkenceler altında inliyor. Ne kadar? Biz sadece bir boyutunu biliyoruz. Filmlerde öyle izlediğimiz için öyle biliyoruz. Yatırılmış kızgın çöl kumlarına, göğsünün üstünde koca bir taş, Ümeyye İbni Halef'in elinde bir put, inkar et Muhammed'i, putu tanzim et. O da onu yapıyor ama o değil. Bakın şu yapılmış Hazreti Bilal'e. Kurban olduğumuz, ama söyleyeyim ki anlaşılsın. Yüreğim bile varmıyor söylemeye ama söylemesem anlaşılmayacak. Boynuna ip bağlanıyor. Mekke'de dolaştırılıyor günlerce. Böyle bir işkenceye tabi tutuluyor Hazreti Bilal. Ama hiçbir şeye takılmıyor. Ekserun nas değil işte. Orada ekserun nas yok. Hakikate inanmış bir adam var. Bütün insanları yuh çekiyorlar. Ellerinden gelen hakareti yapıyorlar. Boynunda ip, dört ayak üzerine yürüyor. Öyle olmasına rağmen şereflerin en yücesini taşıyor. Ve o anda bile ahad diyor Hazreti Bilal. İmanı anlamış bir insandır işte bu. Günler süren işkenceler, şunlar bunlar, dayanamıyor Hazreti Ebu Bekir. İmanın kıymetini bilen birisidir. Ümeyye İbni Halef'in ona işkenceler ettiği bir anda olaya dahil oluyor. Ümeyye diyor, sat bana bunu. Yorulmuş Ümeyye, satarım diyor. Ne kadara? 7 ukiye. Tamam diyor. 7 ukiyeyi sayıyor. 7 ukiye, bir ukiye 40 dirhem. Bir dirhem 0,425 gram. Artık ondan sonrasını siz hesaplayın. Sayıyor paraları eline. Alıyor paraları, şöyle bir söz söylüyor. 2 ukiye etmeyen bir köleyi Ebu Kuhafe'nin oğluna 7 ukiyeye sattım. Bu söz duyuluyor Hazreti Ebu Bekir tarafından. Bakın imanın değerini anlayan bir insan bir konuşacak şimdi. Vallahi 7 ukiye değil 70 isteseydi de en ufak bir pazarlığa girmeden verirdim. O Bilal'in sadece bedenini görüyor. Habeşli bir köle, siyahi biri, ama Bilal'in derisinin altındaki değeri gören bir Ebu Bekir var. Çünkü Ebu Bekir imanın nuruyla bakıyor. İmanın nuruyla bakan imanın değerini görür. Ama imanın nuruyla bakmayan adam sadece kazanacağı, elde edeceği o menfaati görecek. Bu sözü söylüyor. Günlerce bu işkenceler sürdükten sonra Hazreti Ebu Bekir'in o azat edişiyle kurtuluyor. Biliyorsunuz ondan sonrasını. Ben imanın değerini nasıl kavramış Hazreti Bilal, size bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra Medine'de bir kardeşi var Hazreti Bilal'in, biz çok bilmiyoruz onu ama bilmemiz lazım. Adı Halid. Abi kardeş, Medine yılları, şöyle bir şey söylüyorlar. Yaşımız geçiyor. Yemenli bir aile var Medine'de. Gidelim de iki kızı var adamın. İkisine de talip olalım. Bize versin, evlenelim. Varıyorlar. İmanın değerini kavrayan Hazreti Bilal Efendimiz konuşuyor. Ey Müslüman diyor. Biz iki kardeş, sıradan iki Müslümanız. Şimdiye kadar dalaletteydik. Allah bizi imanla tanıştırdı ve biz imanla şeref kazandık. Şimdi de senin huzuruna İki tane mümin olarak geldik, sıradan Müslümanlar. Bakın, gösteriş yok, riya yok, kazandığı makamı ona buna satma yok. Ben peygamber mescidinin müezziniyim dese kapılar açılacak. Onu bile söylemiyor. İki tane sıradan Müslümanız ve senin iki kızına talibiz. Verirsen hamd ederiz Rabbimize. Vermezsen Allah büyüktür der, başka kapılara zorlarız. Adam o kadar hoşnut olur ki bu sözden. Sana vermeyeceğim de kime vereceğim
der, iki kızını Bilal'le kardeşi Halid'e verir.

imanın kıymetini anlamış bir insanın imandan başka şeref taşımama adına noktasındaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Peki Hazreti Bilal'e, sonraki süreçte diğer sahabi efendilerimize, sonra Bedir'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tasdikiyle Müslümanların diline o ahad kavramı nasıl girdi? Sahabe çok az bir bilgiyle tevhid adına bu safi, bu sade, bu yalın, bu selim çizgiyi nasıl yakaladı? Biz bugünün dünyasında niye yakalayamıyoruz? Kıymetli kardeşlerim, acizane benim bu konuda 3 tane tespitim var. Eksikse, yanlışsa Allah beni affetsin, siz de beni uyarırsınız. 3 tane tespitim var. Nedir bunlar? 1. Doğru ve güvenilir bir rehber. 2. Hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. 3. Ön yargılardan uzak bir zihin. Bu kadar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu hafta boyunca düşündüm. Niye acaba? Neden sahabede olan bizde olmuyor? Acaba ne eksik? Aklıma bunlar geldi. Başka bir şey gelmiyor. Doğru ve güvenilir bir rehber. Onların rehberleri vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve güvenilir bir rehberdi önlerinde. O rehberin söylediği her söze o insanlar iman ediyordu. Sadakallah ve sadaka Resulullah. Onların dilinden, hayatlarından düşürmedikleri bir şeydi. Rehberleri böyleydi. İkincisi, hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. Öyle süslü püslü laflar yok. Milleti ikna etmek için çok farklı bir biçimde meseleleri ağırlaştırma, şu bu falan filan yok. Kelimelere ambalaj geçirmek yok. Öyle bir konuşayım ki millet desin ki çok iyi konuştu. Ne anladın? Vallahi hoca çok iyi konuştu ama hiçbir şey anlamadım. Böyle bir şey yok. Sade, yalın mesajı karşıdakinin zihnine nakşedebilecek şekilde de bir üslup. Gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün Mekke'de, Medine'de nasıl bir üslup yakalıyor ki Bilal gibi bir köle de bundan ikna oluyor. Ebu Bekir o gün Mekke'nin en soylu insanı, en asil insanı, Darun Nedve'de eşnak görevini yapıyor. Darun Nedve'de o görevi yapması demek bugün kadılık makamının en üst makamına denk geliyor. Nesep alimi, tüccar, sayın da sayın. Onu da ikna ediyor, onu da ikna ediyor. Aynı üslupla. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal'e farklı konuştu da Ebu Bekir'e farklı konuştu değil. Özellikle işin ilk günlerinde mesaj belli. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Peki şunu mu diyorsunuz bana? Diyorsanız eğer aynı sözü konuşuyoruz. Hocam biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. Diyor musunuz bunu bana? Vallahi deyin bana. Biz la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyoruz. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, evet. Ama bu sadece anlamı ya kavramı ya o kelimenin, o kelime-i tayyibenin bize yükledikleri ya bizden istenenler ne kadar anlıyoruz, orada problem var. İşte sallallahu aleyhi ve sellem o günün insanlarını ikna etme, o günkü insanlara bu mesajı ulaştırmadaki başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri doğru ve güvenilir bir rehber. İkincisi de hakikatin ağırlığına uygun bir üslup. Üçüncüsü ne? Ön yargılardan uzak bir zihin. Bu o kadar zor ki bizim için. Biz şimdi interneti büyük bir nimet olarak anlıyoruz. El hak doğru da. Ama bu internet dediğimiz alet, araç, vasıta. Eğer biraz önce bir şekliyle dikkat çektiğim gibi Allah adına ve Allah namına okunmasa inanın teccaldir. Teccaldir, o kadar insanı tehlikeye sürükleyen bir şeydir. Zihnimizi alt üst etmiş. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Hepimiz her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Her şeyi bir kere irdelemişiz. 50 tane hocayı dinlemişiz. 50 tane. O ne diyor, o ne diyor, ona bakalım, ona bakalım. Ne arıyorsak bir bilsek aradığımızı, bir de şuna bakalım, bir de buna bakalım. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, onu kurcalıyoruz, bunu kurcalıyoruz. Zihin

altüst olmuş. Birçok o kırıntıdan dolayı zihnimizde oluşan şu anda ön yargılar var. O ön yargılardan kurtulmayana kadar iman sahabedeki gibi safiyane bir biçimde bizim hayatımızda yer almayacak. Bunu bir kere anlayalım. Bunun başka bir yolu yok. Peki ney kurtuluş? Vallahi kurtuluş şu. Kurtuluş ümmilikte. Anadan doğmuş gibi saf ve temiz olmak. Ön yargıların hepsini silip süpürmek. Anneden doğmuş gibi saf ve temiz bir hale getirmek zihni. Böyle bir hale gelmeyene kadar da Kur'an bizi adam etmeyecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü, sedası bizde sahabedeki kadar yankı oluşturmayacak. Bunu bir kere anlayalım ki yanlış yerlerde dertlerimize derman aramayalım. Bu üç şey onlarda bir avantajdı. Yani sahabe dediğimiz o güzel nesilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da la ilahe illallah kelime-i tevhidini onların zihin dünyalarına, o ümmi olanlara, o günün dünyasında da ümmi olmayanlar var. Mesela biz Ebu Cehil'e Ebu Cehil diyoruz. Ebu Cehil o lakabı almadan önce Ebul Hakem'di. Hikmetin babasıydı. İslam'dan sonra adamın adı değişti. Adam İslam'dan önce Ebul Hakem diye biliniyordu. Asıl adı Amr İbni Hişam ama onun lakabı Ebul Hakem. Hikmetin babası. Okuma yazma biliyor mu? Biliyor. Hikmet adına birçok şeye vakıf mı? Vakıf. Bugünün dünyasının diliyle konuşacak diploması var, kariyeri var, malı var, mülkü var, var oğlu var. Bütün bunlar var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor. Sen diyor cehaletin babasısın. Neden? Ümmi değil. Zihin alt üst olmuş. Öyle bir zihinle peygamber konuşsa da ikna olmayacak ve de olmuyor. Peygamber karşısında olmuyor. Düşünün Firavun gibi zalimliği Kur'an'a girmiş bir adamın koynundaki Asiye Müslüman oluyor. Evi Kabe'nin karşısında olan 13 yıl boyunca Kabe'yi gören, peygamberi gören Ebu Cehil cehaletin babası olarak cehennemi boyluyor. Nasıl anlarsınız Allah aşkına bunu? Biri ümmilikle kurtuldu, biri o ön yargılarının kurbanı oldu. Ümmilik onun için önemli. Sahabeyi kurtaran da buydu. Bir kez daha ümmileşirsek Allah'ın izniyle Kur'an'daki birçok hakikati ashab-ı kiram efendilerimiz kadar olmasa bile, çünkü onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Onların farklı bir avantajları var. Ben de onu kabul ediyorum. Ama onlar kadar olmasa bile en azından bizim şu anki durumumuzdan kat kat daha farklı bir biçimde anlayacağız. Allah bize böyle bir anlayışı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, biraz size örnek vermek istiyorum. Bu söylediklerim bilgiler olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tevhidin inşası konusundaki hassasiyetini anlamak açısından birkaç örnek vereceğim size. Zeyd İbni Halid el-Cüheyni isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Büyük bir sahabi efendimizdir. Ben de herhalde şimdiye kadar size anlatmadım. Hudeybiye ashabındandır. Allah Resulü'nden 81 tane bize hadis rivayet etmiştir. Mekke'nin fetih günü Cüheyne kabilesinin sancakları odur. Efendimiz onu çok sever, çok takdir eder. Böyle bağları olan bir sahabi efendimizdir. Başka bir zaman inşallah size biraz daha detaylı hayatından bahsederim. Hudeybiye'de şahit olduğu bir şeyi anlatıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve 1400 ashabı Hudeybiye'de konakladıkları bir gün gece yağmur yağıyor. Bayağı bir yağmur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah kalkıyor, sabah namazına, cemaatin önüne geçiyor, sabah namazını kıldırıyor. Sonra ayağa kalkıyor, yüzünü cemaate dönüyor ve orada bir hutbe irat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buhari'den nakledeceğim şimdi hutbeyi size. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Rabbinizin bu gece bana ne buyurduğunu biliyor musunuz? Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Ve Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kur'an'dan başka vahiy var mı? Var mı yok mu ben bilmem ama burada bu rivayet var. Buhari'de geçen bir rivayet Rabbimizin bu gece buyurduğunu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim buyurdu ki kullarımdan bir kısmı mümin,

bir kısmı kafir olarak sabahladı. Allah'ın rahmet ve bereketiyle bize yağmur yağdı diyen bana inanmış, yıldızı inkar etmiş olur. Ne olur sözlere dikkat edin. Falan ve filan yıldızın batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı diyen de beni inkar etmiş, yıldıza inanmış olur. Buhari'nin ezan babının 156 numaralı hadisi. Ne konuştu sahabe? O gün Mekke müşrikleri ne konuştu bunu bilmiyoruz. Yani biraz belki detaylı irdelense, hadisin şerhlerine bakılsa, sebebi vuruduna bakılsa, biraz zemin araştırılsa belki bir şeyler bulunabilir. Ama ben ciddi bir biçimde bakamadım, onu söyleyeyim. Ama buradan mesaj anlaşılıyor. Ne dedilerse muhakkak şöyle bir şey. Demek ki o gün yağmurun yağmasını semadaki bazı yıldızlara bağlayan birileri var. Allah'ın fiillerindeki tevhidini zedeleyen, yağmurun yağmasını yıldıza bağlayan birileri var. İşte buna karşılık Rabbimiz konuşuyor. Her kim Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle yağmur yağdı derse o Allah'ı birlemiş olur. Ama bunun dışında başka bir şeye bağlayan biri müşrik olur, kafir olur. Bu kadar net. Sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi irad ederken sahabenin alnından aşağıya terler boşanıyor. Tevhid dediğimiz şeyden konuşuluyor. Bizim kadar rahat değiller ki. İmanı konuştukları zaman titreyen bir nesilden bahsediyoruz. Bu kadar hassas bir mesele konuşulacak. Efendimiz böyle bir halde konuşacak. Bir hutbede irade edecek. Düşünün siz sahabenin o andaki halini. Ebu Vakit el-Leysi isimli sahabi efendimiz naklediyor. Huneyn gazvesi sırasındaydık diyor. Daha yeni Müslüman olmuş bir grup insan sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dediler ki ya Resulallah, müşriklerin bu yol üzerinde zat-ı envat dedikleri bir ağaç var. O ağaca kılıçlarını astıkları zaman savaşta Allah onlara uğur veriyor. Bir şekliyle başarı elde ediyorlar. Sen de bize bir ağaç ittihaz etsen, yani bir ağaç seçsen, biz de kılıçlarımızı assak da bize de uğur gelse, biz de bu manada bir şeyler elde etsek. Ebu Vakit diyor ki bir anda sallallahu aleyhi ve sellemin rengi değişti. O kızgınlık halini artık biliyorsunuz. Alnındaki mübarek damar şişti. Şöyle kıpkırmızı kesilmiş, hatta Ebu Vakit diyor ki böyle boncuk boncuk Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terlediğine şahit oldum. O kadar sinirlenmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki o anda subhanallah, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz aynen İsrail oğullarının Musa'dan istediğini benden istiyorsunuz. Onlar demişlerdi ki icallene ilahen kema lehum alihatun, onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap. Araf suresinin 138. ayeti. Bunu okuyor. Sonra diyor ki nefsim kudret elinde bulunan Allahu Teala yemin ederim ki böyle yapmakla sizden öncekilerin adımlarını izleyeceksiniz. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid konusundaki hassasiyetine. O anda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu karşılığı vermesi boşuna değil benim aziz kardeşlerim. En hassas meseleyi konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdullah İbni Abbas bize naklediyor. Adamın biri geldi diyor, Efendimizle konuşuyor. Konuşurken sözünün bir yerinde şöyle bir cümle kullandı. Çok masumane bir cümle bizim için. Ama Efendimizin tepkisine bakın. Ya Resulallah, Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz olursa. O sözü söyler söylemez Efendimiz susturdu o adamı. Sus dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl sen beni Allah'a denk tutarsın? Ne demek Allah'ın dilediği ve benim dilediğim? Meşiyet, yani dilemek sadece Allah'ındır. Allah'ın dilediğini de, sözünü tamamla, çek git. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Allah'ın dilediği ve senin dilediğin sözüne böyle bir tepki gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem.

Yani tevhid konusunda en ufak sapmaya tahammülü yok Efendimizin. Bu konuda bu kadar serttir. Bir şey söylendiği zaman eğer orada bir ufacık yanlışlık olursa, hani dedim ya yüzde bir olsa bile müdahale var. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Dikkat edin Allah aşkına söze. Adi İbni Hatem, Efendimiz çok sever bu zatı. Babası Hatem-i Ta'i, Arapların cömertlikle dillere destan olacak şekilde efsaneleştirdikleri bir isimdir. O ismin oğlu bu. Geliyor, Müslüman oluyor. Efendimiz'e, Müslümanlığına çok seviniyor. Onunla Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında epey de rivayet var. Efendimizin huzurunda bir konuşma yapıyor. Bakın konuşmasında ne diyor. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. Var mı bu sözde bir şey arkadaşlar? Dikkat edin. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. Sözde bir şey yok. O ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır. İkinci cümlede var mı? Var. Ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğin yerde aynen birinci cümlende dediğin gibi Allah ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır deseydin ya, niye Allah'la Resulünü aynı zamirde huma diye andın? Allah ve Resulü de ama o ikisi deme. O ikisi diyemezsin. O ikisi dediğin zaman tevhid zeminini bir şekliyle sen farklı bir noktaya çekersin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar hassas davranıyor. Bu manada bir şeye tahammülü yok. Çünkü mesele çok hassas bir meseledir. Mesele gerçekten insanın ayağını kaydıracak kadar önemli bir meseledir. Rubeyye binti Muavviz isimli hanım sahabi ki başımızın tacıdır o da. Düğünü olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem de düğününe gidiyor. O anda çocuklar ellerinde defler, Efendimiz'i de görünce coşuyorlar. Bedir gazileri için, şehitleri için bazı ilahiler söylüyorlar. O anda Efendimiz içeriye girince bir müddet sonra sözler değişiyor. İçlerinden biri şöyle bir söz ediyor. İçimizde yarın ne olacağını bilen Allah'ın peygamberi var. Düğün. Ama itidal adına hiçbir şeyde tavizi olmayan sallallahu aleyhi ve sellem susturuyor o çocukları. Susun diyor, öyle demeyin. Vallahi ben yarın nefsime ne yapılacağını bilmiyorum. Allah bana ne bildirirse ben onu bilirim. Allah'ın bildirdiğinin dışında benim bir bilgim yok ki. Nasıl böyle bir söz söylersiniz bana? Siz bu sözleri bırakın. Biraz önce söylediğiniz gibi Bedir şehitleri ve gazileri için söyleyeceğinizi söyleyin deyip onlara yine eski ilahilerini söylettirir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnekler çok bu konuda. Efendimizin bu konudaki tavizsizliğine dair yüzlerce örnek söylenir. Ya sahabiden yüzlerce. Ama bir tane örnek var ki onu anlatmasam bu meclis tamamlanmaz. Hazreti Ömer cihana la mağlup sıfatıyla, lakabıyla tanınan Halid İbni Velid'i, Seyfullah isimli o büyük insanı komutanlıktan azletiyor. Hilafetinin ilk günlerinde, ilk aylarında. Niye peki azlediyor? Halid de şaşırıyor. Ası altında sıradan bir askerdir o büyük insan. Baş kaldırmıyor, herhangi bir şey söylemiyor. Sadece bir gün, bakın o günün İslam toplumunun değerini de şuradan anlayın ne olur. Bir gün mescitte otururken insanlar soruyorlar, Halid diyorlar, Ömer seni niye azletti? Halid imalı bir cümle kullanıyor. Yani bilmiyorum niçin azletti, işte Ömer falan gibi bir cümle söylüyor. O anda kılıçlar çekiliyor ve diyorlar ki o anda Halid, yoksa sen Ömer'in bu emrine aykırı mı davranacaksın? Vallahi Ömer'in emrine aykırı davranırsan Ömer'e bırakmadan biz kılıçlarımızla senin başını uçururuz. Dedikodu üreten bir cemaat değil ki o cemaat. Allah'a ve Resulüne itaati işin eksenine yerleştirmiş bir cemaat. Hemen orada bir kamplaşma oluşturup da başka bir bozgunculuğa meydan vermiyor.
İslam toplumu o gün o esas

asları koruduğu için asr-ı saadet dediğimiz o iklim o günlerde var. O Halit orada da bir şey söylediği yok. O Halit 2 yıl boyunca merakla bekliyor. Ömer beni niye azletti? 2 yıl sonra Ömer'in karşısında Medine'de söylüyor. Ya emir el müminin neyi mi gördün ki azlettin? Başlıyor Halit Hazreti Ömer konuşmaya. Ey Allah Resulü'nün Seyfullah dediği adam. Vallahi senin bir şeyini gördüğüm yok. Ama şöyle bir şeye şahit oldum. Baktım ki insanlar hep seni konuşuyorlar. Halit varsa zafer vardır. Halid'in komuta ettiği bir orduya asla mağlubiyet dokunmaz. Halit şöyle, Halit böyle. Ey Halit sen de biliyorsun ki zaferi bize bahşeden Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bize zafer veremez. Bu zafer ne Halid'indir ne Ömer'indir. Ben insanların zihin dünyasında bu sapmayı görünce yanlış yerlere sevk edilmesin diye seni azlettim. Hazreti Halid'in bu söz karşısında Hazreti Ömer'e söyleyeceği bir söz var mı Allah aşkına? Görüyor musunuz hassasiyeti? Böyle bir hassasiyet var tevhid konusunda. Aslında Ömer'in yaptığı o şey ümitte tevhid meselesinin, kudrette güçte tevhid meselesinin bir yansımasıdır. Allah'tan bağımsız bir şey düşünme. Allah'tır zaferi veren. Allah'tır o başarıyı tattıran. Bunu bil, gereğini yerine getir ki gerçek manada, bu manada sen de görevini yerine getiresin. Benim aziz kardeşlerim, bir dahaki dersimizin konusu La İlahe İllallah. Bir ders boyunca La İlahe İllallah'ı konuşacağız. Ama ben o kadar çalışıyorum. Siz çalışmasanız sığar mı adalete? Size bir görev vermek istiyorum. Bir ödev vermek istiyorum. Alan alır, yapan yapar, yapmayan yapmaz bilmem. Ama ben vermek istiyorum size. La İlahe İllallah kelime-i tevhidi Kur'an içerisinde, dedim ya üçte biri tevhidden bahseder. Zaten tevhid dediğim zaman kelime-i tevhid anlatılır. Onlarca ayette bu manada bilgiler var. Anlamı konusunda, kapsamı konusunda, kavramı konusunda. Ama iki süre var ki o iki sürenin bir cümlesini La İlahe cümlesinin tefsiri o bir sürede, kelime-i tevhidin ikinci cümlesi illallah diğer sürede. Kur'an'da böyle bir güzellik var. La ilahe illallah iki cümleden mi oluşuyor? İki cümleden oluşuyor. Birisi nefi, birisi ispat. Nefi la ilahe, ispat illallah. Nefi olan kısmı la ilahe Kafirun suresinde. İllallah bir adı da öyledir tevhid suresi. Ama ihlas zaten tevhidle kazanılır. Onun için o sürenin adı İhlas'tır, İhlas suresinde. La ilahe'yi anlayabileceğimiz süredir aslında Kafirun suresi. İllallah'ı da anlayacağımız süre İhlas suresidir. Ödev de şu. Açacaksınız merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini. İhlas suresiyle Kafirun suresini o tefsirden bir güzel okuyacaksınız. Çok değil, sadece 100 sayfacık. İhlas suresi 70'e yakındır ama Kafirun biraz daha azdır. İşte nasılsa bakın öyle işte. İhlas suresi gibi bir süreyi o kadar anlatmış Elmalılı merhum. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ama bir hafta var, günde 10 sayfa okusanız yine biter. Bir hafta boyunca o tefsirin o bölümlerini, Kafirun ve İhlas suresini okuyalım ki asıl burada söyleyeceğimiz sözler daha iyi anlaşılsın. Ben tefsirine girmeyeceğim. Yine La İlahe İllallah'ın kavramı üzerinde duracağım. Bir söz okuyayım, sözümü de bitireyim. Bakın tevhidi anlamış birisi ne güzel söylüyor. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Allah Bediüzzaman'dan da ebeden razı olsun. Böyle güzel ifade etmiş tevhidi.

0: bir farklı tanımıdır aslında bu. Allah tevhidi gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kendi tekliğini, emsalsizliğini iliklerimize kadar işletsin. Bilal Efendimiz gibi olmasa bile ona yakın bir derecede gerçek manada ahad, ahad diyebilecek bir imanı bizlere nasip etsin ki bu çağın firavunlarına, Nemrutlarına, Belamlarına, Hamanlarına, Karunlarına da biz de ahad diyebilelim. Vallahi çoklar, o kadar çoklar ki inanın miladi 6. asırdan az değil. Onların sesi miladi 6. asırdan şu anda da fazla çıkıyor, onu da bilin. Ama onların sesinin gürlülüğü onlardan kaynaklanmıyor. Bizim pısırıklığımızdan kaynaklanıyor. Eğer biz Ammarca, Bilalce bir ahad diyebilsek gerçekten onların sesinin boyutunun ne olduğunu anlayabileceğiz. Onun için benim Rabbimden niyazım o. Ya bizi adam etsin, gerçek manada biz ahad diyebilelim. Eğer bizden iş gelmeyecekse hiç değilse neslimizi Allah perişan etmesin. Neslimizi zayi etmesin. Neslimizin ellerini bırakmasın. Neslimizin içinden Hamzalar, Ammarlar, Musablar çıksın da şu firavunların sesiyle kirlenen şu dünya bir an önce tevhidin sesine ve sedasına kavuşsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef...

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer.
2: Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır. Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
3: Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.
0: 35. Bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'nin ve Peygamberimizin evinin inşaatı tamamlanmıştı. Resulullah aylardır kendisini misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılıp kendi evine yerleşti. Müslümanlardan aile sahibi olan muhacirler Ensar'ın evlerine yerleşmiş ve bir düzen kurmuşlardı. Ama hala göç edenler vardı. Müslümanlığı yeni kabul eden kimsesiz insanlar, fakir ve muhtaçlar oldukça zorlanıyordu. Kimisi mescitte yatıp kalkıyordu. Bunlardan biri de Abdullah İbni Mesud'du. Bir sabah namaz kıldırmak için evinden çıkan Resulullah, mescitte uyuyan Abdullah'ı gördü. Peygamberimiz mescitte uyuyan Abdullah'ın yanına gelip durmuştu. Uyanınca yanında Resulullah'ı gören Abdullah hemen toparlandı.
4: Ya Resulallah, siz miydiniz? Kusura bakmayın.
3: Peygamberimiz, neden burada uyudun diye sordu şefkatle.
4: Kalabileceğim başka bir yer yok.
3: Bu durumda olan sadece Abdullah değildi. Peygamberimiz ashabına ihtiyaç içindeki arkadaşlarının kalabilmesi için bir bölüm yapmayı teklif etti. Çalışmalar başladı ve mescidin kuzey kısmında dört tarafı çevrili, üstü hurma dallarıyla örtülü bir yer inşa edildi. Buraya suffe, burada kalanlara da suffe ashabı denildi. Müslümanlar beş vakit namazı Peygamberimizin imamlığında mescitte kılıyorlardı. Resulullah ashabının cemaate devamlı olmalarını istiyor, büyük bir mazeret olmadan bunu terk etmemelerini tembihliyordu. Fakat namazların zamanının tespit edilmesi kolay olmuyordu. İnananları namaza davet edecek bir yöntem bulunmalıydı. Peygamberimiz bir gün bu meseleyi konuşmak üzere arkadaşlarını topladı.
5: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
6: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
7: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
3: Peygamberimiz bu da Yahudilerin adetidir diyerek bu fikri beğenmediğini ifade etti.
8: Biri de

0: kan çalınmasını teklif etmişti. O da Hristiyanlara ait olduğundan onu da kabul edemeyiz.
1: Ne yapsak peki? Ateş mi yakılsa?
2: Bunun da bayraktan pek bir farkı yok.
3: Şöyle yapsak, yüksek sesle birileri namaz vaktinin geldiğini söyleyebilir.
1: Peygamberimiz, ben Müslümanların namazlarını birlikte kılmalarını çok istiyorum. Bunun için namaz vakitlerinde görevliler seçip bunları insanların evlerine göndererek tek tek namaza davet mi etsem ya da yüksek binaların üstüne çıkarak çağırsalar mı diye düşünüyorum, dedi. Bu mesele üzerine uzun zamandır kafa yoran Abdullah bin Zeyd söz alarak şöyle dedi.
4: Ya Resulallah, ben birkaç gece evvel bir rüya gördüm. Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
1: Peygamberimiz bu kelimelerin ne olduğunu sorduğunda Abdullah bin Zeyd ezan cümlelerini söyledi. Duydukları peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Abdullah'a inşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da Bilal'e duyduğun kelimeleri öğret. Çünkü onun sesi gürdür, dedi. Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammed Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: Medine'de ezanı duyan pek çok kişi mescidin çevresine toplandı. Müslümanlar hoşnutluk içinde bu sese kulak verirken, Yahudiler ve Medineli müşrikler onu eğlenceye aldılar. Bunun üzerine Maide suresinin 58. ayeti nazil oldu. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Arabistan'ın iklimi oldukça sertti. Su kaynakları azdı. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde Akik Vadisi'ndeki bir kuyu dışında tatlı suya sahip bir kuyu bulamadılar. Rume Kuyusu diye isimlendirilen bu kuyu bir Yahudi'ye aitti ve kuyunun suyunu oldukça pahalı bir miktara satıyordu.
2: İçme suyu bu kadar pahalı olur mu? Bir kırba su için iki avuç hurma istedi benden. İki avuç hurma bizim maideyi bir gün boyunca doyurur.
3: Diğer kuyuları deniyoruz ama suları acı. Bu işe bir çözüm bulmalı.
1: Müslümanların bu sıkıntısına şahit olan Peygamberimiz ashabını toplayarak şöyle dedi: Rume kuyusunu sahibinden satın alıp Müslümanlara

0: Dün benim.
1: Peki, kabul ediyorum.
0: Tamamının fiyatı 40 bin olduğuna göre 20 bin dirheme sana yarı hakkını satarım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Peşin parayı getirdiğinde anlaşmayı yaparız.
1: Getirdim. Al, burada.
0: Güzel. Bundan sonra Rume kuyusu bir gün sizin, bir gün benim.
2: Bu antlaşma üzerine Müslümanlar kuyuyu birer gün aralıkla kullanmaya başladılar. Fakat sayıları çok olduğu için bu onlara yetmedi. Yahudi de kuyunun suyunun azaldığından şikayet etmeye başlamıştı.
0: Seninle kuyu suyunun yarısını almanız için anlaşmıştık. Ama size ait günlerde suyu o kadar çok kullanıyorsunuz ki ertesi gün biz verim alamıyoruz.
1: Biz kalabalık bir topluluğuz. Herkes asgari miktarda kullanıyor ama yine de yetmiyor.
0: Bu böyle devam etmez.
1: Peki teklifin nedir?
0: Kuyunun kalan yarısının da ücretini öde, su sizin olsun.
1: Tamam, dediğin gibi olsun.
2: Hazreti Osman kuyunun tamamını satın alınca peygamberimize gitti ve bunu haber verdi. Resulullah, Osman'ın sadakası, hayrı ne güzel bir sadakadır diyerek onu tebrik etti. Resulullah oradan geçtikçe bu kuyudan içer ve bu ne tatlı soğuk bir sudur derdi. Medine'deki nüfusun artmasıyla çarşı ve pazar yerinin genişletilmesi gerekmişti. Peygamberimiz Yahudilerin hakim olduğu pazarda Müslümanların tutunmaya çalışmasını uygun görmemişti. Müslümanlar yeni bir arazi arayışındaydılar. Bir gün Ensardan birisi peygamberimize gelerek şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü! Ben pazar kurmaya elverişli bir yer gördüm. Gidip oraya bakalım mı?
2: Bu teklif üzerine peygamberimiz bahsedilen araziye gidip orayı inceledi. Burayı beğenmişti ancak etrafında düzenlenmesi gereken birkaç kısım vardı. Onların sahiplerinin rızasıyla bu alan ticaret merkezi haline getirildi. Peygamberimiz ashabına, "Bundan sonra çarşı pazarınız burasıdır. Burası kaldırılmaz temelli bir pazar yeri olacaktır. Burada alışveriş yapanlardan da herhangi bir vergi alınmaz," dedi. Resulullah burada alınan ve satılanlarla, alıcılar ve satıcılarla yakından ilgilenirdi. Sık sık tüccarları şöyle uyarırdı. "Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki şeytan alım-satımda yanınızda bulunur. Sakın ola ticaretinize boş laf ve yalan yemin karıştırmayın. Alım-satımınıza sadakayı karıştırın. Alışverişine hile katan tüccarlar kıyamet gününde doğruluktan ayrılmış olarak diriltileceklerdir. Allah'tan korkan ve iyilik yapanlar bundan müstesnadır." Bir gün Peygamber Efendimiz satılan malları denetlemek için pazara gitmişti. Peygamberimiz çarşıda bir hububat yığınına rastladı. Elini yığının içine soktuğunda parmakları ıslandı. Peygamberimiz, "Ey buğday sahibi, bu ne?" diye sordu.
4: "Ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdığı için ıslandı."
2: Peygamberimiz, "Peki sen niye ıslanmış olanları insanların görebileceği şekilde üst kısma koymadın? Aldatan kimse bizden değildir," diyerek adamı uyardı. Kara borsacılığı yasaklayan peygamberimiz tüccarlara, "Allah satarken ve alırken, alacağını isterken ya da borcunu öderken yumuşak davranan, kolaylık gösteren bir kula rahmet etsin," diyerek alışveriş adabını anlatırdı.

0: Hazreç kabilesinin reislerinden Sa'd bin Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber Efendimiz onu ziyaret etmek üzere yola çıktı. Abdullah bin Übey'in evinin önünden geçerken nezaketen onu selamlamak ve sohbet etmek üzere bineğinden indi ve yanına yaklaştı. Abdullah bin Übey arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
1: Selamün aleyküm. Merhaba.
0: Peygamberimiz onlarla sohbet ettikten sonra bir miktar Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Abdullah bin Übey bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Resulullah'ın sözünü kesip şöyle dedi.
2: Şayet bu söylediklerin doğru olsaydı bundan daha güzel bir hitabe olmazdı. Fakat evinde otur ve bu vaazı sana gelenlere yap. Sana gelmeyenleri bu

0: Konuşmalarınla sıkma. İstenmediğin bir yerde de bulunma.
1: Ortamda buz gibi bir hava esmişti. Abdullah bin Übey arkadaşlarının kendisine destek olacağını düşünürken aralarından meşhur şair Abdullah bin Revaha şöyle dedi.
2: Hayır, sen bizi ziyaret et. Bizim topluluğumuza ve bizim evlerimize gel. Çünkü biz bundan hoşlanırız.
0: İnsan dostları tarafından terk edildi mi mağlubiyet yakındır.
1: Peygamberimiz etraftakilerin gönül alıcı sözlerine rağmen oldukça üzgün bir şekilde yanlarından ayrıldı. Sa'd'in evine vardığında hüznü yüzünden belli oluyordu.
3: Hoş geldiniz ya Resulallah. Bu ne güzel oldu. Bugün Medine'de benden daha sevinçli kimse olamaz. Sizi misafir etmek ne büyük şeref. Buyurun. Yalnız yüzünüzde bir kırgınlık ifadesi var. Bir şey mi oldu?
1: Olanları öğrenen Sa'd peygamberimize şöyle teselli verdi.
3: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor.
1: Abdullah bin Übey'in oğlu ve kızı samimi Müslümanlardı. O da zamanla İslam'ı kabul eder gibi görünmesinin kendisi adına daha faydalı olacağını düşündü. Bu dine yürekten inanmıyordu ama inandığını söylüyordu. Bundan sonra her hareketinde bu niyeti hissedilecek ama Müslüman olduğunu söylediği için kimse onun bu iki yüzlülüğünü yüzüne vurmayacaktı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

Hazreti Peygamber'in Bedir gününde ashabına danışması ve onların da cevap vermesi. Ebu Eyyub el-Ensari şöyle anlatıyor. Bedir Savaşı öncesinde Medine'de bulunuyorduk. Hazreti Peygamber bize, Ebu Süfyan'ın kervanının Şam'dan gelip Mekke'ye doğru gitmekte olduğunu haber aldım. Onların yoluna çıkmak ister misiniz? Kim bilir, belki Allah onu bize ganimet olarak verir, buyurdular. Biz de, evet çıkarız diye cevap verdik. Sonra da hep birlikte yola çıktık. Bir iki gün gittikten sonra Hazreti Peygamber, Kureyş'in kervanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar bizim geldiğimizi öğrenmişler. Ne dersiniz, onlarla savaşalım mı? Diye sordular. Biz de, hayır, Allah'a yemin ederiz ki onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Biz yalnızca kervanı ele geçirmek için çıkmıştık, dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kureyş'le savaş hususunda fikriniz nedir diye tekrar sordu. Biz yine, onlarla savaşamayız, biz kervan için çıkmıştık, dedik. Bu esnada Miktat bin Amr ayağa kalkarak şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana, Musa'nın kavminin Musa'ya, sen ve Rabbin gidiniz, savaşınız. Biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyiz. Miktat'ın bu sözleri üzerine biz hepimiz, keşke biz de böyle söyleseydik de elimize hiçbir şey geçmeseydi dedik. Bu olaydan sonra Allah Teala peygamberine şu ayeti kerimeyi indirdi. Rabbin seni evinden hakla çıkardığında müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmıyorlardı. Hazreti Peygamber Bedir'e çıkıp çıkmamak hususunda ashabıyla istişare ettiler. Ebubekir çıkılsın dedi. Fakat Hazreti Peygamber bunu yeterli bulmayarak bir daha sordular. Bu kez de Hazreti Ömer çıkılması yönünde görüş beyan etti. Hazreti Peygamber bununla da yetinmeyerek Ensar'a dönüp sordu. O zaman Ensar'dan kimileri, ''Ey Ensar, Allah'ın Resulü sizin görüşünüzü almak istiyor.'' dedi. Bunun üzerine içlerinden bazıları, ''Ey Allah'ın Resulü, eğer ille de Bedir'e gidilecekse, biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz burada oturacağız demeyeceğiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki, eğer sen develerini Berkül Gıma'da kadar sürecek olsan, biz yine de sana tabi oluruz.'' dediler. Hazreti Peygamber, Bedir'e doğru giderken, Revha denilen yere geldiğinde, ashabına, ''Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Ebu Bekir Sıddık, ''Ey Allah'ın Resulü, duyduğumuza göre onlar şöyle şöyledirler.'' dedi. Hazreti Peygamber yine, ''Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' diye sordular. Bu kez Hazreti Ömer kalktı ve Ebu Bekir'in sözlerine benzer şeyler söyledi. Ama Hazreti Peygamber bununla da yetinmeyerek sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Yanılmıyorsam bizi kastediyorsun. Seni şereflendiren ve sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki ben bu yoldan hiç geçmedim ve onu bilmiyorum da. Eğer Yemen topraklarındaki Berkül Gıma'da kadar gidecek olsan, yine de seninle beraber gideriz. Biz sana, kavminin Musa'ya, sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz burada oturacağız dediği gibi demiyoruz. Aksine, biz sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz de size tabiiz diyoruz. Zannediyorum ki sen Medine'den bir gaye için çıkmıştın. Ancak Allah Teala sana başka bir görev vermiştir. Sen Allah Teala'nın sana yüklediği görevi yerine getir. Dilediğini yap. İstediğinle bağları kopar. İstediğine düşman ol veya barış yap. Bizim mallarımızdan da istediğini al. Sa'd bin Muaz'ın bu sözleri üzerine onun söylediklerini tasdik eden mahiyette ayetler indi. Hazreti Peygamber'in savaştan önce cihada teşvik etmesi ve Umeyr bin Humam'ın konuşması. Hazreti Enes şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Büsbüs adlı sahabiyi, Kureyş kervanı

Hanım'ın durumunu öğrenip haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi. Büsbüs bu görevi yerine getirdi ve Medine'ye döndü. Haber vermek için geldiğinde evde Hazreti Peygamber'le benden başka hiç kimse yoktu. Ancak Hazreti Peygamber'in hanımlarından bazıları var mıydı bilmiyorum. Büsbüs öğrenebildiklerini anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çıkıp, "Bizim bir hedefimiz vardır. Kimin devesi hazırsa bizimle gelsin," buyurdular. O zaman bazı kimseler, "Şu anda develerimiz Medine'nin dış mahallelerinde bulunmaktadır. İzin ver de gidip getirelim," dediler. Hazreti Peygamber de, "Hayır, o kadar bekleyemeyiz. Develeri hazır olanlar binsin," dediler. Sonra ashabıyla birlikte yola çıkıp, müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Daha sonra da müşrikler geldi. Hazreti Peygamber ashabına, "Sakın ben izin vermeden hiç kimse herhangi bir şeye teşebbüs etmesin," buyurdular. Kureyş müşrikleri Müslümanlara yaklaştığında Hazreti Peygamber sahabilerine, "Haydi, genişliği gökler ve yer kadar olan cenneti kazanabilmek için kalkınız," buyurdular. Umeyr bin Hümam el-Ensari, "Ey Allah'ın Resulü, cennetin genişliği gökler ve yer kadar mıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," dediler. Bunun üzerine Umeyr, "Oh, oh," deyince Hazreti Peygamber, "Niçin böyle söyledin?" diye sordu. Umeyr de, "Ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için değil, ancak o cennet ehlinden olmayı ümit ettiğimden böyle söyledim," dedi. Hazreti Peygamber ise, "Sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bu sözlerden sonra Umeyr, sadağından birkaç hurma çıkarıp şunları söyledi. "Bunları bitirinceye kadar hayatta kalacak olursam, bu benim için uzun bir süre olacaktır." Sonra da elindeki hurmaları attı ve şehit düşene dek savaştı. Tebük Savaşı ve bu savaşta sahabilerin can ve mallarını sarf etmeleri. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Taif'ten dönüşünden 6 ay sonra Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Allah Teala ona Kur'an'da kendisinden sıkıntı saati diye bahsettiği Tebük Savaşı'nı emretti. Bu Hicaz'da sıcaklığın en şiddetli olduğu bir zamana rastlıyordu. Münafıkların sayısı çoktu. Dahası o sırada Suffe ashabı da bir hayli artmıştı. Bunlar mescide bitişik bir evde kalıyorlardı. Hazreti Peygamber'in ve diğer Müslümanların verdikleri sadaka ve bağışlarla geçiniyorlardı. Savaş çıktığında Müslümanlar onları kendi aralarında paylaşırlardı. Müslümanlardan durumu iyi olanlar ya onlardan birinin savaş donanımını ya da içlerinden 4 kişinin yiyecek ihtiyacını kendi üzerine alırdı. Sonra da hep birlikte savaşa giderlerdi. Hazreti Peygamber bu savaşta da Müslümanlara mallarını Allah yolunda ve onun rızası için harcamalarını emretti. Onlar da bu emre uyarak Allah'ın rızasını kazanabilmek için mallarını infak ettiler. Bazı münafıklar da gösteriş için sarf ediyorlardı. Fakir Müslümanlardan bir kısmına binek temin edilebildi. Ancak bazıları da yaya kaldı. O gün Abdurrahman bin Avf, 200 ukiye para yardımında bulundu. Bu o gün Müslümanların vermiş oldukları sadakaların en büyüğüydü. Hazreti Ömer de 100 ukiye sadaka verdi. Amir el-Ensari ise 90 deve yükü hurma verdi. Daha sonra Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, ben Abdurrahman'ın günahtan başka bir şey kazanmadığına inanıyorum. Çünkü ailesine hiçbir şey bırakmadı," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Abdurrahman'a, "Ailen için bir şey bıraktın mı?" diye sordu. O da, "Evet, infak ettiğimden daha fazlasını, daha iyisini bıraktım," dedi. Hazreti Peygamber, "Peki onlara ne bıraktın?" diye sorduğunda, Abdurrahman, "Allah ve Resulünün vaat ettiği rızık ve hayrı bıraktım," dedi. Bir ara Ensardan Ebu Ukayl isimli bir zat, sadaka olarak 2 ölçek hurma getirdi. Orada bulunan münafıklar, az bir sadaka verildiğinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak
alay ediyorlardı.

büyük bir sadaka verildiğinde ise yine işaretleşerek gösteriş içindir diyorlardı. Ayrıca az getirenlerden kimine hile yapıyor, daha fazlasına gücü yeterdi. Diğer bazılarına ise getirmese de olurdu. Çünkü kendisi buna herkesten daha muhtaçtır diyorlardı. Ebu Ukayl ise bu iki ölçek hurmayı getirdiğinde, Allah'a yemin ederim ki bu iki ölçek hurmadan başka bir şeyim yoktur. Onu kazanmak için de bütün bir gece su çektim. Yarısını evde aileme bıraktım, yarısını ise buraya getirdim diye özür beyan ediyordu. Münafıklarsa yine kendisi bunlara herkesten daha muhtaçtır diyorlar ve onu ayıplıyorlardı. Kendileri ise zengin fakir, bu sadakalardan bize de bir şey düşer mi acaba diye bekliyorlardı. Savaşa, yola çıkma zamanı yaklaştıkça bu münafıklar çeşitli bahanelerle Hazreti Peygamber'den izin koparmaya çalışıyorlardı. Sıcaktan şikayet ediyorlar, fitne çıkmasından korktuklarını söyleyerek Allah'a yalan yere yeminler ediyorlardı. Hazreti Peygamber de içlerinde gizlemekte olduklarını bilmediği için onlara izin veriyordu. Bunların bir kısmı Mescid-i Dırar'ı inşa etmişler ve Heraklius'a göndermiş oldukları Ebu Amir'i beklemekteydiler. Kinane bin Abdiyaley ile Alkama bin Ülase el-Amiri de Ebu Amir'le birlikte gitmişlerdi. O sırada Tevbe suresi bölüm bölüm inmekteydi. Bunların içerisinde, gerek hafif ve gerek ağırlıklı olarak sefere çıkınız ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayeti kerimesi de vardı. Bu ayet indiğinde Hazreti Peygamber'e gerçekten bağlı olan zayıf, hasta ve fakir kimseler ona gelip yakınarak şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Bu emirde hiç kimseye ruhsat tanınmamaktadır. Münafıklardaysa daha sonra ortaya çıkacak bazı gizli günahlar vardır. İnanmayan ve bu işten huzursuz olan bir takım münafıklarsa geri kaldılar. Allah Teala Tebü'ye varıncaya kadar bütün bunları peygamberine ayrıntılı olarak Tevbe suresinde bildirdi. Tebü'ye varıldığında Hazreti Peygamber Alkame bin Mücezziz el-Müdrici'yi Filistin'e, Halid bin Velid'i de Dûmetül Cendel'e gönderdi. Halid'i gönderirken ona şunları söyledi. Çok çabuk git. Kim bilir, belki Dûmetül Cendel'in meliki Ukeyder bin Abdilmelik el-Kindi'yi avda yakalarsın, dedi. Halid bin Velid çok hızlı bir şekilde oraya gitti ve gerçekten de oranın melikini ava çıkmış olduğu bir sırada yakaladı. Bu arada Medine'de kalmış olan münafıklar, asılsız haberler yaymaktaydılar. Müslümanların sıkıntı içerisinde bulunduklarını haber aldıklarında, biz bunun böyle olacağını biliyor ve onları da bu işten vazgeçirmeye çalışıyorduk diye seviniyorlardı. Müslümanların başarılarını duydukça da üzülüyorlardı. Bunları yaparken de gizlemeye gerek görmediklerinden herkes onların halini biliyordu. Sonunda onların bu yaptıkları Allah tarafından vahiy ile bildirildi. Öyle ki münafıklardan her birisi yapmış olduğu ameller hakkında Allah ne indirecek diye korku içerisinde bekler oldu. Bir taraftan da Tevbe suresi ayet ayet inmeye devam etmekteydi. Münafıklarsa küçük büyük ne yaptılarsa hepsinin deşifre edilmesinden korkmaktaydılar. Nihayet Tevbe suresi tamamlandı ve hidayetle dalaletin dereceleri belirlenmiş oldu. Cedd bin Kays'ın savaşa gitmemek için izin istemesi, Hazreti Peygamber'in ona söyledikleri ve hakkında ayet inmesi. Hazreti Peygamber bir savaşa çıkacağı zaman nereye gidildiğini haber vermez, sanki başka yere gidiliyormuş gibi bir hava verirdi. Fakat Tebük Savaşı'na çıkılırken böyle olmadı. Bunda Hazreti Peygamber çıkıp açık açık Rumlarla savaşmaya gidiyoruz dedi ve hedefin de Tebük olduğunu haber verdi. Bu savaş o yılın en sıcak bir dönemine rastlıyordu. Ayrıca halk kıtlık içerisindeydi. Meyveler henüz yeni oluşuyor, insanlarsa meyve bahçelerinin gölgesinden çıkmak istemiyorlardı. Hazırlıklar sürerken Hazreti Peygamber Cedd bin Kays'a, "Ey Cedd, Esfer oğulları,
yani Rumlarla yapılacak savaşa katılmak istemez misin?" diye sordular. O da şunları söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, bana bu konuda izin ver. Beni fitneye düşürme. Yemin ederim ki kavmim kadınlara benim kadar düşkün kimse olmadığını bilirler. Ben Rum kadınlarını gördüğümde fitneye düşmekten korkuyorum. Ey Allah'ın Resulü, izin ver de bu savaşa katılmayayım." Bu konudaki ısrarları üzerine Hazreti Peygamber yüzünü ondan çevirerek kendisine izin verdiğini söyledi. Bunun üzerine Allah Teala, "Onlardan bazıları, bana izin ver, beni fitneye sokma," dediler. İyi bilirsin ki onlar fitnenin ta kendisine girmişlerdir. Ayeti kerimesini indirdi. Allah Teala burada onların Hazreti Peygamber'den geri kalmak suretiyle kendilerini peygamberden üstün tutmalarının Rumların kadınlarından gelecek fitneden daha korkunç bir fitne olduğunu haber vermektedir. Diğer taraftan bazı münafıklar da "bu sıcakta nasıl yola çıkacaksınız?" gibi şeyler söylüyorlardı. Bunlar hakkında da "de ki eğer bilselerdi cehennem ateşi daha sıcaktır" ayeti kerimesi nazil oldu. Bunlar Hazreti Peygamber'i yolundan döndüremedi. O, cihada kesin kes çıkılacağını bildirdi. Zengin Müslümanları cihada katılacak mücahitlere nafaka vermeye çağırdı. Onları Allah yolunda fakirler için binekler temin etmeye teşvik etti. Bunun üzerine zenginler bineği olmayanlara yardımlarda bulundular, bağışlar yaptılar. Bu sefer de Hazreti Osman herkesten daha çok sadaka verdi. Ayrıca fakirlerin binmeleri için de 200 deve hediye etti. Hazreti Peygamber'in sahabilerini insanları Allah yolunda savaşa çağırmaları için Arap kabilelerine ve Mekke'ye göndermesi. Hazreti Peygamber Arap kabilelerine ve Mekkelilere haber göndererek onları Allah yolunda düşmanla savaşmaya çağırdı. Büreyde bin el-Husayb'ı Eslemoğullarına gönderdi ve onlara Mekke ile Medine arasında bulunan ve Für denilen yere gelmelerini emretti. Ebu Ruhum el-Gıfari'yi de gidip kendilerini savaşa çağırması için kendi kabilesi olan Gıfar'a gönderdi. Ebu Vakıt el-Leysi ve Ebu Caat ed-Damri'yi de aynı şekilde kendi kavimlerine elçi olarak yolladı. Diğer taraftan Rafi bin Mükeys ile Cünt bin Mükeys'i Cüheyne kabilesine, Nuaym bin Mes'ud'u Eşca kabilelerine gönderdi. Beni Ka'b bin Amr'a da birkaç elçi yolladı. Bunlar Büreyde bin Verka, Amr bin Salim ve Bişr bin Süfyan'dır. Ayrıca içlerinde Abbas bin Mirdas'ın da bulunduğu bir grubuysa Süleymoğullarına gönderdi. Ashabın Tebük Savaşı'nda infakta bulunmaları. Hazreti Peygamber Müslümanları cihada teşvik edip onlara sadaka vermelerini emretti. Müslümanlar güçleri yettiğince infakta bulundular. Ancak ilk sadakayı getiren Ebu Bekir Sıddık olmuştur. O tüm malıyla 4000 dirhemi verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona ailesi için bir şey bırakıp bırakmadığını sordu. O da "Allah ve Resulünü bıraktım" dedi. Daha sonra da Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Peygamber ona da "Ailene bir şey bıraktın mı?" diye sordu. O ise "Evet, malımın yarısını getirdim. Diğer yarısını ise onlara bıraktım" dedi. Sonra Hazreti Ebubekir'in malının tamamını getirdiğini işitince de "Onunla yarıştığımız bütün hayır işlerinde o beni geçmiştir" dedi. Abbas bin Abdülmuttalip ile Talha bin Ubeydillah da sadakalarını getirdiler. Bunlardan sonra da Abdurrahman bin Avf 200 ukiye verdi. Sa'd bin Übade ile Muhammed bin Mesleme de Hazreti Peygamber'e mal getirdiler. Asım bin Adi 90 deve yükü hurma getirdi. Hazreti Osman ise ordunun üçte birini teçhiz eyledi. Bu şekilde Hazreti Osman herkesten fazla infakta bulunmuş oldu. Hatta onun yardımından sonra ordunun hiçbir ihtiyacı kalmamıştır denilse yalan olmazdı. Çünkü çuval dikmek için kullanılan çuvaldız ve bizlere varıncaya kadar temin etmişti. O gün Hazreti Peygamber onun hakkında

0: şöyle demişti: "Osman bundan sonra ne yapsa kendisine zarar vermez." Hazreti Peygamber Müslümanların zenginlerini hayra ve iyiliğe teşvik ettiler. Onlar da bu hususta yalnızca Allah'ın rızasını gözettiler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37

0: 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Lillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Vallahu halagakum min turabin thumme min nutfetin thumme ca'alekum ezvaca. Allah Azze ve Celle sizi Hazreti Adem itibariyle onun şahsında topraktan yarattı. Sonra çoğalma min nutfetin, nutfeden, o sudan oluştu. Babaların sulbünden annelerin rahmine intikal etti. Sonra oradan çocuk olarak dünyaya geldiniz. Orada yarattı. Thumme ca'aleküm ezvaca. Sonra Allah Azze ve Celle sizi çiftler olarak yarattı, çiftler yaptı. Kadın var, erkek var. Onlar bir araya geliyorlar. Bu şekilde aile kuruyorlar. Aile kuruyorlar ve bir aile ortamında yaşıyorlar. Medeniyeti de o aileler kuruyor. Dolayısıyla Allah Teala insana bu istidadı vererek onu hayvandan, hayvanlaşmaktan uzaklaştırıyor. Hayvanlar, onlar da bir araya geliyorlar ama onlarda insanda olduğu gibi aile kurma mefhumu olmadığından işte bir hayvan bugün o hayvanla yarın başka bir hayvanla beraber oluyor ve aralarında nikah ilişkisi de yok. Bir ara 2 yıl önceydi, bedenim benim tasarrufumdadır, hürriyetim var, dilediğim gibi o bedeni kullanırım diye kürtaj meselesinde kadınların böyle çekimleri vardı, konuşuyorlardı evlerde. Yani demek istiyor ki bir grup, biz hayvan gibi yaşarız. Bugün evime o erkek gelir, yarın başkası gelir. Gelir de o evde, o birliktelikte oluşacak çocuklar, kimin çocuğu olacaklar, nesepler ne olacak, zay olacak. Yani diretiyor bir grup, diyor ki ben nikah kabul etmiyorum. Haralarda nasıl inekler, hayvanlar yaşıyorlar. Bugün o öküzle o inek, yarın onunla o beraber oluyor. Bu şekilde bir beraberlik bizim için normaldir diyorlar. Ama Allah Teala insanın merkezine bunu koydum, aile var buyuruyor. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى bir kadın hamile olması, hamile olup onun karnında bir çocuğun olması, yani وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى hamile olan hiçbir kadın yok ki وَلَا تَضَعُ doğum yapan اِلَّا بِعِلْمِهِ bütün bunlar Allah Teala'nın ilmindedir. Ezelde اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ ezeli bir plan var, takdir var. Allah Teala orada nasıl belirlediyse hangi kadın hamile olduğunda çocuğu karnında oluşum safhaları, merhaleleri, erkek mi kız mı olacak, bütün bunlar وَمَا تَحْبِلُ مِنْ اُنْثَى o hamile olduğunda o kadın cenini, onun aşamaları hep ilmi ilahide var. Doğumu, doğum süreci nasıl olacak, bütün bunlar da var. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ bir ömür

Uzun ömürlü birisi Muammer, uzun ömürlü birisinin ömrünün durumu وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ ya da onun ömründen kısaltılmaz ki illa fi kitabin, bunlar da kitapta vardır. Yani birisi var, o tuğlu ömür sahibi, uzun ömür sahibidir veya birisinin ömrü de kısadır. Bütün bunlar nerede vardır? Hepsi levh-i mahfuzda vardır veya ömründen kısaltılmamıştır ki o levh-i mahfuzda olmasın. Yani orada nasıl bir bilgi varsa insan ömrü ona göre kısa olur, uzun olur. Uzun ömürlü olacak da orada vardır, kısa ömürlü olacak da orada vardır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Zâlik, yani bu ömürleri saymak, onları takdir etmek, zamanına göre onların canlarını almak, doğumlarını temin etmek Allah Teala'ya kolaydır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Buradan sonra Allah Teala Müslümanla kafiri bir darb-ı meselle ifade edecek, anlatacak, bir misal getirecek. Onun üzerinde insan Müslümanla kafiri anlatacak. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ İki deniz müsavi olmaz. Biri deniz olur veya birisi nehir olur. Tatlı suyun olmuş olduğu nehir talip cehdiyle bu şekilde de denmiş olabilir. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ İki deniz birbirine müsavi değildir. Hâzâ nasıl değil, yani iki deniz, birisinde tatlı su var, birinde acı su var. Hâzâ azbun furâtun. İşte bu azbun tatlı, furâtun azbdan bedel, yani yine çok tatlı, yani tadı çok güzel. Hâzâ azbun furâtun. Sonra sıfatı nedir başka bu suyun? Sâigun şarabuhu. İçmesi çok kolay. Aldığınız zaman insan onu yudumlamak istiyor. Yudumlayıp hararetini onunla gidermek istiyor. Böyle bir su var. Hâzâ azbun, bir deniz, onun suyu tatlı, içince çok kolay insan onu yudumlayabiliyor. İçmesi kolay. Diğeri ise ve hâzâ milhun ucacun. Milh, ucac yine tuzdan bedel. Tuzlu, ötekisi ise tuzlu, şiddetli, çok aşırı derecede ucacun, tuzlu olan bir su var. Bunlar birbirine eş olur mu? Olmaz. O maestevil bahrani. Peki tatlı su kim? Müslüman. Yani onun topluma, onun çevreye faydası var. Hayat verir, susuzluğu giderir. Ağaca suyu verdiğiniz zaman, bitkiye o suyu verdiğiniz zaman o tohum toprağa o sudan almış olduğu güçle yarar, bitki olur, ağaç olur. İşte Müslüman böyledir. Olmuş olduğu yerde çevresine su gibi hayat verir. Su gibi, tatlı su gibi hayat verir. Ötekisi kafir ise tuzlu sudur. Ondan hararetiniz varsa içip de onu gideremezsiniz. Acı suyu, tuzlu suyu doğrudan kullanamazsınız. Ancak ne yapıyorsunuz? Arıtma tesisleri var. Alıyorlar arıtma tesislerinde. Belli ameliyeden geçirdikten sonra kullanabiliyorlar o suyu. Kafiri de arıtmadan, yani iman ocağını alıp onun küfrünü oradan, ondan tasfiye etmeden, orada bir tahliye operasyonunda bulunmadan kafirden insanlık adına istifade edemezsiniz. Bakın onlara cimrilik, kendileri adına çalışma, bizde olduğu gibi insanlık adına çalışma gibi bir duyguları yoktur. Müslüman gider buğdayı alır, bahçeye eker, ne düşünür? Ben ekeyim, sonra öşür vereyim, ümmet istifade etsin, kuşlar yesin, konsunlar, alsınlar, bütün bunlar istifade etsin. Ama öte tarafta böyle bir anlayışı göremezsiniz. Çünkü Müslüman Allah Teala neye benzetiyor? Azbun furatun sa'igun şarabuhu. Yani tatlı su, içmesi kolay. Ve min kullin te'kulûne

telbesûneha, giyiyorsunuz ama inci, mercan, ziynet eşyaları giyilmez, takıyorsunuz. Yani onları alıyorlar, işliyorlar, ziynet eşyası olarak takıyorsunuz. Daha çok bu anlamda kullanıldığından Allah Teala kesreti istimalin çok olarak kullandığı alanı bize verdi. Peki وَتَرَى الْفُلْكَ ف۪يهِ مَوَاخِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sonra وَتَرَى الْفُلْكَ ف۪يهِ, o suda, o denizde neyi görüyorsunuz? Mevahire, mahire cemisi mevahir, mevahir yaran, o denizi yaran gemiler görüyorsunuz. Fulke, sufun, yani büyük gemiler orada görüyorsunuz, yarıyorlar denizi. Niçin yarıyorlar? Litebtegu min fadli, sizin amacınız var, buradan kalkacaksınız, başka bir ülkeye gideceksiniz, arada deniz var, o gemilerle gidip ticaret yapacaksınız. Fazla, Allah Teala'nın ticaret yoluyla size yapmış olduğu ihsana ulaşabilmek için لِتَبْتَغُوا لِتَطْلُبُوا, onu istiyorsunuz, talep ediyorsunuz. Allah Teala'nın مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, Cenab-ı Hakk'ın fazlından ticaret yoluyla, dolayısıyla o gemiler yarıyorlar o denizi, ulaşımı kolaylaştırıyorlar, insanlar tonlarca malı o denizler vasıtasıyla getiriyorlar. Peki وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ, o gemiyi kim yapıyordu? Hazreti Nuh Aleyhisselam yapıyordu. O suyun üzerinde geminin, o aletin gitmesini de Allah Teala bir peygamber vasıtasıyla insanlığa öğretmişti. Peki orayı da düşünün. Bir bu şekilde لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ, Allah Teala'nın fazlından istifade etmek için o gemiler yardığını, denizin o şekilde gittiğini görüyorsunuz. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, لِكَيْ تَشْكُرُوا, neden böyle? Şükretmeniz için. Denizin üzerinden o ağaç ya da demirden oluşan gemiler gidiyorlar, size o malları bir ülkeden başka bir ülkeye alıyorlar, getiriyorlar, naklediyorlar. Bütün bu suyu ya o kaldırma kuvvetini veren, onları sevk eden bir güç var. O güç bunları yapıyorsa, o zaman o Allah Azze ve Celle'ye hamd ediniz, ona şükrediniz. Kudret-i ilahi, o kudret-i ilahinin delillerinden bize bahsediyor. Neden sürekli Kur'an-ı Kerim'de farklı açılardan, farklı cihetlerden tevhidin delilleri vardır, tevhid? Çünkü eğer bir toplum Allah Azze ve Celle'yi bilmezse, o zaman ona ibadet etmez, edemez. Peki bizim Allah Azze ve Celle'yi zatı itibariyle bilme imkanımız var mı? Neyle biliyoruz? Sıfatlarıyla biliyoruz Allah Teala'yı. Esmasıyla biliyoruz. Alemdeki tecellilerle biliyoruz. Ayat-ı kevniye ile biliyoruz. O kevni ayetlerle biliyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim bizi alır, sürekli aleme götürür. Güneşe götürür, aya götürür, geceye, gecenin oluşmasına, bu ahenge, bu nizama götürür. Size göre der Kur'an-ı Kerim. Bütün bunların arkasında, bunları sevk eden, idare eden bir kudreti ezeliğinin olması gerekmez mi? Yani o pencere orada tesadüfen olmuyor da bunlar tesadüfen olur mu, onu söyler. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, o Allah Azze ve Celle kainata koymuş olduğu ezeli kural ve kaide gereğince يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, geceyi gündüze sokar. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, mevsimi gelince de gündüzü geceye sokar. Yani onun içine girer. فِي اللَّيْلِ, içerisine girer. Yani nasıl olur? Gündüz artık gece olur. Kış baktığınız zaman gündüz kısa, gece uzun. Peki yaza girdiğiniz zaman gecenin bir kısmını alıyor, gündüzün içerisine koyuyor. Fi, yani orada bir zarf anlamı var, içine alıyor, ihata ediyor. Orada artık gündüz yok, gece var. Peki bütün bunları her yıl değişmeden, şaşmadan, saniyesi salisesi farklılaşmadan yapan kim? Hangi kudreti ilahi? Ona bak. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ, güneşi, ayı, onları سَخَّرَ الشَّمْسَ, insanlığın ve mahlukatın menfaati için اَذَلَّهُمَا, Allah Azze ve Celle onları boyunduruk altına aldı.
onlara bir kural verdi.

İnsanlığın hayatın devam etmesi madem güneşle, ayla yakından alakalı, o halde وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, bunları boyunduruk altına alarak onlara siz şu şekilde seyrinize, yürüyüşünüze devam edeceksiniz diye bir kuralı vardı. Başta bir talimatı vardı. Ona göre devam ediyor. İşte bunu da Allah Teala yaptı. Sekhara, bu fiili neye isnat ediyoruz? Allah Azze ve Celle'ye, değil mi? Cenab-ı Hak bunları yaptı. Küllün yeciri li ecelim musemma. Peki sonsuza kadar bu güneş böyle ay yürüyüşüne devam edecek mi? Küllü men aleyha fan. Her şey yok olacak. O halde ay ve güneş ne kadar büyük olsa da bunlar da yok olacak. Küllün yeciri li ecelim musemma. Buradaki lam ila anlamında, ila ecelim musemma, tayin edilen bir zamana kadar yecri akıyorlar, değil mi? Yecri akıyorlar. Yani burada Kur'an-ı Kerim ayla güneşin döndüğüne de işaret ediyor. Yecri, o cereyan nerede olur? Bir vadide olur. Yani bir yörüngesi var bunların. Onlar yörüngelerinde li ecelin musemma ila ecelin musemma, Allah Teala'nın belirlediği, tayin ettiği bir zaman var. Oraya kadar bunlar akışlarına devam edecekler. Küllün yeci, bunların hepsi. Peki vesakhara, Allah Teala bizzat güneşi ve ayı idaresi altına alması şunu da gösteriyor ki, yani ey kullarım, siz güneşte ve ayda dünyanın maslahatına aykırı gelişmeler olsa siz onlara müdahale edemezsiniz. İnsanın müdahalesini, gücünü, takatini aşan şeyleri bizzat Allah Teala doğrudan sevk ve idare ediyor. Güneş ve ay böyle. Ama yeri işte siz ekerseniz buğday oluyor. Ekmezseniz olmuyor. Yerden istifade edebilmek için sizin kesbiniz olacak, çalışmanız olacak, Allah Teala'nın halkı olacak. Ama ay ve güneş senin kudretini aştığından dolayı öyle değil. Bizzat وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, doğrudan Allah Teala ona müdahil oluyor. İnsanın, alemin tasarrufuna, maslahatına sunuyor. لَهُ الْمُلْكُ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. İşte ذَٰلِكُمْ مُبْتَدَى هُوَ اللّٰهُ ذَٰلِكُمْ هُوَ اللّٰهُ. İşte o Allah'tır. O Allah'tır. Allah odur. Kim? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّنْ يَجِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. Bütün bunları yapan, ayı, güneşi, bütün azametine rağmen idaresine alan ذَٰلِكُمْ اللّٰهُ. Orada bir müpteda huve takdir edelim. Kendi içerisinde isim cümlesi olsun. هُوَ اللّٰهُ, işte Allah'tır. Ondan bedel nedir o? رَبُّكُمْ. İşte sizin Rabbiniz, işte o Allah sizin Rabbinizdir. O Allah Azze ve Celle ki o sizin Rabbinizdir, mürebbinizdir. Nasıl sizi terbiye ettiyse ay ve güneşi de terbiye ederek onlara bir kanun vermiştir. Sonra Allahu huvallahu, o da zalikumun cümle olarak kuvveyi orada takdir edince haberi olur. Yani müpteda haber kendi içerisinde huvallahu, sonra bu isim cümlesi de zalikumu haberi olur. Lehul mulku, mülk onundur. Mülk saltanattı. Mülk normalde dünyaya bir, dünyadaki bir mala sahibiyeti ifade ediyordu. Mülk olursa, mülk olursa saltanat. Dolayısıyla saltanat onundur. Dilediği gibi idare eder. Güneşin, ayın onun kanunlarına direnme salahiyeti yoktur. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Peki güneşe bakın. Amerika'nın, NASA'nın gücü yeter mi güneşi tamir etmeye? Bir arıza olsa, NASA gitse, bütün bilim adamlarını sevk etseler, bütün devletler bütçelerini oradaki o arızayı gidermek için harcasalar, üniversiteler adam yetiştirseler yapabilirler mi? Şey yapamazlar. Peki bu Allah'ı bırakıp da siz taş parçalarına, nasıl insanlara, onları ilah edinip de onların karşılarında secde ediyorsunuz veya ilah gibi onlara saygı duruşunda bulunuyorsunuz? Vellezine, şöyle bir mukayese yapın buyuruyor Cenab-ı Hak.

الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Ondan başka çağırdıklarınız ya da ibadet ettikleriniz, tazim ettikleriniz, onlar مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرِ Onlara gelince, o ibadet ettiklerinize, itibar gösterdiklerinize, tazim ettiklerinize مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرِ Kıtmir, hurma çekirdeğinin üzerindeki zar. O zara bile malik olamazlar. Hurmayla çekirdeğin arasında ince bir zar var. O zara bile sahip değiller. Allah Teala tahkir ediyor. Çünkü bunların şahsiyeti yok. Ya taştır veya ölmüştür. Ölüp gitmiştir. Ölüp giden bir adam, onun yeryüzünde mülkiyet adına ya da milkiyet adına bir hurmanın üzerindeki o zara ona bile sahip olamaz. Ama siz bu kadar aciz varlıklar, onların önüne geliyorsunuz, tazimde bulunuyorsunuz. Bir oraya bakın, bir de وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Ayı güneşi boyunduruğunu alan, gece üzerinde o tasarruf yapan, bunları yörüngesinde sevk eden kuvveti ilahi, kudreti ilahi. Onunla işte sizin ilah yerine koyduklarınız mukayese edilir mi? اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Onlar çağırsanız, ölenlerinizi, ilah yerine koyduklarınızı, taşlarınızı, çağırsalar onları, in ted'uhum, yani o müşriklere diyor, onları çağırsanız, la ye, niye hum zamirini kullanıyor burada? Akiller için, halbuki onlar taş parçası, onların zihin dünyasında akıllı varlık gibi algılandığından dolayı zamiri bu şekilde getiriyor. İn ted'uhum, çağırın onları, hadi gel bakalım Lat, Menat, Uzza, gel bize imdad et deseniz la yesma'u du'a'akum, sizin çağrılarınızı duyamazlar ki. Duvar, taş parçaları, onlar duyabilirler mi? Ve lev semi'u mestecabu lekum, muhal farz, duymuş olsalar. Ve lev semi'u mestecabu lekum, o zaman da size cevap veremezler. Hani muhal farz dedikten sonra, o taş parçaları ölenler duymuş olsalar cevap verebilirler mi? Yani kefere takımından onları kastediyor. وَلَوْ سَمِعُوا مُرَادِ اِلٰهِ O murad-ı ilahi. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Onlar size icabet edemezler, cevap veremezler. Neden cevap veremezler? Taş konuşmaz ki. Lat konuşmaz, Menat konuşmaz, Uzza konuşmaz, konuşamazlar. Öldükten sonra firavunlar, nemrutlar, onların yeryüzünde tasarrufu olamaz. Muhal farz, duymuş olsalar bile mestecabu lekum. Ve yevmel kıyameti yekfurune bişirkikum. İlah yerine koydunuz. Yağmur yağmıyordu, gidiyordunuz. Yağmur diye orada dua ediyordunuz. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Allah'a bunlar bizi yaklaştıracak, öyle diyorlardı. Onlar şöyle düşünmüşlerdi: Allah Teala bu kainatı yalnız başına idare edemez. Biz de ona yardımcılar bulalım, tayin edelim. Allah taş parçalarını, dediler ki bunlar ilah olsun, Allah'ın yardımcı gücü olsun bunlar. Onları aracı koydular, bu şekilde yaptılar. Tabi vesileyle bu birbirinden farklı. Onlar ne diyorlar? Ma na'buduhum. Onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye, onun için ibadet ediyoruz diyorlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallah. Hi zulfa. Peki Müslüman, Efendimiz Aleyhisselam dua ederken, Resulullah Aleyhisselam vesilesiyle şu müşkülüm gider diye dua ederse, bu onun gibi olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü her Müslüman Resulullah'ı ne olarak bilir? Abduhu ve Resulü. Allah'ın kulu bilir. Hiçbir Müslüman Ravza'ya gidince Lata Menata müşriklerin ibadet ettiği gibi Resulullah Efendimiz'in kabrinin etrafında dönüp tavaf etmez. Resulullah Aleyhisselam'ın kabrine secde etmez. Onu insan olarak bilir ama Allah Teala katında elbette çok farklı bir yeri vardır. Bu şekilde dua eder ki ulema da böyle yaptı. Onunla alakalı müdellel olarak kayıtlar var. Onları orada delilleri var efendim.
Peki ve yevmel kıyameti yekfuru

Ne bir şirk hüküm. Bu ilahlarınız, taşlar, putlar, onlar inkar edecekler bir şirk hüküm, sizin şirkinizi. Demiştiniz ya, Allah Teala bu dünyayı yalnız başına idare edemez. Bunlar yardımcı olsun diye ortak koşmuştunuz. Yuh olsun size diyecekler. Taştan Allah'a yardımcı olur mu? Mahlukatından Allah'a yardımcı olur mu? Diyecekler, inkar edecekler. Kendilerine ibadet edenleri reddedecekler. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ وَلَا يُنَبِّئُكَ Sana haber veremez. Nasıl haber veremez? Yani kema يُنَبِّئُكَ اللّٰهُ Allah'ın sana haber verdiği gibi. Buradaki habir ne? Allah Teala. Her şeyden haberdar olan o Allah Azze ve Celle'nin sana eşyanın iç yüzünü bildirdiği gibi başka hiçbir şey bildiremez. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine hiçbir filozof, hiçbir akademiyadan, hiçbir insan ulaşamaz. Çünkü Peygamber وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Habir olan Allah Azze ve Celle'nin bilgisini vahiy insanlara getirir. Şimdi siz taşlara gidiyorsunuz, ilah yerine koyuyorsunuz, ibadet ediyorsunuz, zannediyorsunuz ki biz bunlara muhtacız, bunlar önemli bir yere sahiptirler veya o toplumda rütbesi, makamı yüksek olan adamlar var, onlara farklı bir kıymet veriyorsunuz. Allah Teala da sizin algınıza, idrakinize, basarınıza bir basiret mührü vuruyor. Basar burası, basara basiret mührü, yürek mührü, iman mührü vuruyor. İman mührü vurunca ne açılıyor? Hatemallahu ala kulubihim, o yüreklere vurulan mühür açılıyor. O mühür işte böyle açılıyor. Veya çocukluktan beri iman ve takvası varsa hiç o mühür o yüreğin üzerine vurulmamış oluyor. Peki şimdi oraya o tevhid mührünü vurunca kalbimize, yüreğimize artık siz basiretle görüyorsunuz. Gözünüz de açılmış oluyor. Ya eyyühen nasu, bütün insanlara konuşuyor. Gelin gözünüzdeki o perdeyi kaldırın. Ya eyyühen nasu, entumul fukara ilallah. Hepiniz fukara. Allah'a fukara. Allah'a muhtaç. Devlet başkanı ol, yatağa düştün. Kime muhtaçsın? Şifa için Allah Teala'ya muhtaçsın. Ya da adam o kadar zengin ama yiyemiyor işte. Allah Teala bir hastalık veriyor ona. Bütün o nimetler zamanda sadaka olarak hele vermediyse bakıyor onları böyle, o gözünde kıymetliydi, veremiyordu onları, kendine saklıyordu, fukara geliyordu, benimle mi kazandın diye gönderiyordu onu. Şimdi bütün bunlar önünde duruyor, Allah Teala ona o şekilde eza ediyor. Ama Müslümansa zaten oruç tutarken o nimetten istifade etmemeyi, oruçlu olduğu zaman içerisinde yemeyerek bunun hakiki sahibi sensin ya Rabbi demişti. Müslüman bu eğitimi almıştı. Ben Rabbime muhtacım. Bu şuurdaydı, bu bilinçteydi. O halinde de imtihan ediyor, imtihan diyordu. Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi halini Allah'a arz ediyor, sabrediyor Müslüman. İşte bu ayet-i kerime ya eyyühen nas entumul fukarau ilallah. Hangi makamda olursanız olun, ne kadar dünyalığınız olursa olsun Allah'a muhtaçsınız. Bir adam dünyanın en zengini, kızı intihar etse huzur yok, huzura muhtaç. Kızı babasının sözünü dinlemiyor, dünya ona bakıyor. Adam belki devleti idare ediyor ama çocuğuna sözünü dinletemiyor. Böyle bir adam neye muhtaç? O çocuğu terbiye edecek bir güce, bir mürebbiye muhtaç. Her halinizde muhtaçsınız buyuruyor. Entumul fukara'u ilallah fi kullil ahval. Her durumda, herkes, her yerde ona muhtaç. Allah Azze ve Celle'ye. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah Azze ve Celle o ganidir. Yani muhtaç değil. Sana da muhtaç değil, bana da değil, aleme de değil. Yani biz Allah Teala'nın dinine iman ederek, İslam'a iman ederek Allah Teala bizim imanımızla daha mı güçlü oluyor?
Yani biz şeref kazanıyoruz. Biz Allah Azze ve Celle

Birilerinin tarafında yer almış oluyoruz. Yoksa Allah Teala bir nesli yok eder, onun yerine başka bir nesil getirir. Bütün bunlara kadirdir. Elhamidu, Allah Azze ve Celle ham edilendir. Yani bütün lisanlarda el-mahmudu bi külli lisanin, bütün dillerle hamd edilir o. Kuşun diliyle bütün diller ona hamd eder. Kuşun dili hamd eder, yerdeki hayvanlar hamd eder, denizin dibindeki balıklar hamd eder. Hepsi her durumda o hamittir, ona hamd edilir. Yani siz hamd etmeseniz de Allah Teala'yı hamd ediyor. Bütün bir alem ona senada bulunuyor. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer dilerse o, in yeşe, şayet dilerse, yuzhibkum, sizi yok eder, kaldırır dünyadan. Önceden yaptığı gibi bir tufan, bir hastalık, bir salgın hastalık, yuzhibkum, böyle. O kadar bu fiillere baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de, bu fiillerle siz Arapça çok iyi bilmeseniz de Kur'an-ı Kerim burada ne diyor? Yaklaşık bir mana verir size. Tıpkı İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca. İnsanların fevç fevç İslam'a girişini anlatırken o harflere bakıyorsunuz. Orada onun kolaylığını anlatıyor ama femen zuhziha, orada ise ateşten bir adamı çıkarmanın ne kadar zorluğunu veriyor, o harfleri telaffuz etmek onu anlatıyor. Burada da inyeşe yudhibkum, dilerse sizi siler dünyadan, yok eder dünyadan. Yani o kadar rahat olur ki bu vadisine su akarken nasıl rahat akıyorsa sizi o kadar kün feyekun, bir anda ondan daha hafif, daha kısa bir zamanda Allah Teala kaldırır yeryüzünde, yok eder. Onun kudretine direnemezsiniz demek istiyor. Yani bu fiilleri yaşa ve ezhebeyi böyle getirerek şunu insanlara ihsas ettirir: çok kolay. Ne hastaneleriniz, ne sağlık bakanlıklarınız, hiçbiri burada direnemez. İn yeşe yüzhibküm, giderir sizi, yok eder, öldürür. Ve ye'ti bi halkin cedid, size bedel yeni bir nesil getirir. Allah Teala bütün bunları yapmaya kadirdir. Ve ma zalike alallahi bi aziz. Ve ma zalik dediği, yeni bir nesil getirmesi, sizi ortadan kaldırması, bütün bunları yapması. Ve ma zalike alallahi bi aziz. O Allah'a zor değildir. Görmüyor musunuz? Yukarıda yulicul leyle fin nehar ve yulicun nehara fil leyli ve sakhara şemse vel kamer. Geceyle gündüz münasebetini ayarlayan, ayı güneşi idaresine alan, sizi bir anda dünyadan yok etmek isterse kim direnebilir ki? Neden bu o Allah'a zor gelsin? Ve la teziru vaziratu vizra uhra. Peki siz bunları söylüyorsunuz, Allah Teala'nın gücü kuvveti diyorsunuz, yanınızdakiler var, uzaktakiler var, alanlar var, almayanlar var. Eğer siz vazifenizi yaptıysanız, tebliğ vazifenizi bu ödevi yerine getirdiyseniz, kimse ötekinin günahından sorumlu değil. Allah'ın adaletini anlatıyor Allah Azze ve Celle'nin. Cahiliyede nasıldı? Bu adam şu kabileden birisini öldürdüyse, bu kabiledekiler gidiyordu, bu kabilenin adamlarını öldürüyordu. Hakikat, adalet neyi gerektirir? Katilin ceza görmesini gerektirir, onu emreder. Ama öyle yapmıyorlardı. Güç ve kuvvetine göre karşıdan kaç kişi öldürebiliyorsa o kadar adam öldürüyorlardı. Yani böyle bir mantık cahiliye aklıdır. Allah Teala'nın adaletinde cahiliyenin mantığı olmaz. Ve la teziru vaziratun vazira nefsun asime. Günahkar bir adam, günahkar bir nefis, günahkar bir kadın. Ve la teziru vaziratun, günahı olan birisi yüklenmez neyi? Vizra uhra, diğerinin günahını, diğerinin yükünü almaz. Yani günah yük, ahirette yük olacak. O yükü almaz, taşımaz. Herkes kendi yükünü, kendi günahını taşır. Ve in ted'u muskaletun ila himliha. Muskale,
ağırlaştırılmış. Neyle? Günah yükleriyle artık taşıyamıyor onları. Ve in ted'u, bu adam çağırsa,

Kim muskaletun, o günahlarla kamburlaşmış, beli bükülmüş adam ahirette ila himliha günahına çağırsa, yüküne çağırsa oğlunu, kızını, damadını, eşini, gel buraya dese, la yuhmelu minhu şey'un, o adamdan hiçbir şey yüklenilmez, alınmaz, almaz kimse. Baba çağırsa oğlunu, dese ki ona, evladım sizin için kredi almıştım şu dükkanı, aldık açtık buraya, şimdi bu faiz parası bak bizi sürüklüyor, gel bunun günahın birazını al dese, almaz. Babaya diyor ki, çocukların için faiz alma diyor. Yani şunun için, bunun için Allah'a meydan okuma. La yuhmelu minhu şey'un velev kâne zâ kurba, velev kâne el med'uvu, çağrılan o adam, çağırıyorsunuz ya, veya siz Allah'ın izniyle, inşallah Rabbim bizi bu noktada çağıranlardan kılmasın, adam çağırıyor, velev kâne zâ kurba, o çağrılan adam zâ kurba, akrabası olsa, yakını olsa, oğlu olsa, kızı olsa, eşi olsa bile, olsa bile yine ondan bir şey yüklenilmez. La yuhmelu minhu şey'un velev kâne zâ kurba. Akraba bile olsa almam der. Likullimri minhum yevme izin şe'nun yughni. Herkes kendiyle meşgul olacak. Yevme yefirrul mer'u min ahi. Kişi kardeşinden kaçacak, uzaklaşacak kıyamet günü. Onlar, oğlunu görecek adam diyecek ki ona, evladım bak babanı görüyorsun, gidiyor işte cehenneme, gel şu günahtan biraz al deyince, akhafu mislellezî takhafu diyecek. Baba senin korktuğundan ben de korkuyorum. Allah'ın azabı var, cehennem var, ben böyle bir yükün altına giremem diyecek. En yakını bile insana böyle cevap verecek. İnnemâ tunzirullezîne yakhşavna rabbahum bil gaybi. İnnemâ tunziru, Efendimiz Aleyhisselam'a hitap, Müslümanlara, onun şahsında konuşuyor Kur'an-ı Kerim. Muhakkak ki siz veya Resulullah Aleyhisselam, innemâ tunziru, inzar ediyorsun. Ellezîne yakhşavna rabbahum, Rablerinden korkanları, haşyet halinde olanları, Allah'ın azabına, cehennemine bakıp haramdan kaçanları, uzaklaşanları, ya Mevla'nın rızası için ibadet edenleri, bil gaybi demek hal olarak alırsak o takdirde, gaibine, yani onlar Allah Azze ve Celle'yi görmüyorlar, ondan gaip oldukları halde veya o inzar edildikleri, cehennemden uzak oldukları, görmedikleri halde, gaibine, görmüyorlar değil mi? Biz neye inanıyoruz? Gaybe inanıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, görmediğimiz bir dünyaya. اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, onlar gaibine عَنْ عَذَابِ اللّٰهِ, Allah'ın azabından gaip oldukları halde onlar Rablerine karşı derin bir huşuları var. İşte sen böyle insanları uyarıyorsun. Ve akamus salate, onlar ne yapıyorlar? Bir haşyetleri var, sonra namaz kılıyorlar. Bunlar böyle bir kadroyu uyarıyorsun. Haşyeti olanları, gayba inananları, namaz kılanları. Bunlar o inzardan pay alırlar, nasip alırlar. Peki burada bir ara cümlesi getiriyor, cümleyi itiraziye. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. وَمَنْ تَزَكَّى, yani kim nefsini temizlerse, tahara nefsehu, nefsini günahtan, isyandan, masiyetten arındırır, Allah Azze ve Celle'ye tövbeyle, istiğfarla yönelirse, onun cevabı فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, kendi için temizlenmiş olur. Ahirette temizlenirse eğer, tövbe ederse, masiyet kirlerinde arınırsa ahirette Allah Teala'nın cemaline, cennetine muhatap olur. Bu cümlede yukarıdaki o haşyet halini onu tekit ediyor itiraziye. Ve ilallahil masir. İşte bu hikaye, insanoğlunun hikayesi orada bitecek. Allah'a dönünce bitecek. Mahşerde bitecek. O hikaye bitmeden, senin hikayen bitmeden

0: Gelmeden önce hayat hikayen Allah Azze ve Celle'nin hayatına yol işaretleri olacak, rehber olacak, cehennemden, cennetten, ahiretten, önceki ümmetlerden, sonrakilerden, yaşadığın zamandan verdiği nakillere, onlara dikkatle bakar, okur, ibret alırsanız o zaman Allah Azze ve Celle'ye dönüşünüz muhteşem olur, imanla olur. Cenab-ı Hak imanla istikamet üzere dönmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü

0: teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Aslında benim için çok daha özel bir gün. Çünkü biz radyolarda çokça eserini dinlediğimiz, hatta ezbere söylediğimiz, televizyonlarda, programda, arka fonda sesini çok duyduğumuz sanatçı büyüğümüz Mesut Şimşek abimiz bizlerle beraber. Mesut abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Ömer hocam. Gerçekten ben de özlemişim. Yıllardır radyolara çıkmıyorum daha doğrusu. Ama bugün hem duygusalım hem de sizleri hem dinleyicilerimizi özlemişiz inşallah. Bugün seninle güzel bir söyleşi yapacağız.
0: Elhamdülillah. Hedef Radyo sizin için özeldir zaten. Hedef Radyo sizin için başkadır. Ama şöyle bir düşünüyorum. Benim için hani sanatçı dediğimiz zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Mesut Şimşek'tir. Çünkü biz gençliğimizde Affet Allah'ım, Mevlam birçok eseri böyle sizden huşuyla, huzurla dinledik, ezberledik. Hatta öğrencilere programlarda okuttuk. Bizim o eskimeyen ilahilerimiz, sizin o notaya hani ses veren, tırnak içerisinde hayat veren sesinizle buluştu. Biz davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Gerçekten Affet Allah'ım aslında Mesut Şimşek'i tanıtan eserlerden birisi. Zannediyorum 20 yıl olmuştur değil mi?
0: Geçmiştir.
1: Geçmiştir, doğrudur. Yine yer alıyordu Hamza. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan, şehit oluşunu anlatan güzel bir eser. Şükürler olsun daha bugünlerde sosyal medyada, radyolarımızda, yine televizyonlarımızda daha halen yeniymiş gibi çalması gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Rabbim böyle güzel eserleri yapmayı tüm ilahi camiasındaki arkadaşlarımıza nasip eylesin. Tabii ki bizlere de tekrar tekrar güzel eserler yapmayı nasip eylesin.
0: Tekrar radyodasınız. Belki gençler dinliyordur bizi. Şimdi Mesut Şimşek abilerini bir tanısalar.
1: Değil mi? Şimdi Ömer Faruk'cum, belki ben hani radyolarımızda çalıyor ama biliyorsun sosyal medyanın gücü çok. Evet. Ben de zannediyorum 10 yıldır, 12 yıldır hiçbir

0: böyle ilahi programları falan böyle konserlerde çok fazla yapmadım.
1: Evet.
0: Hatta sosyal medyada da hiç yayınlamadım. 3 haftadır Mesut Simsek Official yani Instagram sayfamızda ve YouTube kanalımızda yayınlamaya başladım. Gerçekten şok oldum. 20 yaşlarındaki, 15-16 yaşlarındaki kardeşlerimiz, yavrularımız sanki yeni Mesut Simsek çıkmış gibi o kadar talep var. Ben de şaşkınım yani. Yani yılların eserim. Tabii ki gençlerimiz ilahi dinlemeleri, ezgi dinlemeleri hele bu ahir zamanda bizim için çok çok önemli. Son zamanlarda ilahilere çok talep de var zannediyorum değil mi? Sizler
1: Evet,
0: daha iyi biliyorsunuz,
1: evet.
0: yakından daha iyi şey diyorsunuz.
1: Bu Ramazan ayı
0: Takip ediyorsunuz.
1: başkaydı mesela.
0: Bu Ramazan ayı evet yani ben her zaman şey derler ya müzik ruhun gıdası ama ilahiyle de gerçekten tam bütünleşti. Çok da etkili oldu. Biz de mutlu olduk. Milletimiz mutlu oldu. Gençlerimizin ilahi dinlemesi bizi daha mutlu etti, memnun etti. Yeni nesil hem yeni gençlerin türemesi ilahi okuması çok bizi mutlu etti. Elhamdülillah Rabbim tüm dünyada ilahiler dinlesin, Kur'an-ı Kerimler dinlesin, susmasın inşallah. Ezanlar susmasın. Tabii ki güzel bir şey.
1: Amin. Siz ne zaman başladınız böyle ilahiye, sanata, müziğe merakınız nasıldı?
0: Aslında ben Amasyalıyım. Amasya Büyükağa Medresesi'nde hafızlığımı yaptım.
1: Maşallah.
0: Hafızlıkta aslında ses Allah vergisi biliyorsunuz. Yani bunun özel eğitimi olmaz. Özel eğitimi sonradan şeyde yani sesle ilgili ses Allah vergisi. Bulunduğum ortam işte Kur'an kursunda veya gittiğim ortamlarda hep böyle ilahi okuturlardı. İşte Kur'an-ı Kerim okuturlardı. Zaten o anda da kendin yaşın küçük işte 13-14 yaşlarında başladık biz hafızlığa. Ve bu senin ilerini gösteriyor. Senin işte bulunduğun ortamlarda işte insanlar seni beğeniyor, seviyor. Ama benim asıl yani profesyonel manada 94-95'te 96'da Affet Allah'ım Kutlu Dava diye bir albüm yaptık. Orada da biliyorsunuz, başta söylediğimiz gibi Affet Allah'ım eseri çok dinlendi, takip edildi. Daha halen de dinleniyor şükürler olsun.
1: Ki
0: Yine
1: o
0: o
1: zaman YouTube çok canlı değildi. Yani
0: hiç
1: YouTube
0: değildi,
1: hiçbir
0: evet.
1: şey yoktu. Ona rağmen o dönemki radyolarda en çok dinlenen eserlerden bir tanesi Affet Allah'ımdı.
0: Çok doğru.
1: Ben hatırlıyorum 10 tane haftalık yapıyorduk. 10 tane en çok dinlenen eser diye. Affet Allah'ım her hafta vardı.
0: Elhamdülillah.
1: Yani hatırladığım Eşref Ziya abinin şeyi vardı. O zaman başörtü eylemlerinde çalan Beyazıt Meydanı'nda gözyaşlarını gördüm. O çalıyordu. Ömer abinin, Ömer Karaoğlu'nun
0: Şehit
1: Şehit
0: tahtında.
1: Tahtında çalıyordu. Mesut Şimşek abinin de Affet Allah'ım çalıyordu. Biz
0: Şükürler olsun.
1: hatırlıyorum o günleri. Gerçekten hep her hafta biz ilk onda sizleri görüyorduk. Çünkü gençler çok seviyordu. Evet, Mustafa Özcan abi de vardı tabii, onu hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Cürmüm ile geldim sanaydı değil mi Halil Bey? En çok dinlenenlerden bir tanesi de oydu. Evet, şimdi o dönemden bu döneme tam 30 yılı devirmişiz.
0: Evet.
1: 70 tane eser, 7 tane albüm dile kolay. Ki bu piyasada böyle 7 tane albüm dolu dolu yapmak, 12 yıl geri durmaya rağmen dinlenmesi hiç bitmeyen eserler üretmek aslında geleceğe yapılmış, ahirete yapılmış güzel bir yatırım. İnsanlar dinledikçe sizin de sevaphanenize inşallah yazılacak bunlar diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Şimdi Affet Allah'ım o yıl yeni çıktığında bir abimiz o zaman tabii sosyal medya falan yoktu. Radyolar işte bizim radyolarımız Hedef Radyo. Türkiye genelinde yeni radyolar, yeni radyolar açılmaya başlamıştı. Abimiz eseri o kadar seviyor ki 46'lık kasede Affet Allah'ımı
1: Hepsini
0: kaydediyor.
1: kopyalamış, evet.
0: Kopyalamış. Hep onu dinliyor. Ve bununla hikayeler çok yani. Çok mesela dinleyicilerimizden şey demişti. Yani Affet Allah'ımı dinleyip namaza başlayanlar. Affet Allah'ın psikolojisi, ruh hali biraz böyle şey olan kardeşlerimiz bu eseri dinlediğinde özellikle üniversiteli bir kardeşimiz ben diyor çok bunalımdaydım ve bu eseri dinledikten sonra gerçekten ruhum rahatlamıştı, kendime gelmiştim diye ki Cürmüm ile Mustafa abinin Cürmüm ile eseri ve çok güzel ilahilerimiz yani ilahiler gerçekten hem manevi olarak hem de ruhen insanları etkileyen eserler.

0: Burada başladık. Daha sonra işte yeri ağlıyordu Hamza. Yine karanlıklar arkasında doğan bir güneş.
1: Onun da bir şeyi var. Hikayesi var. Televizyonlarda Nihat Hatipoğlu hocanın arkasında hep o eserin fonu vardı. Hatırlar mısınız?
0: Evet, evet.
1: ATV'deki yaptığı o programın arkasında hep Mesut abinin o müziği. Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya. Uhud ağlıyordu, Uhud ağlıyordu kahramanına. Bak ben ezberlemişim mesela.
0: Ya, evet. Aslında Nihat hocanın o zaman albüm CD'lerin altında yine yer ağlıyordu ve Affet Allah'ım eseri, yine Cürümüle eseri. Çok onun arkasında biliyorsun Nihat Hoca fonla konuşuyordu müzikle.
1: Evet.
0: Gerçekten etkileyici de oluyordu. Buradan da selamlarımızı gönderelim inşallah. Çok da güzel programlar da yaptık Ankara'mızda ve Türkiye genelinde. Yani şükürler olsun o günden bugüne elhamdülillah. Şimdi ben sevgili Ömer Hocam, hani biraz önce söyledim 10 yıldır müziği bırakmadım. Aslında müziğin tam içindeyim.
1: Evet.
0: Ama biliyorsun korona falan girdi araya. Ondan sonra biraz şey kendi işim daha doğrusu. Şu anda sosyal medyayı çok da fazla takip etmiyordum. Instagram sayfasında dinleyicilerimiz mesajlar, ondan sonra arkadaşlarımız yine ilahi ezgi sanatçılar, özellikle Fatih Koca abimiz, onunla çok sık görüşürüz. Neden sosyal medyayı kullanmıyorsun falan. Ben 3 hafta oldu sosyal medyayı kullanalım.
1: 3 hafta?
0: 3 hafta. Eserleri bir yayınlamaya başladım. Ben şaşkınım. Sosyal medyanın gücünü ben inan daha 3 haftadır fark ediyorum.
1: Artık
0: yani şaşkınım, gerçekten şaşkınım.
1: Demek ki çok yoğun bir iş hayatının etkisi var. Çünkü sosyal medya gerçekten müzisyenlerin hiç çıkmadığı bir yer neredeyse.
0: Kesinlikle. Aslında benim çocuk 19 yaşında Osman Sadi'miz. O da baba işte bir YouTube kanalı açalım. Bak bu ilahileri dinelim. Dinleyicilerden çok talep geliyordu. Abi bu camiayı niye bırakıyorsun? Ya bırakmadım diyorum yani. Ne bırakması? Şu anda etkinlikler olsun. Gideceğiz tabii ki. Ne demek? Demek ki ben hani sosyal medyaya ayak uydurmamışım. Biz Hedef evet. Radyo'yu biliyoruz. Gözümüzü açtık. Hedef Radyo, Arifan Radyo, Dost Radyo, tamam mı? Ve Türkiye genelindeki radyolar. Yani sosyal medyada çok haşır neşir değildim. Şükürler olsun şu anda ilgi alakada çok. Yine izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz buradan YouTube kanalımıza abone olabilirler. Yeni eserler tabii ki yapacağız. İlahiler. Yine Mesut Simsek Instagram sayfasından yine bizleri takip etsinler. Yine Hedef Radyomuzdan yine bizleri takip etsinler. Bu dini içerikli yayın yapan her yerden takip etsinler. Sadece beni değil, bu işi yapan arkadaşlarımıza destek versinler. Çok önemli. Hani rap, arabesk, pop, farklı müzikler çıktı ya, onlara alternatif ilahi ezgileri dinlesinler. Türküler dinlesinler.
1: Evet. En azından kültürümüze, tabii geleneğimize ki uygun müzikler dinlemeye tabii, devam tabii etsinler. Evet, özelden mesajlar geliyor. Ben radyomuzun WhatsApp hattında bir hatırlatayım. 0531 843 56 33 tekrar ediyorum. 0531 843 56 33 Radyo Hedef'in WhatsApp hattı. Mesut Şimşek abimizle beraberiz ki o hem bu radyo mikrofonlarını çok iyi bilir, hatta bizlerden önce bilir, hem de sizlerin aslında dinlediğiniz eserlerin büyük bir kısmında da hem imzası var. Bazen oluyor, insanlar isme bakmıyorlar. O müziğin tınısına kendilerini veriyorlar. Şimdi YouTube açsanız, Mesut Şimşek yazsanız, o Affet Allah'ımın ne kadar dinlendiğini görünce şaşıracaksınız. Çünkü milyonları geçmiş Affet Allah'ım. Bir de birçok kanala yayınlanmış. Sadece bir yerde değil.
0: Çok doğru.
1: Yani sizden almışlar. Halbuki eser sizin.
0: Evet, evet.
1: Ama başka mecralarda yayınlanmış, milyonlarca izlenmiş. Ki Mesut abi yayınlar önce de diyordu ki helal olsun, dinlesinler. Hani kim yayınlarsa yayınlasın diyordu. Çünkü Müslüman sanatçılar telifin derdine düşmüyorlar. Onlar yayılmasının derdine düşüyorlar. Başka bir mecrada olsa, başka bir sanatçı olsa bunun telifini konuşur. Ama elhamdülillah bizim sanatçılarımız böyle. Sanata erken yaşlarda başladınız, devam ettiniz. Peki şöyle düşündüğünüz zaman, ilahi ezgi sizi oraya götüren sevdiğiniz sanatçılar mı vardı, yoksa sadece hafızlıktan, o sesinizi güzel kullanmanızdan dolayı mı yöneldiniz?
0: Kur'an kursunda Amasya'da

0: aslında hani tabii ki Türk halk müziği de dinliyorduk. Ondan ilahileri, ezgileri de dinliyorduk. Ama o zaman çok yaygın değildi ilahiler.
1: Evet.
0: Mesela benim ilk dinlediğim albüm Mehmet Eminay abi. Kur'an kursunda o zaman TV koymuşlar, çalıyorlardı. Ben zannettim ki Arap. İnnilte yani böyle Arapça ilahileri falan okuyordu şey falan. Bu Mehmet Eminay abinin ismini bilmiyoruz da biz radyodan şey değil, kasetten dinliyoruz Kur'an kursunda. Daha sonra öğrendim Mehmet Eminay abi ki onun da Mustafa Demirci çok güzel
1: Evet.
0: ilahileri falan var. Onları örnek aldık ama biraz önce de ismini zikrettiğimiz Mustafa Özcan Güneş doğdu. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Beni en çok etkileyen ilahilerden birisidir Cürmüm'de.
1: Evet.
0: Yine Eşref Ziya'nın Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem ki beni çok etkileyen ezgidir. Yine klasik ilahilerden Fatih Koca abiler, Ahmet Hüsanlar, Sami Savni Özeller bunlar etkiler. Yani bir yere sadece bir ezgi veya de genel manada hepsini dinleyip oradan harmanlayıp Mesut Şimşek tarzı tavrı yaptık. Oradan da Affet Allah'ım çıktı. Yer ağlıyordu Hamza çıktı. Doğan Bir Güneş yine Peygamber Efendimiz'e yazılmış olan güzel bir eser. Dün rüya gördüm annem şehitler yurdunda. Yine son albümde Hazreti Ali ile ilgili bir eser yaptık. Ve bunun gibi sıraladık şükürler olsun. Genelde Ömer Faruk Hocam tarzın tavrın ne diye sorduklarında insanların duyguları, yapısı herkes birbirine benzemez ya iç ruhu. Ben de manevi duygularımı müziğe yansıtmışım. Mesut Şimşek tarzı demişimdir.
1: Evet. Mesut Şimşek'in tarzını internete sorduğunuzda Türk tasavvuf müziği ve ilahi sanatçısı diyor. Ama biz sadece bununla da yetinmiyoruz. Çünkü Mesut Şimşek abi iyi bir Kur'an tilavetçisi. Yani hafız hem de Kur'an'ı güzel okuyor. Bizim sanatçılarımızın çok güzel bir özelliği var. Biraz önce siz isimlerini saydıklarınızın hepsi çok eğitimli insanlar değil mi?
0: Evet, çok
1: Mehmet
0: doğru.
1: Eminay hocamız şu anda profesör.
0: Evet.
1: Mustafa abi Demirci, iki defa radyo programı yaptım kendisiyle. Çok dolu bir adam. O da doçent oldu bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Fatih Koca hocamız profesör oldu.
0: Profesör.
1: Şöyle bir bakıyoruz. Bizim sanatçılarımızın bile hem ilmi seviyesi, hem akademik seviyesi, hem kültür seviyesi, sanat seviyesi üst düzey. Fakat bir eksiğimiz var bizim. Biz radyocular ve dinleyenler, bizim sanatçılarımıza sanki az sahip çıkıyoruz. Bunu ben öz eleştiri olarak yapıyorum. Çünkü bizi biraz önce saydığım sanatçılarımızın kıyaslama adına söylemiyorum. Binde biri kadar sanat değeri taşımayan insanların bugün milyonlarca dinlenmesi, tıklanması gerçekten bizim suçumuz. Niye? Kolay bir Mehmet Eminay yetişmez. Kolay bir Mesut Şimşek yetişmez. Fakat biz dinleyenler olarak biz mecramızı sanki değiştirmişiz gibi geliyor. Yani bu sizden bağımsız olarak söylüyorum Mesut abi. Çünkü gerçekten bir kusur burası.
0: Bunu yıllardır zaten bu senin söylemlerine katılıyorum. Yıllardır ta bu radyoya başladığımızda, hep programları yaptığımızda bizim derdimiz sıkıntımızdı. Yani gerçekten bu camiada müzik bir yere kadar. Bir ayrımlışlık var, yani bölünmüşlük var bizde. Maalesef yol aynı diyorlar ama yollar birleşmiyor hiçbir zaman. Yani bir şey var. Ama inşallah biz daha halen ümit ediyoruz ki iyi olacak. Güzel olacak diyoruz. Gerçekten ilahilere ilgi alaka çok güzel olduğunu görüyoruz. Ama bunu ilerletmek, bunu ileriye taşımak sanatçı arkadaşlarımız gerçekten hem ilahi duyguları anlatıyorlarsa karakteriyle, ahlakıyla yaşamaları lazım. Yani o dinleyiciye o manevi havayı vermesi lazım. Eğer bizler bir yere gelemiyorsak herkes kendini iğneye batırması lazım. Biz nerelerde hata yapıyoruz? Bu müzikal olarak, bu her şeyde A'dan Z'ye kadar. Yani Müslümanlığı ileriye götürecek Müslümanlardır. Müslümanlığı geriye götürecek yine Müslümanlardır. Yani bu her şeyimizde, yani ticari ahlakımızda, bir masa başında, bir müzikal, bir radyo olarak falan. O yüzden gerçekten Kur'an ve sünnete göre yaşamak zorundayız. Herkes kendini sorgulaması gerekiyor. Bir de o sanatçı abilerimizi, evet ismini zikrettik ama hep diyorsun ya işte bir yerlere geldi.

0: Aslında affet Allah'ım sözleri sevgili Hasan Doğan kardeşimizin, yani şu anda Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü. Allah yolunu açık etsin. Yıllardır biliyorsun o da Hedef Radyo'da, Arifan Radyo'da program yaptı.
1: Beş çayı.
0: Ve benim albümde de sade affet Allah'ım belki çok gündemde ama Hak Yemeyen diye bir eser vardı. Yine Hasan Doğan'a ait. Yine Coşkumuz diye bir eser vardı.
1: O hareketli olan Coşkumuz.
0: Evet, evet. O şeyle yapmıştık, askerlikte yapmıştım ben o eseri. Tam askerlik biteceği zaman demek ki coşku vardı içimizde.
1: O coşkuyu,
0: o müziği yapmıştık.
1: Halil Bey, alttan çalabilir miyiz bir Coşkumuzu? Gerçekten ben şimdi tüylerim diken diken oldu. Onu...
0: Bak, o zaman ben şöyle biraz özgün tarzında yapmıştım o eseri, tamam mı? Yani ver coşkuyu falan, tam askerlik biteceği zamanda demek ki sevmiştik. Sözleri de Hasan Doğan kardeşimiz yazmıştı. Yine Savret Bacım diye bir,
1: evet,
0: Hasretin Zincirlerinde yine Hasan Doğan'a ait olan kardeşimiz. Allah yollarını açık etsin, onunla da gurur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz.
1: Evet. Efendim. Hasan Doğan Bey muhtemelen bizi dinleyemiyordur. Hasan Doğan Bey çok yoğundur. Bizler de kendisini çok yakinen tanıyoruz. Mesai arkadaşlığımız da olmuştu kendisiyle.
0: Hasan çok aktifti zaten radyoda. Biliyorsun İmam Hatip'te de beraberdik.
1: Tevfikleri mezunudur.
0: Evet, Merkez İmam Hatip. Biz hep böyle Tevfikleri yeni dedik. Hep aklımızda bizim merkezden Merkez İmam Hatip. Orada da çok çok sosyal ve çok aşırı aktifti. Zaten geleceği belliydi. Şükürler olsun. Rabbim yolunu açık etsin.
1: Evet. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş.
0: Evet.
1: Şimdi bir eser arası verelim. Hem size armağan edelim bir eserimizi, hem de bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz var. Özellikle ben hafta sonu Güneydoğu Anadolu bölgemizdeydim. Bizim orada İdil'de Selahaddin Eyyubi Kız Kur'an kursumuz var. Orada çok kıymetli kızlarımız var. Bizleri dinleyen özellikle Ayşegül'e ve tüm arkadaşlarına bizden armağan olsun. Onlara programdan önce konuştuğumuzda eser armağan edeceğimi söylemiştim. İnşallah bu eser hem Mesut abinizden hem bizden size armağan olsun.
0: Selam olsun kardeşlerimize.

0: Evet sevgili dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz ve Mesut Şimşek abimizle birlikteyiz. Eseri dinlediniz Mevlam. Çok güzel bir eser. Şöyle geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Şimdi bu eseri dinledikten sonra tekrar böyle bir eser yapılmaz mı abi? Ne dersin?
1: Yapılır, neden olmasın? Rabbime yönel. Tamamen onun yolunda git. Allahü Teala her zaman yaptırır. Rabbim de nasip eylesin. Sevgili Halil'ciğim, şu anda ses güzel mi?
0: Gayet
1: biraz
0: güzel.
1: Biraz daha uzaklaşayım? O zaman senin mikrofonunda problem var. Evet. Kardeşim yaklaşıyorum bak.
0: Eyvallah. Bak,
1: tam yaklaşıyorum. Uzak duruyorum, ses gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Mevlam'la ilgili Ömer Faruk Hocam. Bu eser Mevlam albümünde. Ama yalan dünyanın zevkinden diye mısra başlıyor. Zannediyorum 15 yıl olmuştur bu albüme. Ama çok ilginçtir. Bu eser 6 ay içinde çok gündem oluşmuş. Yani sosyal medyada çok dinlenen eserlerin içine girmiş ve yüzlerce arkadaşımız

0: okumuş. Ama yalnız şöyle bir şey var. Mesut Şimşek'in olduğunu bilmiyorlar. Benim her zaman radyolarda yıllardır eseri okuyan kim, eserin neden sahiplerini söylemiyorsunuz. Sunucu kardeşlerimiz, istekleri sunan kardeşlerimiz hep bunu haykırmışımdır. Şu anda ben diyorum ya 3 haftadır yayınlamaya başladım ve müthiş şekilde de ilgi alaka var. Eser çok dinleniyor. Bizim olduğunu tanımaya başladılar. Efendim bu Mevlam Yalan Dünyanın Zevkinden eseri Mesut Şimşek'e aittir. Arkadaşlarımız tabii ki de okuyabilirler. Dinleyin ve dinletin inşallah. İzleyin ve izletin. Güzel de bir klip çekmiştik yıllar önce. Güzel bir eser. Rabbim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim inşallah.
1: Abi siz konuşurken şöyle Google'a sordum. Mesut Şimşek İlahi Sözleri diye ilk hangi eseri veriyor biliyor musunuz? Hemen Mevlam'ı veriyor.
0: Evet.
1: Yalan Dünyanın Zevkinden, Kör Nefsimin Ellerinden diye hemen başlatıyor. Aslında şöyle baktığınız zaman Mesut Şimşek eserlerini dediğiniz gibi onlarca, yüzlerce insan okumuş. Ama Mesut Şimşek'e ait olduğunu söylemiyorlar dediniz ya.
0: Hı hı.
1: Şöyle diyelim. Aslında bugün aldığımız arabalar, giydiğimiz kıyafetler, hepsinde bir marka gösteriyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bunun markası var diyoruz. Peki yapılan eserin markası yok mu? Var. Bir sahibi yok mu? Var. Emeksiz mi oluştu? Tabii ki hayır. O zaman lütfen emeğe saygı diyoruz ve yapılan eserlerin sahibini hatırlatalım insanlara ki bu Mesut abiye de bir teşvik olmaz mı abi?
0: Ya teşvik olur, aynı zamanda dua eder. İşte mesela yer alıyordu Hamza. Yine Ankara'mızda konser veriyoruz. Altın Park'ta Amfabe Salonu'nda. Orada bir dinleyicimiz geldi konsere. Daha 3 aylık, ben o zaman evli değilim. 3 aylık bir bebeğiyle geldi. Dedi ki Mesut kardeşim dedi, senin eserden biz çok etkilendik ve bu yavrumun ismi, oğlumun ismi Hamza koyduk. Şimdi insanlardan aynı zamanda eserin sahibini maddi olarak bir yana bir tarafa, aynı zamanda dua alıyorsun. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar muhteşem bir şey. O yüzden yani emeğin karşılığı bilinmesi lazım. Dua almak için bizim başka bir şeyimiz yok. Şükürler olsun şu anda. Her şey iyi. Ama dua, her zaman Müslümanın duasına ihtiyacımız var. Müslümanın silahı duadır.
1: Evet. Özellikle birbirimize dua edeceğiz. Çünkü dua bizim değerimiz aynı zamanda. Rabbimiz hani Furkan suresinin 77. ayetinde de duanız yoksa ne diye değeriniz olsun buyuruyor bizlere. Evet. Şimdi gelen mesajlardan birkaç tane okuyayım. Onlar hep Affet Allah'ım soruyorlar. Ne zaman çalacaksınız diye. İnşallah finali Affet Allah'ımla yapalım. Bizim kızlarımızdan yine Ayşegül mesaj göndermiş. Esra Hanım göndermiş. Ahmet Bey göndermiş. Sizlere bol bol selamlarını iletiyorlar. Biz Mesut abiyi dinliyoruz diyorlar.
0: Hafız kardeşlerimiz değil mi bunlar?
1: Evet, hafız kardeşlerimiz.
0: Ben de bir hafız olarak gerçekten gurur duydum. Biraz önce de yayından önce de söyledin sen dinleyeceklerini.
1: Evet.
0: İnşallah bizleri takip etsinler. Yine tekrar diyorum Instagram ve YouTube kanalından. Böyle kardeşlerimiz bizi mutlu ediyor. Allah evet. Razı olsun. Buradan selam olsun inşallah.
1: Affet Allah'ımı inşallah kapanırken çalacağız. Affet Allah'ımı canlı söylemez mi diyorlar ama Mesut abi şimdi yoruldu. Gerçekten yoruyoruz. Bu eser de öyle kolay söylenebilecek bir eser değil. Hemen canlı okunabilecek. Biz size inşallah radyomuzdan armağan edeceğiz. Şöyle bir mesaj var. Selamünaleyküm Ömer Faruk Bey. Şu anda Amasya Büyük A Kur'an kursu hafızları olarak Hedef Radyo'yu dinliyoruz.
0: Oo, size bak, bu Halil benim Bey'e, için sürpriz oldu.
1: Evet, size Halil Bey'e, yayında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz diyor. Hafızlık arkadaşımız Mesut Şimşek'ten Hazreti Ali, Hazreti Hamza veya O Geliyor eserini istiyoruz diyorlar.
0: Ya aslında ben her zaman şey söylerim Ömer Hocam. Buradan selam olsun arkadaşlarımıza. Çok fazla konuşmaktan ziyade Halilciğim, ilahilerim konuşsun diyorum. Ne diyorsunuz?
1: Evet, olur. O zaman ne yapalım? Hangisini çalalım? Hazreti Ali mi, Hazreti Hamza mı?
0: Hazreti Hamza'yı inşallah dinleyelim. O zaman

0: ama sırasıyla gitsin. Affet Allah mı da biraz önce Kur'an kursundaki kardeşlerimize de onları da çok fazla bekletmeden biz kısa konuşalım, ilahiler konuşsun. Eyvallah. Ne diyorsun?
1: Olur. Hazreti Hamza ilahisini dinliyoruz. Aslında bunu siz ezbere biliyorsunuz da biz şöyle hafiften bir hatırlatalım.
0: Eyvallah.
1: Eserden sonra tekrar birlikteyiz inşallah.

0: Evet kıymetli dostlar, sözleri, müziği çok güzel bir eser dinledik. Hazreti Hamza eserimiz aslında sanki hem siyer öğretiyor hem de isterseniz sözlerini çıkartın, müziğiyle dinlenebilirsiniz. Müziğini çıkarın, sözleriyle öğrenebilirsiniz. Aslında sizin eserlerin bence diğer sanatçılardan farkı bu. Sözlerine bakıyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. Müziğini dinliyorsunuz, dinleniyorsunuz. Yani müzikle söz gerçekten iyi bir uyum içerisinde. Hazreti Ali olsun, o geliyor olsun, affet Allah'ım zaten onu hiç demiyorum. Ben geceleri çok fazla affet Allah'ım dinlerdim. Hatta bir size anlatayım bunu. Bir tır şoförü canlı yayına bağlanmıştı radyoda. Şey demişti, ben her gün affet Allah'ım dinliyorum ama şimdi radyoda istek istiyorum, yine affet Allah'ım çalar mısınız?
1: Aa, çok güzel.
0: Yolculukta sürekli dinliyormuş ama beni aramışken yine affet Allah'ım istiyordu.
1: Elhamdülillah.
0: Peki eserleriniz içerisinde hani hepsi sizin için muhakkak birdir. Hani her eser sanatçının evladı gibidir derler ya. Evet. Öne çıkarttığınız bir eseriniz var mı ya? Şu eseri okurken gerçekten hani tam manasıyla kendimi verdim, İşte bu dedim dediğiniz eser.
1: Hep hayaller dururum bu kederli gecelerde, içim kanalar, ağlattılar, yardım eyle Allah'ım. Yüreğim yanar, yüreğim sızlar, insanlıktan anlamadılar, sevgi bilmezler, saygı bilmezler, yardım eyle Allah'ım. İstanbul'da çalışıyordum, bu eseri yazmıştım. Aslında çok gündem olan bir eser değil. Beni etkileyen ve beni anlatan eserlerden birisi. O zaman da sıkıntılı bir süreçti. Ama manevi olarak gerçekten hep derler ya işte eserler kendi çocuğun gibi, albümler falan. Tabii ki bunun başında affet Allah'ım yer alıyordu Hamza. Peygamber Efendimiz'in gelişini anlatan o geliyor. Mesela coşkulu bir eser, Peygamber Efendimiz'i görsen seni çığlığa atarız değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani ona göre yapmış olduğumuz bir eser mesela o eserde. Hazreti Ali yine onlardan birisi. Dünya gördüm annem. Mevlam son zamanları beni en etkileyen eserlerden birisi. Yani ama genel manada gerçekten elhamdülillah yani eserleri dinlediğimizde ben şunu şey etmedim yani ya bir iki eser yapalım da onlar gündem olursun. Dinledikçe diğer eserlerin hepsini insanlar sıkılmadan ve manevi havasını alarak dinlesin, izlesin. Ben onu yapmaya çalıştım. Şükürler olsun o yüzden de 30 yıldır daha halen bunu Ramazan'dan önce Halil kardeşimle görüşmüştük. Abi dedi, ben hani çoktandır da radyoya çıkmıyorum. Dedi ki senin eserler dedi daha halen yeniymiş gibi istek alıyor ve biz de çalıyoruz dedi. Evet. Ve Ramazan'dan sonra da Halil kardeşim inşallah ben de Hedef Radyo konuk olacağım dedi.
0: Evet, o da bizim programa nasip oldu.
1: Elhamdülillah.
0: Çok mutlu olduk biz.
1: Şu da önemli. Ya şunu da söyleyeyim. Yani hani işte Ramazan'da etkinlikler yapılıyor. Tabii ki yapılsın ama aslında Ramazan'dan sonra ilahi şenlikleri, Kur'an-ı Kerim dinletileri yapılması lazım.
0: Evet.
1: Evet, şu anda kulağımıza affet Allah'ın müziği. İnsanız, hata yaparız, şaşarız, beşeriz. Allah-u Teala ilk önce bizleri affetsin, tüm insanlığı affetsin, Rabbim bizleri şuurlandırsın diyelim.
0: Amin. Kıymetli dostlar, aslında siz eseri dinlerken Halil Bey bize oradan Müslüm İnal bir mesaj gönderiyor. Yani diyor ki
1: program bitiyor.
0: Siz vedanızı yapın, vedalaşın demek istiyor. Ben Mesut abiye çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Allah teşekkür razı ediyorum. Gerçekten su gibi aktı. Aslında ben heyecanlı bir insanım. Hani yıllardır bu işi yapsak da. Ama şükürler olsun. Gerçekten güzel geçti. Ömer Faruk kardeşim zaten yıllar önce biz seninle beraber program yapmışız ama bayağı oldu uzun zaman. Halil kardeşimle zaten görüşüyorduk. Dost TV'den hep radyolar onun şu anda. Hedef Radyo'da. Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşürüz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Biz bu işi bırakmadık. Yeni eserleri yapacağız. İnşallah herkese Allah'a emanet ediyoruz. Dualarını eksik etmesin diyoruz. Halil kardeşim tekrar affet Allah'ımı tekrar baştan yayınlarsak biz de pürüz olmayalım.
0: Eyvallah.
1: İnşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Allah'a. Bizler de diyoruz ki affet Allah'ım.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843

0: 43 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
3: Hazırlar. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekkin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli dinleyenler, bugün sizlerle İslam Medeniyeti derslerinde Avrupa ile ilgili yapacağımız 3. dersi işleyeceğiz. Bu dersimizde Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki ilişki ve etkileşimi konu edineceğiz. Bu anlamda diğer derslerimizde en temelde 3 ders olarak biz bunu ele almıştık. 1. dersimizde Avrupa coğrafyasını ve yerleşimcilerini konu edinmiştik. Yani mekanı ve milletleri konu edinmiştik. Daha sonra 2. dersimizde Avrupa medeniyetini oluşturan faktörleri, unsurları konu edinmiştik. Yani Avrupa'yı Avrupa kılan temel faktörlerin, olguların neler olduğunu konu edinmiştik. Bu dersimizde ise aslında bizim bu dersi yapmamızın bir bakış açısı olarak, bir somut yönü olarak Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyetinin ilişki ve etkileşimini tespit etmek, nasıl bir ilişki ve etkileşim gerçekleştirmişler. Çünkü bugün dünya üzerinde belki de Müslümanlarla, İslam toplumlarıyla en yoğun etkileşim içerisinde olan medeniyet Avrupa medeniyetidir ve Avrupa medeniyetinin bugünkü bu durumunu kestirebilmek, tespit edebilmek, değerlendirebilmek açısından geçmişten günümüze kadar olan bu medeniyet serüvenini, medeniyet iletişim etkileşimini görmek, incelemek ve değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Değerli dinleyenler, bu dersimiz aslında bir anlamda insanları yapılandıran faktör ve unsurları konu edinmenin bir anlamda insanı insan kılan o temel meselelerin medeniyet dediğimiz olgular ile ortaya çıkışını biz incelemeyi ele alıyoruz. Bu dersimizde insanları yapılandıran faktör ve unsurları konu edindikten sonra bu yeni model, yani X medeniyeti modelleri arasındaki ilişki ve etkileşimi konu edineceğiz. İnsan kendisi ham haldeyken, hazır haldeyken belli faktörlerle, belli olgularla, belli durumlarla karşı karşıya kaldığında bunların neticesinde insanda bir takım değişmeler, dönüşmeler zuhur etmekte ve bunun sonrasında insan bir kimlik ve şahsiyet kazanmakta. Yani medeniyetlerin insanlarda, toplumlarda ortaya çıkış serüveninde ortaya çıkan serüven, süreç bu şekildedir diyebiliriz. Bunu dikkatli bir şekilde ele aldığımızda evet, bütün insanlar bizim gözlemlediğimiz açılardan belli farklılıklar olması yanı sıra bunlar sathi farklılıklardır, bunlar yüzeysel farklılıklardır. Ama bütün insanın ortak bir kimliği, ortak bir varlık özelliği vardır. Ve bu varlık özellikleri insanların bulundukları coğrafyalarda, bulundukları ortamlarda, şartlarda veya kültürlerden kaynaklı bir farklılaşmaya, bir ayrışmaya, bir özgünleşmeye doğru yol almaktadır. Bu çerçevede insanlar aynı dünya üzerinde bir X düşüncesine, bir diğer Y düşüncesine, yani X medeniyeti ve Y medeniyeti diyeceğimiz bir sınıflandırmaya doğru gitmelerinin yanı sıra biz bugün İslam medeniyeti ile Avrupa medeniyeti arasındaki bu ilişkiyi analiz edebilmek, tespit edebilmek, değerlendirebilmek için evet, en temelde ortak bir özellik olan insan olma özelliğini ele alacağız. Akabinde bu özelliği biçimlendiren, şekillendiren, geliştiren, özgünleştiren faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bizim bugün meseleye geniş yüzeyde baktığımızda Avrupa dediğimiz kıta, biz mıntıka olarak kullanalım. Çünkü Avrupa kıtası gerçekte bir bağımsız kara parçası olmayıp bugün Avrupalıların kendilerini konumlandırma, farklılaştırma, özgün bir tavır içerisine koyma adına ürettikleri bir
argümandır Avrupa kıtası. Bu argüman bir tarafa konulduğunda, yani kendi bakış açılarından ziyade biz gerçeklikle, gözlemle meseleye baktığımızda yeryüzünde Avrupa mıntıkası, Asya, Afrika ve bu muhitte yaşayan insanlar arasındaki etkileşim. Çünkü İslam medeniyeti dediğimizde Asya kara parçası üzerinde, Afrika kara parçası üzerinde yaşayan milletleri konu ediniyoruz. Ve bu milletlerin birbiriyle ilişkilerini biz burada ele alıyoruz. Çünkü bu milletler arasında doğal olarak yani dinden doğan değil, temelde doğal insani faktörlerden kaynaklı birçok iletişim ve etkileşim olmuş. Bununla beraber bu iletişim ve etkileşimin daha sonra bir takım dini temeller üzerine şekillendiği, geliştiği gözlenmektedir. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi iki çerçevede ele alabiliriz. Tabii ilişki ve etkileşim dediğimiz ve bunun kaynağının dikkat ettiğimizde insanlar arasında var olan maddi manevi ihtiyaçlar ve gereksinimler olduğunu, insan arası ilişki ve etkileşimi bunların doğurduğunu varsayıyoruz. Yani kültür, medeniyet, toplumlar arasındaki ilişkilerin birinci kaynağı ihtiyaçların ve gereksinimlerin bu yönde itici bir kuvvet olduğunu kabul ediyoruz. Bu ihtiyaçlar beslenme, barınma, korunma, konuşma, evlenme, sahiplenme, üretme, destek alma, danışma, öğrenme vesaire hususlar sayılabilir. Tüm bunlar insanlar arasındaki ilişkinin doğal durumunu, doğal ve olması gereken normal vaziyetini bize sunmaktadır. İnsanlar arasındaki, toplumlar arasındaki ikincil bir iletişim ve etkileşim biçimi ise medeniyet eksenli iletişim ve etkileşimdir. İnsanlar farklı iç ve dış uyaranlar neticesinde alim ve ilimlerle karşılaşmaktan kaynaklı olarak bir kimlik ve şahsiyet kazanmaktadırlar. Yani yeni doğan bir insan iç ve dış uyaranların neticesinde bir bilim adamı ile, bir alim ile, bir ilim ile karşılaştığında bu şartlardan mütevellit bir kimlik ve şahsiyet kazanmakta. Bu sayede mekanı, zamanı, olayları, şahısları, olguları, idealleri ve durumları farklı algılamakta ve bu algılar sebebiyle de farklı düşünce formları insanda ortaya çıkmaktadır. Burada insanların ihtiyaçlarından doğan risk ve tehditlerin yanı sıra fikir ve düşüncelerine zıt, muhalif, aykırı düşünceler ve mensuplara karşı bir tavır farklılık sergilediği görülmektedir. Yani medeniyetler arasında evet bir A medeniyeti var, B medeniyeti var. Bu medeniyetler arasındaki farklılaşma düşüncelerde zıtlığa, belki muhalefete, belki aykırı düşünceye sevk edebiliyor. Bunun sonucunda da belki medeniyetler arasında çatışmalar, kavgalar ve benzeri durumlar görülebiliyor. Bu açıdan insanların farklı medeniyetlerde olması, farklı bakış, farklı birikim, farklı yaklaşım sahibi olmalarından kaynaklı birbirlerine karşı ilişki ve etkileşimler de farklı olmakta. İnsanlar kendileri gibi düşünmeyenlere karşı yakın değil, uzak kalabilmekte, dost değil, onlara düşman görebilmekte.

da medeniyet zaviyesinden değerlendirmek gerekiyor. Yani Avrupa'nın bizimle olan, bugün İslam medeniyeti olan ilişkilerini bir insan olma ortak noktasıyla, yani ihtiyaç ve gereksinimler bağlamında görmek gerekiyor. Diğeri, Avrupa'nın medeniyetinin nüansını, temelini, esasını teşkil eden din perspektifinden doğan bir medeniyet zaviyesinden bakmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın medeniyet bakışı bizim bakışımızdan farklı bir noktadadır ki bu farklılık bizim Avrupa ile ilişkilerimizi belirleyecek kadar önemli ve değerlidir. Bu yönden baktığımızda İslam dininin Avrupa mıntıkasına, kıtasına ulaşması, taşınması ve taraftar bulması meselesi önemli bir soru olarak karşımıza çıkmakta. Gerçekte bugün dünya üzerindeki coğrafi yapıya, kıtalara baktığımızda İslam dini aslında Arabistan coğrafyası merkezi doğmuş ve yeryüzüne yayılmış ilahi bir dindir. Bu coğrafya ve Avrupa arasında uzak bir mesafe bugün bulunmakta. Aynı şekilde İslam dininden önce Avrupalıların duyduğu ve kabul ettikleri ilahi din olan Hristiyanlık, İsevilik, Nasranilik de Avrupa mıntıkası dışındaki bir yer olan Filistin kökenli ilahi bir dindir. Öyle ki Avrupalılar öncesine Tüton dedikleri beşeri ve yerel bir dine inanıyorlar ve bu din etrafına bir hayat yaşıyorlardı. İsevilik, Hristiyanlık Filistin'den Konstantiniyye'ye, yani bugün bizim bildiğimiz İstanbul'a 300 yıllık bir zamanda ulaşmış ve daha sonra buradaki idare bunu kabul etmişti. Daha sonra bu din planlı ve programlı bir şekilde Avrupa'nın içlerine ve diğer bölgelerine kadar yayılmış ve kuşatmıştı. Demek oluyor ki Avrupa mıntıkası milletleri beşeri bir dinden ilahi bir dine geçiş yapmış bir toplumdur. Bu şey ile benzetilebilir. Yani putperest Mekkeliler ile benzetilebilir, Medineliler ile benzetilebilir. Köken olarak bir ilahi dine geçiş sürecinde putperestliğin, ondan sonra oradaki inanç yapısının benzerliği ifade edilebilir. Ve bu toplum böyle beşeri bir dinden, daha doğrusu muharref bir dinden ilahi bir dine geçiş yapmış bir toplum olarak görmek önemli bir bakış açısı. Ayrıca bu toplum bu dini öylesine benimsediler ki bu din etrafından bir hayat ve medeniyet geliştirdiler Avrupalılar. Bir zaman sonra ise bu dinin mümessilleri ve temsilcileri hüviyetine bir millet ve toplum oldular. Bugün biz Hristiyanlık dediğimizde tamamen Avrupa'nın bu konuda bir temsilciliğini görüyoruz. Yani yeryüzündeki Hristiyanlığın temsilcileri olarak Avrupa'yı görüyoruz. Hristiyanlık ve İslam dininin karşılaştırmasına baktığımızda aslında ikisi de semavi bir din. İkisinin de kaynağı ilahidir. Fakat burada şunu belirtmek gerekiyor. Hristiyanlığın orijinallik meselesi ve tahrif meselesi var. Yani orijinal Hristiyanlık ve muharref Hristiyanlık dediğimiz bir Hristiyanlık meselesi var ki bugün bizim özellikle Müslümanlar olarak muhalefet ettiğimiz ve mücadele ettiğimiz şey aslında bu muharref Hristiyanlığın döneminin kalmadığı, bunun geçtiği, bunun artık teşriinin, hükmünün kalmadığı hususudur. Ve bu muharref Hristiyanlık din adı altında toplumları bir anlamda ifsad eden, toplumları sapkınlaştıran, toplumları hakikatten uzaklaştıran bir çözüm, bir sunilik olduğunu, bir beşeri ihdas olduğunu biz ifade ediyoruz. Bu açıdan İslam ile Hristiyanlık arasında, yani Avrupa medeniyeti üzerinden baktığımızda İslam ile Hristiyanlık arasındaki mücadelenin mantıksal gerekçelerini de doğru okumak gerekiyor. Yani biz Hristiyanlık ile din olarak asliyette bir itikadımız, bir irtibatımız olmakla beraber muharref olan Hristiyanlıkla da bir mücadelemiz, ona karşı bir tavrımız, duruşumuz olduğu bilinmelidir. Bugün bizim Avrupa kıtası, mıntıkası dediğimiz coğrafyada yaşayan insanlara geçmişten bu yana bir millet olarak, bir kavram olarak hitap edilmekte

bunlara frank deniliyor. Aslı frank olan kelime Türkçe frank, frenk, frek. Arapça ise French, İfrence, Farsça'ya frank, frank, frek şekline geçmiştir. Avrupa'nın batı ve kuzey kısmına Arapça'da Efrenciye, Avrupa'nın batı ve kuzey kısmına Arapça'da Efrenciye, Farsça'da ve Türkçe'de Frengistan adı verilmiştir. Müslümanlar Frank, Efrenç, İfrence adını doğru olarak önce Frank devletinin halkı için kullanmışlarsa da sonraları özellikle Haçlı seferlerinin başlamasının ardından Suriye ve Filistin'de kurulan Hristiyan devletlerinin kurucuları büyük çoğunlukla Frank olduğu için bu ismi bütün Batı ve Kuzey Avrupa milletlerini, yani burada Fransızlar, İngilizler, Almanlar, İtalyanlar, Normanları teşmil etmişlerdir. Fakat Katolik İspanyollar ile Ortodoks Kilisesi'ne mensup milletler Rus, Rum, Bulgar, Sırp ve benzeri Frank tabiri kapsamı dışına tutulmuştur. Bu da önemlidir. Yani evet, Frank tabiri Avrupa milletlerin büyük çoğunluğunu kapsayan bir kavram olarak, bir tabir olarak karşımıza çıkmaktadır. Frank adı bir kabile ismi olmayıp başlangıçta Roma İmparatorluğu'nun doğu ve kuzey sınırlarında oturdukları halde Roma hakimiyeti altına girmemiş olan Cermen kabilelerini ifade ediyordu. Bu göçebe toplulukların diğer Cermen kabilelerinde de olduğu gibi halk tarafından seçilen halk kralları vardı. Bir yönetim anlayışı olarak bunlar böyleydi. Ancak zamanla bu krallık şekli arazi kazanma sebebiyle karakterini değiştirdi ve Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması ve çökmesi sonucunda oldukça güçlendi. Bu güçlenmenin sonrasında Roma İmparatorluğu'nun çökmesi ve bu çöküşün kendilerine şan, şeref, servet ve arazi kazanma imkanları sağladığını gören diğer küçük kabileler de bir araya gelmeye, birleşmeye sevk etti. Bütün kabileleri en iyi şekilde zafere ulaştıracağına inanılarak başa geçirilen üst kral kendisine Frankların kralı unvanını verdi. Böylece birleşen kabileler de Frank adını benimsemiş oldular. Tarihte Frank adını ilk defa İmparator Galileus devrinde rastlanmaktadır. Bu bir anlamda bu medeniyetin, bu toplumun sosyal yapısının nasıl geliştiğini, millet olarak biz bugün Franklar diyoruz. Bu Frankların kimler olduğu, hangi muhitte yaşadıkları, nasıl sosyal bir teşekkül içerisine girdikleri bu açıdan görülmesi önemlidir. Bu toplum tabi Roma ile aynı komşu bir toplum olması neticesinde Franklar için Roma ve ona bağlı Batı halklarla kolayca uyuşup kaynaşma imkanı sağlayan bir husus ortaya çıkıyor. Evet, Hristiyanlık, yani Roma Hristiyanlığı kabul edince Roma ile sınırları olan o günkü Franklar, onlar da Hristiyanlığı kabul ediyor. Katoliği, yani Cermen kabileleri Arus mezhebine girmesine karşılık bunlar Frank dediğimiz bu topluluk ilk hükümdarları Katoliği kabul ediyor. Bu sayede, yani ilk Frank devletleri Katoliği kabul edince Franklar ile Roma ve onun bağlı Batı halklara kolayca uyuşup kaynaşma imkanı doğmuş. Böylece Frank devleti daha başlangıcından itibaren güçlü bir temele oturtulmuş oluyordu. Yani devleti oluşturan temel argümanın, yani bugün bizim bildiğimiz İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya vesaire topluluklarının aslında Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte nasıl bir yapılanma içerisine girdi, nasıl bir yol üzerine girdikleri de böylece görülmüş oluyor. Bu sayede bugün bu medeniyetin nasıl şekillendiğini, nasıl bugüne geldiğinin kökenini de tespit etmiş oluyoruz. Bu önemli bir mesele, çünkü bizim bugün bu toplumu anlamamızda, yani genelde bakış açımız şudur. İşte geçen derslerimizde bunu paylaştık. Antik Yunan'dan bahsettik. Antik Yunan'dan sonra Romalılardan bahsettik. Romalıların, bugünkü Avrupalıların bir anlamda öncü ataları olduğundan bahsettik. Fakat gerçekte bunun dışında bir şey olduğunu burada görebiliyoruz. Yani bu bugünkü Avrupa milletlerinin atalarının Franklar olduğunu,
Ve bu Frankların Hristiyanlığı kabulü ile beraber Roma ile bir uyuşma, bir birlikteliğe gittiklerini bu şekilde burada görebiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra özellikle Avrupa'nın bu vaziyetine, bu gücünü ortaya çıkartan daha geçmişe baktığımızda Avrupa milletlerinin soy şecerelerinde bilgi olarak Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan geldikleri, ondan sonra farklı bir soy şeceresi içerisinde siyasi bir birlik kurdukları, özellikle bahsettiğimiz gibi biraz önce bunların üst bir birliktelik olarak üst kral çatısı altında bir araya geldikleri ve bu üst kral çatısı altında bir araya geldikten sonra hanedan krallığı, ondan sonra Karl Martel dönemi, oğlu Pippin dönemi, oğlu Karl dönemi ve büyük Karl'ın oğlu Dindar Ludwig ve ondan sonra bunun üç oğlunun arasında devletin paylaşılması dediğiniz bu siyasi süreci birlikte değerlendirdiğimizde bu milletin, bu toplumların aslında geçmişinde var olan o serüveni, o fotoğrafı, o manzarayı görmemiz mümkündür. Bu da bugünkü Avrupa'nın geçmişinin, tarihsel kökeninin fotoğrafını bize sunmaktadır. Bu toplumun karakteristik özelliğine baktığımızda Mesudi Mürucu Zeheb'de Frank krallarının listesini böyle belli bir sırada bize veriyor. Ve dediğimiz gibi Frankların Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan olduklarını ifade ediyor. Burada önemli bir nokta cesur, iyi organize edilmiş, disiplinli insanlardan meydana geldiklerini, geniş ve düzenli bir ülkelerinin bulunduğunu, 150 kadar şehre sahip olduklarını ve baş şehirlerini Bariza, Paris dediklerini kaydetmektedir. Mesudi de bu bilgiyi yine Frank Piskoposu tarafından yazılmış bir eserden tercüme olarak aldığını bize bildirmektedir. Yani o gün bizim özellikle Frank toplumunun, yani bir medeniyet olarak bu milletin karakteristik özelliklerine baktığımızda aslında güçlü bir karakteristik özellikler olduğunu görüyoruz. Gerçekte de bugün bu toplumun ortaya koyduğu başarının arka planında da bu karakter özelliğinin olması muhtemeldir. Yani disiplinli, güçlü bir toplum olmanın aslında arka planında da bu özelliklerin olması muhtemeldir. Bu coğrafyadaki insanların İslamiyet olan, İslam dini olan ilişkileri İslamiyet'in hemen hemen ilk döneminden itibaren başlamıştır denilebilir. Avrupa'da nüfus bakımından ikinci din olan bugün İslamiyet doğuşundan kısa bir süre sonra buraya ulaşmış ve kıtayı etkileyerek Müslümanların çalışma ve gayretleriyle tesirini asırlarca siyasi, kültürel, iktisadi alanda sürdürmüştür. Bu tesir batıda Endülüs'ün, doğuda ise kuzeyden gelen kabilelerin Müslümanlaşması ve Osmanlı Devleti'nin geniş topraklara hakim olmasıyla ortaya çıkmıştır. Endülüs ve Osmanlı Devleti hakimiyetleri sırasında Avrupa'nın büyük bir kısmı kontrol altına alındı ve böylece İslamiyet halk arasında yayılma imkanı buldu. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi aslında Avrupa mıntıkasının, kıtasının ve milletlerinin İslamiyet ile tanışmasının iki ana kanalından bahsettik. Birisi Arap İslam Devleti'nin, yani Endülüs İslam Devleti'nin beraberinde Emevi İslam Devleti'nin beraberinde Abbas İslam Devleti'nin etkileri ile Batı'da, yani Avrupa'da İslam'ın yayılması. Diğerinde ise Osmanlılar ile ilgili, Osmanlı İslam Devleti ile bu kanaldan devam ettiğini ifade ettik. İslamiyet'in Avrupa ile ilk teması kıtanın güneybatı bölgesindeki fetih hareketleri sırasında olmuştur. Emevilerin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr, İspanya'da hüküm süren Vizigot krallığının içine düşmüş olduğu hanedan çekişmelerine cesaret alarak Tarık bin Ziyad kumandasındaki bir orduyu buraya yolladı. Vizigot krallığını yenen Tarık, Müslümanların kıtaya yayılmalarını önleyen büyük engeli ortadan kaldırmış oldu. Tabii bu daha sonraki 10 yıl içerisinde Müslümana hiçbir engel karşılaşmaksızın İspanya'nın büyük şehrine bir bir ele geçirdiler ve İspanya'nın işlerine doğru ilerlediler. 732 yılında Poitiers'te Hristiyan ordular tarafından durdurulmaları, daha kuzeye gitmeleri engellendiyse de Müslümanlar, Endülüs'te Müslümanlar Avrupa'ya ulaştıkları çok ileri Pirene dağlarını aşarak
daha ileri noktalara ulaştık.

yorumları görülmektedir. Yani Fransa'ya kadar ilerlemiş bir İslam devletinden bahsediyoruz. Bir anlamda Avrupa'nın ta işlerine kadar, yani bu mıntıkanın, bu coğrafyanın işlerine kadar gidildiği zikredilmekte. Bununla beraber Emeviye ve Endülüs Emevi İslam Devleti'nin fetih siyasetindeki hedefleri görmek önemli. Hani Müslümanların bu milletler ile olan teması, onları etkileri, belki onların Müslümanları etkilerini biraz sonra konuşacağız. Ne tür etkileri olduğunu. 8. yüzyılın başında İspanya'ya geçen Müslüman Araplar Vizigot Krallığı'nı yıkıp bu ülkenin büyük bir kısmını fethettikten sonra Franklar Avrupa'nın en kuvvetli devletine sahiptir ve Fransa'dan başka bugünkü Almanya ve İtalya'nın da bir bölümüne hakim bulunmaktaydılar. Fakat hızla ilerleyen ve daha 715-716 yıllarında Barcelona Divanı ele geçirip sınırlarına dayanan Müslüman ordularına karşı hiçbir şey yapamadılar. Musa bin Nusayr komandasındaki ordu Narbonne bölgesine kadar ilerledi. İbni Haldun'un çok önemli bir tespit bu. Musa'nın batıdan doğuya doğru ilerleyip yol üzerindeki yerleri fethederek Konstantiniye, İstanbul üzerine hilafet merkezine gitmeye kararlı olduğu söylenmektedir. Ancak fethin bu safhasında Musa'nın halife tarafından geri çağrılması üzerine Frank sınırındaki harekatı Endülüs valisi Sem bin Malik yürüttü. Ve bu şekilde Müslümanlar ne yaptı? Bir anlamda duraksadı. Şimdi aynı şekilde baktığımızda bu kanaldan, yani Müslümanlar o günkü yaşadıkları toplumda dünya üzerindeki bütün siyasi oluşumları, devletler çok iyi okuyorlardı. O gün Müslümanlar yaptıkları tespitlerde dünya üzerinde bizim hemen yakın coğrafyamızda Sasanilerin olduğu, Sasani İmparatorluğu, hemen diğer tarafta Bizans'ın, Roma'nın olduğu, bir diğer noktada Çin denilen idarenin olduğunu Müslümanlar iyi tespit etmişler ve bir fütuhat ideali gerçekleştirmişler. Yani dünyanın hakimiyetini hedefleyen bir yaklaşım sergilemişlerdi. Nitekim biz Emevi İslam Devleti'nin erken dönemlerine baktığımızda ne yapılıyor? Emevi İslam Devleti'nin erken döneminde Müslümanlar özellikle Akdeniz üzerinden, Ege üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya ve Roma'ya ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyorlar. Bizans'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyorlar. Fakat bu yoldan muvaffak olamadıklarını görünce bu defa arka taraftan, yani bahsettiğimiz İspanya üzerinden, Portekiz üzerinden arka taraftan Avrupa'nın işlerine kadar girmeyi planlıyorlar. Araplar Frank Devleti sınırlarında göründüğünde Merovingian Krallığı iktidarı ele geçirmek ve devletin bir kısmını veya tamamı üzerine hakimiyet kurmak isteyen aristokrat ailelerin birbirleriyle mücadelelerine sahne olmaktaydı. Arapların yarattığı tehlike iç mücadeleye son vererek Frankları bir idare altına toplamaya zorladı. İktidar Carolingian hanedanını tahta çıkaracak olan bu ailenin temsilcisi saray nazırı Karl Martel'in eline geçti. Bu sırada Araplar Fransa içinde Loire nehrine ulaşmış bulunuyordu. İspanya'nın fethi Müslümanlar için dünya hakimiyeti bakımından büyük bir şanstı. Müslümanlar dünya hakimiyetine doğru yol alıyorlardı. Çünkü bu gaye ile Bizans üzerinden yaptıkları saldırılar sonuçsuz kalmıştı. Eğer Bizans'ı yıkabilmiş olsalardı, imparatorluk topraklarına yerleşmiş fakat Hristiyanlığı henüz kabul etmemiş geniş Slav kabilelerini Müslüman yapabilirlerdi. Ayrıca Avarlar ile büyük Cermen kitleleri ve Kuzey Avrupa kavimleri de henüz putperest idiler. Bunların İslam tarafından kazanması pekala mümkündü. Fakat Arapların İstanbul önlerindeki başarısızlığı bu imkanı ortadan kaldırdı. Ancak aynı yıllarda Fransa'da Loire Nehri'ne kadar ilerlemiş bulunan Müslüman ordular için buradan Rhein Nehri'ne kadar sadece bir sıçramalık mesafe kalmıştı ve nehrin kenarında da henüz Hristiyanlık kabul etmemiş putperest Cermen kabileleri oturuyordu. Müslümanlar 732 yılında Belat-ı Şüheda Savaşı'nı kazanabilselerdi, İslam fütuhatını durduracak hiçbir engel kalmayacak ve dünya hakimiyeti Bizans üzerinden değil,
batıdan ilerleyerek ele geçirilebilecekti. Fakat Karl Martel kumandasındaki Frank ordusuyla 732 sonbaharında yapılan savaşta emirleri Abdurrahman el-Gafiki'nin şehit düşmesi üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Bu yenilgi sonrasında Müslümanların batıda İstanbul'a ulaşması planına ortadan kalkmış oluyordu. Evet, bu o günkü devletin önemli bir planı, önemli bir siyasetiydi. Çünkü Müslümanlar bu sayede yeryüzüne İslam'ın hakimiyetini konu edinen, İslamiyet'in yeryüzünde idaresini konu edinen bir ideal içerisinde bulunuyorlardı. Bugün bu tarihsel bilgi bizim için çok ayrı bir değere sahip. Bugün Avrupa'yı okurken, kendi tarihimizi okurken ne kadar global düşündüğümüzü, ne kadar küresel, stratejik düşündüğümüzü buradan fark edebiliyoruz. Çünkü ecdadın, yani Emevi İslam Devleti'nin, Endülüs Emevi İslam Devleti'nin, Abbas İslam Devleti'nin aslında vizyonunun, fütuhat meselesinin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ki bu sayede Müslümanlar hem siyasi olarak, hem kültürel olarak, hem ilmi olarak Avrupa'nın işlerine kadar sirayet etmişlerdir. Ki bunun neticesinde, bu durumun neticesinde Müslümanların Endülüs Emevi'ye ele geçirmelerinin neticesinde, o coğrafyaları ele geçirmelerinin neticesinde birçok farklı sosyal gelişme ortaya çıkıyor. Oradaki yerli halkın Müslüman olması, beraberinde oradaki yerli halk ile oluşan sosyal bağ, yani erkeklerin oradaki İspanyol kadınlar ile evlenmesinden doğan yeni nesiller, melezler, tüm bunlar bir anlamda İslam'ın Avrupa'ya etkileri olarak düşünülebilir, görülebilir. Çünkü bunun neticesinde 1490'lı yıllara kadar Müslümanlar bu bölgede varlıklarını devam ettirmişlerdir. Siyasi varlıklarını, kültürel varlıklarını, miraslarını devam ettirmişlerdir. Bu sayede Avrupa'nın işlerine kadar Müslümanlar İslam medeniyetinin o bölgeye etkilediğini söyleyebiliriz. Burada şu noktayı da paylaşmak ihtiyacı hissediyorum. Müslümanların özellikle Franklar hakkında erken dönemden itibaren çok önemli araştırmaların olmadığı görülmekte. Franklara fütuhat dönemi başlayan ve 11. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan temasa rağmen İslam dünyası aslında Franklara ve bunların tarihine pek az ilgi duymuştur. Bu sebeple Franklar hakkında Müslüman tarihçileri ve coğrafyacıların eserlerinde pek az bilgi vardır. İslam literatüründe Batı Avrupa konusundaki ilk kayıtlar 9. yüzyıla ait olup çoğunlukla Grek kaynaklarından yapılan tercümelere dayanmaktadır. 9. yüzyılın ortalarına doğru Muhammed bin Musa el-Harizmi, Batlamyus'un kitabını Arapçaya tercüme etmesinden kısa bir süre sonra Müslüman ilim adamları kendi eserlerini kaleme almaya ve bu konuda bilgi vermeye başlamışlardır. İşte bahsettiğimiz Mesudi'nin, ondan sonra Ebu Ubeyd el-Bekri'nin, İdrisi'nin, İbni Said el-Maghribi'nin, İbni Abdülmün'im el-Himyeri gibi İspanyalı, Sicilyalı ve Kuzey Afrikalı yazarlar bu konuda bize bilgiler aktardığını, Yakut el-Hamevi ve Kazvini gibi doğulu coğrafyacılar tarafından bu bilgilerin kullanılarak günümüze kadar geldiğini zikredebiliriz. Özellikle İdris'i 1154'te Norman Sicilyası'nda tamamladığı eserlerinde İtalya ve Batı Avrupa konusunda geniş bilgiler vermiş. Gerek onun, gerekse daha sonra İbn-i Said'in Franklar hakkında yazdıkları doğudaki eserlere temel olmuştur. Bugün aslında İspanya ve İtalya üzerinden Batı Avrupa ile doğrudan temas haline bulunan Müslüman dünyasında bu ülkeler hakkında daha fazla bilgilerin sızması beklenebilirdi. Fakat bütün ortaçağ boyunca, yani bu da önemli bir öz eleştiri, Avrupa medeniyeti, Avrupa toplumu ile İslam medeniyeti arasındaki etkileşimin bir neticesi olarak ortaçağ boyunca İslamiyet ile Batı Hristiyan alemi arasındaki kültürel temas hemen hemen yok denecek kadar azdı. İslam dünyası kendi inancının üstünlüğünden emin ve gururlu idi. Kuzeydeki soğuk ülkede Avrupa, yani yaşayan barbarlarla ilişki kurmak ihtiyacı duymuyordu. Bu da bir özdeleştir olarak karşımıza duruyor. Bugün bile bizim Türkiye'deki Müslüman kimlik ve STK'ların Avrupa mıntıkası ile ilgili bilgi, araştırma meraklarının az olması da bir diğer öz eleştiri konusu olarak zikredilebilir. Öyle ki bugün üzerine yaşadığımız dünyayı yöneten bir blok olarak
hakkında geniş çaplı bir müktesebatımızın olması gereken bu coğrafya

coğrafya, millet, kültür ve medeniyet hakkında kitaplarımızda çok az kitap bulunmakta, belki de bulunmamaktadır. Bu anlamda bu ülkeye olan ilgi ve merakımızı da görmüş oluyoruz. Bugün bir konuyu tekrar etmek sadedinden şunları söylemek istiyorum. Avrupa kıtası, mıntıkası ve milletler hakkında her açıdan bilgi ve bulgulara sahip olmamız gerekir. Bu tebliğ açısından, taklit açısından ve rekabet açısından da olsa sonuç aynıdır. Yani biz bugün Avrupa ile ilgili bu yönümüzü, bu özelliğimizi mutlak geliştirmek durumundayız. Haçlı seferleri döneminin Müslüman yazarları ise doğuda kurulan Haçlı devletleri dolayısıyla Müslümanları zorunlu olarak genelde Franklar dedikleri Haçlılara daha yakın ilişkilere sokan bütün olayları, bunlara karşı girişilen mücadeleleri, savaşları ve iki taraf arasındaki diplomatik temasları anlatmışlardır. Bu sayede bizim bir müktesebatımız oluşmuş bu mıntıkayla, bu topluma böyle bir sürecimiz oluşmuş. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Çünkü bugün bu toplumun bir varlığı söz konusu ve dünya üzerinde önemli bir konjektörü bulunmakta. Frank tarihi konusunda ilk geniş bilgi 14. yüzyıl başında İlhanlı hükümdarı için hazırladığı Cami-ü Tevarih adındaki dünya tarihini kapsayan eserinin ikinci cildinde Reşidüddin Fazlullah tarafından verilmiş. Bu da bu bilgi olarak, bir anekdot olarak önemlidir. Yani bizim bu medeniyet hakkındaki bilgi ve bulgularımız da dikkat çekicidir. Bilindiği üzere İslam dini ile Avrupa milleti arasındaki münasebete biraz derin açıdan baktığımızda, İran Arap orduları tarafından fethedildiği anda Bizans İmparatorluğu İslam'ı Persleri yerine alan yeni bir tehdit olarak görmeye başlıyor. Ancak İslam güç çekişmesi içine giren yeni bir olgu olmanın ötesinde bir şeydi. İnsanları harekete geçiren psikolojik gücüyle, canlılığıyla, geniş bir coğrafya yayılmasıyla, kültürel değerleri taşımasıyla bir dünya dini olmak bakımından Hristiyanlığın tek rakibi olduğunu kısa sürede anlaşılmıştı. Ve İslam dini dediğimiz gibi hızlı bir şekilde bir taraftan Endülüs üzerinden ilerlerken diğer taraftan Osmanlı Devleti ile bu topraklara nüfuz etmeye başlamıştı. Özellikle Osmanlı kurulmuş olduğu coğrafya itibariyle, yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu sınır itibariyle Asya'nın bir parçası olması münasebetiyle Avrupa kıtasına bir komşuluğu bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu daha ilk dönemden itibaren Balkanlara seferler düzenlenmiş. Bu seferlerden sonra 1459'da bir anlamda Balkanları toprağına katmış. Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan tutun da Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, bütün bunlar Osmanlı topraklarına katılmış olan yerlerdi. Bu sayede Osmanlı Devleti Avrupa ile yakın temasa girmiş ve Avrupa'nın işlerine kadar ilerlemişti. Ve Avrupa kültürüyle de bir etkileşim içerisine girecek bir kıvama gelmişti. Onlarla siyasi iletişim içerisine girmiş, onlarla aynı zamanda kültürel iletişim içerisine girmişti. Ve bu tüm bunların neticesinde Osmanlı'nın Avrupa'yı İslam kültürü anlamında, İslam medeniyeti anlamında etkilediğini görebiliyoruz. Bu da Avrupa'nın Müslümanlardan etkilendiğinin, Avrupa medeniyetinin Osmanlı İslam devleti üzerinden bu medeniyet ile bir temasa girerek İslam ile iletişime girdiğinin bir göstergesidir. Hatta bunun neticesinde baktığımızda birçok kültürel olarak birçok kavramın bize geçtiğini, bu kavramların özellikle farklı hayatın farklı sahalarında gerek örnek söylüyorum Frank meşrep, Frankleşme, Frankhane, belki Frank üzümü, Frank menekşesi, Frank maydanozu, Frank asması diyeceğimiz şekilde bir kültürel iletişimin olduğu, Frank arpası, Frank astarı, Frank bağı, Frank biberi diyeceğimiz bir çeşitlilikte bir iletişim ve etkileşimin olduğu görülmekte. Yine bununla beraber bu toplumdan Müslüman olanların, yani Avrupa toplumuna aslı Frank olan kişilerin Müslüman olduklarını ve Osmanlı hizmetine giren Batı Avrupa kökenli kişilerin de Frank lakabıyla takıldığı görülmekte. Mesela Frank Cafer Paşa, Frank Mustafa Paşa, Frank Abdurrahman Paşa, Frank Mustafa Efendi, Frank Osman Ağa gibi bu tür isimlendirilmiş

kelimeler kullanılabilir. Bu da bu toplumla olan iletişim ve etkileşimimizin bir göstergesidir. Aynı şekilde İstanbul'da iskan eden insanların, yani Frank taifesinin bulunduğu, yine İzmir'de, Samsun'da, Trabzon'da bu kişilerin ikamet ettiklerini, bu kişilere müstakil yaşam alanlarının olduklarını zikredebiliriz. Hakeza Halep'te, Beyrut'ta, Şam'da, İskenderiye'de bu cemaatten, bu toplumdan insanların yaşadıklarını zikredebiliriz. Nitekim tüm bunların neticesinde bu insanlara bizim bir iletişim ve etkileşimimiz olmuş. Bunlar da İslam medeniyetiyle bir iletişim etkileşimleri olmuştur. Ve en önemlisi merhum Fuat Sezgin hocamızın ifade ettiği üzere Müslümanlar kendi bilim ve medeniyetlerini 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar geliştirmiş. Bunun sonrasında Avrupa bu medeniyeti ne yapmış? Avrupalılar bu medeniyeti Müslümanlardan devralmış, hızlı bir şekilde geliştirerek kendi medeniyetlerini kurmuşlardır. Bu yönden baktığımızda Batı'nın zihniyetinin, yani bir medeniyet olarak ortaya çıkışına baktığımızda yazmanın, öğrenmenin ve araştırmanın uzun bir süre boyunca keşişlerin omzunda olan Avrupa'da 13. yüzyıldan itibaren önce rahipler tarafından, sonra en önemlisi yeni bir kurum olan ve bazen rahiplerin büyük rol oynadığı üniversiteler tarafından paylaşıldığı bir dönem söz konusu. Yani bu kurumun Avrupa'nın yaptığı en büyük keşiflerden biri olduğu ortaya çıktı. Üniversiteleşme, yani üniversite sisteminin modeline kurulması Avrupa'nın ortaya koyduğu bir model. Avrupa'da bunu muhtemeldir ki o gün Müslümanların, Endülüs'e yaşayan Müslümanların veya ki farklı noktalardaki Müslümanların bilgi ve müktesebatından esinlenerek ortaya çıkartmışlardı. Ve bu sayede bakıyorsunuz dünyanın en önemli üniversiteleri Avrupalılar tarafından kuruluyor. Ve bu üniversitelerde bir anlamda bilgi temelli birçok çalışma, işte ilahiyat alanlarında, tıp alanında, hukuk alanında, felsefe alanında, idare alanında eğitimler veriliyor. Ve bu eğitimler sayesinde ne yapıyor? Müslümanların elindeki müktesebat Avrupa'ya transfer edilerek Avrupa bu konuda kendisine bir malzeme temin ediyordu. Ve Avrupa medeniyeti Müslümanların bu çabasından, bu katkılarından büyük istifadeler elde etmişti. Tüm bu konuların yanı sıra Avrupa'nın Müslümanlardan istifadesinin yanı sıra bir de Müslümanların Avrupalılar ile, İslam medeniyetinin Avrupalılar ile olan etkileşimi söz konusu. Tabii ki bu etkileşime baktığımızda özellikle Avrupalıların son dönemdeki gelişmelerine karşın başta Osmanlı İslam Devleti olmak üzere diğer devletlerde, sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle batılılaşmaya karşı büyük bir ideal, büyük bir çaba ortaya konulduğunu görmekteyiz. Çünkü Batı'nın, yani Avrupa milletlerinin, medeniyetlerinin çabaları, katkıları, medeniyet zaviyeleri çok gelişmiş, çok güçlenmişti. Ve biz de aynı şekilde Batı'dan çok ciddi anlamda etkilendiğimizi ifade etmek durumundayız. Ki bu anlamda bizim özellikle erken dönemde 3. Selim döneminden itibaren işte yapılan ıslahatlara baktığımızda, yapılan yeniliklere baktığımızda özellikle askeri alandan tutun farklı alanlara, teknik alanlara, sosyal alanlara kadar nüfuz eden bir yenilikten, bir gelişmeden bahsetmek mümkündür. Hatta özellikle o Nizam-ı Cedid dediğimiz ordudaki yenilenmenin bir göstergesi olarak Osmanlı askeri üniforması, yani askerlerin üniformasının değiştirilmesi gözlemleniyor. Bu askeri üniformanın değiştirilmesinin sonrasında bakıyorsunuz toplumdaki erkekler de kıyafet olarak bir değişimi tercih ediyorlar. Bu değişim daha sonra kadınların da tercih ettikleri bir değişim modeline dönüşüyor ki sosyal bir değişim başlıyor. Yani sizin Avrupa karşısında, evet, İslam medeniyetiyle Avrupa medeniyetinin ilişkilerini tespit ettiğimizde, ele aldığımızda, incelediğimizde böyle bir ilişkinin, böyle bir irtibatın, böyle bir bağın olduğunu da görmek mümkündür. Ve son dönemde özellikle Avrupa ve Müslümanlar arasında bir takım ciddi anlamda sorunların olduğunu da söylemek gerekiyor. Özellikle
Avrupa'nın Müslümanlara yönelik ortaya koyduğu bir yaklaşım olarak İslam diniyle ilgili, yani Müslüman toplumla ilgili bir yanlış algılama, yanlış tanımlama gibi bir problemler olduğunu da zikretmek gerekiyor. Çünkü baktığımızda İslamiyet'in Avrupalılar nezdinde öcü gibi gösterilmeye çalışıldığı, Avrupa milletlerinin Müslüman milletleri özellikle sömürmeye çalıştığı, bunun sonucunda bir takım reaksiyonlar ortaya çıktığı da vakidir. Nitekim İsrail'in kurulması, yani Avrupalılar tarafından İsrail'in kurulması, ya bu etkileşimin bir neticesi olarak burada zulümlerin yapılması, Avrupalı devletlerin uzun süre Müslüman coğrafyalarda, Fransızların Cezayir'de, ondan sonra İtalya'dan farklı bir yerde bu tür sömürü süreçleri bir anlamda Müslümanların bunlar karşısında tepki vermesine sebep olmuş ve bir zaman sonra verilen tepkiler ile İslam dininin Batı'da yanlış bir imajı çizilmeye çalışılmış. Bugün hala Müslüman kimlik ile Avrupa kimliği arasında büyük bir rekabet, bir çatışma söz konusudur ki bir anlamda bunun müsebbibinin belki bir payı bu konuda gafil davranan Müslüman kişilerden kaynakları olsa bile bunun büyük bir payı Batı'nın, Avrupalıların İslam'a karşı olan yaklaşımlarından, tavırlarından, duruşlarından ileri geldiğini söylemek mümkündür. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki ilişki ve etkileşimi özellikle bir başlık olarak da olsa, bir fikir olarak da olsa vermeye çalıştık. Çünkü biz Müslümanlar medeniyetleri birbiriyle mukayese etmede, medeniyetlerin birbirine etkileşimini konu edinmede biraz geri durmaktayız. Bu konuda ihmal ettiğimiz bir taraf, hele hele özellikle Batı dediğimiz, Avrupa dediğimiz milletlerin medeniyetini bu konuda ele almak, incelemek çok önemli bir meseledir. Bugün bu başlık altında, evet, tarihsel serüven olarak İslam'ın Avrupa milletlerine etkisini, Müslümanların Avrupa milletlerinden etkilenişini bir başlık olarak zikretmeye çalıştık. Başka bir dersimizde inşallah bu minvalde bir değerlendirme yapmak umuduyla, İslam medeniyeti derslerinin yeni bir dersinde sizlerle görüşmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ayrıca genel yayın yönetmenimize buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırlı çalışmalar, hayırlı vakitler diliyorum.

0: İslam Medeniyeti dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 70.

Radyomuzun doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlandığın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Sizin doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75. Sizin doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo. Ümmet 3 tane alemi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, sizlere bir soru sorayım. O soruyla dersimize başlamış olalım. Sultan Fatih rahmetullahi aleyh, o da 2-3 kilogramlık bir bebek olarak doğmuştu. O annesinden doğduktan sonra dadılar, hizmetçiler, bir sürü ordu gibi bir hizmet kuşağında kendisini buldu. Sorum şu: Murad'ın oğlu Muhammed, Fatih değildi o zaman, bir yaşından itibaren annesinden, dadılarından, hizmetçilerinden, uşaklarından, kerata senin adam olacağın yok, sarayda yaşadığına şükretsen, seni ahırda beslemek lazım, kaç kere söyledim anlamadın, 50 kere mi söyleyeceğiz sana bunu, abin senin gibi değildi, sen kimin çocuğusun biliyor musun diye uyarılsaydı, ona 40 gün dadıları, adam olacağın yok senin, bir de padişah çocuğusun, serseri, daha kaç ay oldu çişini tembih ettik, hala çişini kaçırıyorsun deselerdi, 22 yaşında çağ açıp çağ kapatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8 asırlık hayalini gerçekleştiren Fatih Muhammed olur muydu? Arkadaşlar, asla olmazdı. Asla olmazdı. Dadıları, uşakları, hizmetçileri ona doğduğu günden beri babanın yerine oturacaksın, şöyle edeceksin, Bizans seni bekliyor dedikleri için öyle oldu. Muhammed 40 gün, 40 ay fetih sözüyle büyüdüğü için Fatih oldu. Eğer babası, annesi, hizmetçileri, komşuları, süt anneleri, dadıları onu çiş yaptığı için filan bardağa düşürdüğü için, misafirin oturacağı koltuğun üstüne oturduğu için azarlasalardı, 3 yaşından itibaren azarlanmaya başlanmış, her yaptığı işten dolayı ayıplanmış, şöyle etme, böyle etme, dışarı çıkma, camdan bakma, üstüne şunu al, şunu niye almadın? Hatta ve hatta ne yiyeceği iştahına göre değil, tembihata göre olmuş olsaydı, ya Bizans beni alır, ya ben Bizans'ı alırım diyecek delikanlı olamazdı o. Onun ilk katili

annesi olurdu zaten. Doğduğu günden beri sen adamsın, sen büyüksün, senden büyüğü yok, babanın tek çocuğusun dendiği için 10 yaşında koca bir devletin başına oturtuldu. 20 yaşında da binlerce yıllık bir devleti tarihe gömdü. Yıktı. Çağ yıktı, çağ başlattı. Ama tekrar başa dönüyoruz. Kazara bir gün dadısı, hizmetçileri, uşakları, adam olacağın yok senin, bakma baban işten atar bizi diye seni burada tutuyoruz deselerdi, bir sene geç fethederdi İstanbul'u. Bunu nasıl test edin biliyor musunuz arkadaşlar? Soğuk bir havada kıyafetinizi giyin, şöyle 2 kilometrelik bir yola çıkacaksınız, gezeceksiniz veya bir iş göreceksiniz. Gidin, gelin, ne kadar üşüdüğünüzü test edin. Bakın ne kadar üşüdünüz, ne kadar etkilendiniz. Tekrar vücudunuz dengeye gelsin. Aynı şartlarda, aynı soğukta, aynı kıyafetle tekrar aynı yere gitmeye karar verin. Çıkarken hanımınız, anneniz, ağabeyiniz size desin ki bu havada çıkılmaz, hasta olur gelirsin, dikkat et desin. Bakın dönerken nasıl öksürüyorsunuz. Elbette benim anlattığım kadar böyle aritmetik ölçülerle 3 nefesle insan hasta olmuyor. Ama insanız, kulağımıza giren şeyleri öbür kulaktan atmıyoruz aslında biz. Gözümüzün algıladığı şeyler, kulağımıza giren şeyler 20 sene sonra, 30 sene sonra kimliğimizi oluşturuyor. Selahaddin el-Eyyubi doğduğu günden adam olduğu güne kadar hep Kudüs davası diye bir dava ile büyütüldüğü için oynarken Kudüs oyunu oynadı. Yemek yerken Kudüs fethinden sonraki yemeğim diye yemek yedi. Şakalaşsa Kudüs şakası yaptı. Uyurken rüyasında Kudüs rüyası gördü. Sonra günü gelince de Kudüs'ü fetheden adam oldu. Çocukken oynanan oyunlar büyükken yapılan işleri gösteriyor. Yapılacak işleri gösteriyor. Ne Sultan Fatih, ne Selahaddin, ne de ümmetin başka bir büyüğü başka mecraya sürüklendiği halde bu tarafa dönmediler. Ömer bin Abdülaziz, ümmetin 5. büyük siyaset adamı, 2 senede, 2 asırda bozulan şeyi düzeltecek kadar büyük bir hamle gösterdi. Ama doğduğu günden itibaren, kulağına söz girdiği günden itibaren onu herkes Ömer bin Hattab'ın torunusun diye şişirdi. Ömer bin Hattab'ın torunusun. Sen Ömer'in torunusun. Senin deden meşhur Adil Ömer'dir. Dene dene sonunda Ömer bin Abdülaziz'i Ömer bin Hattab'ın torunu olmaya, onun sülalesinin hakkını vermeye ikna ettikleri için ikinci Ömer olarak tarihe yazıldı. Ömer bin Abdülaziz ergençlik günlerinde böyle şişirilmeseydi, bu sözler kulağına girmeseydi zaten herkes yuvarlanmış gidiyordu. O da o yuvarlanmışlığın içerisinde hazır role olmuş gidecek, öyle gidecekti. Ama onun etrafındakiler ikinci bir Ömer hasreti çektikleri için, hazır sen torunusun, ikinci Ömer sen olacaksın diyerek ona olması gereken şeyi aşıladılar. Kardeşler, çocuklarımıza biz de dün çocuk olduğumuz halde, çocukluktan büyüklüğe geldiğimiz halde ve bize yapılan

yanlışları büyüyünce protesto ettiğimiz halde, şu babam, şu annem bana şu yanlışları yaptı dediğimiz halde, o yanlışların tarihini, kullanım tarihini ve şeklini değiştirip aynısını çocuklarımıza yaparsak, her yaramazlığından dolayı ve camdan bakmasından dolayı izinsiz filan kaşığı filan yere koyduğu için yarım saat briefing vermeye kalkarsak çocuğa, yaptığımız iş bize başka bir üslupla yapılan yanlışı, kabalığı bir yolla biz çocuğa, bizden sonra gelecek nesle yaparsak, çocuğu her yaptığı işin hatalı olduğuna inandırırsak, sonra o çocuktan doğru bir iş yapmasını beklememiz akıllılık olmaz. 50 kere, 100 kere söyledin sen bunun adam olmayacağını zaten. Kaç defa sen adam olmayacaksın dedin bu çocuğa, hatırlıyor musun? Kaç kere iki ayağı olduğu halde eşek dediğini hatırlıyor musun? Kaç kere onu emsalleriyle kıyasladığını, filan çocuğa bak ne kadar iyi çalışıyor dediğini hatırlıyor musun? Bütün bu sözleri biz söylüyoruz. Sinirli olduğumuz için kendimize hak veriyoruz. Sinirli, gergin, çok sinirliydim o zaman diyor. Çok sinirliydim. E söylüyorsun, bunu iki kişi unutmuyor yalnız. Birincisi, senin söylediğin sözleri melekler unutmuyorlar. Çatla patla diyorsun, melekler bunu beddua diye bir kenara yazıyorlar. Günü gelince de senin duanı sırasına göre uyguluyorlar. İki, o kulak, o sabinin kulağı bu sözleri alıyor. O anda sana ne cevap vereceğini bilemiyor. Ama ne zaman 20-30 yaşlarına geliyor, elini ayağını istediği gibi kullanacağına inanıyor, o zaman sana ne cevap vereceğini görüyorsun sen. Eliyle sana cevap veriyor, ayağıyla cevap veriyor. Sırf sana inat olsun diye namaz kılmıyor. Sırf sana inat olsun diye senin hoşlanmayacağın yere gidiyor. Senin sevdiğin akrabayı sevmiyor. Sen hangi teyzesiyle, hangi halasıysa, halasıyla aran açıksa gidip onu seviyor. O 10 sene sonra, 15 sene sonraki protestolarının ve sana zıt tavırlarının temelinde 2 yaşındayken söylediğin sözler var. Her halükarda kardeşler, insan yetiştirmek en büyük insanlıktır. Seni Allah insan olarak yarattıysa, sen Allah'ın bu nimetine karşı, insan olarak yaratılma nimetine karşı yapabileceğin en büyük şükür, geride ikinci bir insan bırakıp gitmendir. Bir Müslümanın, hatta normal bir insanın bile yapabileceği en büyük insanlık hizmeti, bir insan doğurmak ve o insanı büyütmektir. Ancak insan büyütmek, insan yaratmak Allah için kolay, kul için kolay değil. Gerçekten bir insanın başka bir insanı yetiştirmesi, kendi cinsinden birisini yetiştirmesi, inek yetiştirmeye, besicilik yapmaya filan benzemez. Çok zor. Sendeki akıl onda da var. Sendeki göz onda da var. Sendeki kulak onda da var. Keserin kendi kendini yontması gibi bir şey bu. Çok zor. Bunun için Allah insan yetiştirene, insan yetiştirme gayretinde bulunana hiçbir şeye vaat etmediği sevabını vaat ediyor. Bizim yapabileceğimiz en önemli insanlık, en güzel Müslümanlık, iyi bir Müslüman, kaliteli bir insan yetiştirmeye vesile olmaktır. Ama burada çok önemli bir gerçeği de unutmamamız lazım. İnsan yetiştirmek kolay değil. Senin karşında sendeki her melekeye sahip olan bir insan var. Artı sen olsa olsa öğretmenden, işte anneden, babadan

yardım istersin. Sana yardım edecek bir kişi, iki kişi vardır veya yoktur. Ama karşında yetiştirmek istediğin çocuğu ifsad etmek için, onu bulandırmak, bozmak için, ondan önce milyonlarca, milyarlarca çocuğu ifsad etmiş bulunan ve milyarlarca kere insan bozma deneyimi bulunan şeytan senin rakibin olarak o çocuğun yanında. Sen bir defa şunu yap diyorsun, o milyon defa yapma diyor. Sen çocuğun kulağına hitap ediyorsun, o damarlarında dolaşıyor, sakın bunu yapma diyor. Sen seviyorum diyorsun, öpüyorsun, çok etkiledim zannediyorsun, o da sevmiyor diyor, kanının içinde hücre olarak dolaşıyor. İnsan yetiştirmek, çocuk yetiştirmek, zannedildiği gibi onu doğurmaktan ibaret değil, onu hocaya göndermekten ibaret değil, güzel bir okula göndermekten ibaret değil. Bunlar hep dış kılıflar. Asıl bizim daha hassas ölçülerle, daha büyük gayretlerle insan yetiştirme arzumuzu, samimiyetimizi Allah'a göstermek zorundayız. Kardeşler, bu mesele peygamberlerin bile belini bükmüş bir meseledir. Ashab-ı kiramın bile belini bükmüştür. Ashab-ı kiram bile etten kemikten ordular kurup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canlarını, mallarını, her şeylerini feda ettiler. Ama 120 bin sahabiden 1000 tanesi dahi kendileri gibi yiğitler çıkarıp Resulullah'ın önüne getiremediler. Can verdiler, doğurduklarını veremediler. İstemediklerinden mi? Hayır. İstediler. Kendi canını vermiş birisi. 3000-4000 senelik topraklarından hicret etmiş birisi. Resulullah'tan, dinden, İslam'dan çocuk mu acır? Onlar çocuklarını paketleyip paketleyip Resulullah Aleyhisselam'ın önüne getirdiler. Senin olsun ya Resulullah dediler. Çocuklarını neden acısınlar ki? Ama beceremediler. Öyle okula vermekle, hocaya teslim etmekle, nasihat etmekle, umrede dua etmekle olacak kadar değil bu iş. Bu 950 sene Allah diyerek yeryüzünde dolaşan,

yetiştirmek, Kudüs'ü fethetmekten zordur. Eğer Allah bir mümini böyle büyük bir nimetle, yani salih, duası makbul bir çocuğun babası olma nimetiyle nimetlendirdiyse, o mümin kendisini Kudüs'ü fethetmiş, İstanbul'u fethetmiş, Allah'ın büyük salih kullarından birisi olarak görmelidir. Bunun için şükürler yapmalıdır. Bir baba, bir anne sabah namazına kalkan çocuğu için o kadar mutlu olmalıdır ki, o sabah namazını kılan çocuğunu, kendi arzusuyla sabah namazını kılan çocuğunu gördüğünde, namazdan önce, namazdan sonra bir de şükür secdesi yapmalıdır. Büyüklerin bile, yaşlıların dahi kalkmakta zorlandıkları sabah namazına kalkan bir delikanlı, genç bir kız, uğrunda şükürler yapılması gereken çok mühim, çok önemli bir nimettir. Allah'ın lütfudur kuluna. Her halükarda kardeşler, evlat yetiştirmeyi, ama salih evlat yetiştirmeyi, biz mezardayken "Ya Rab, babamı mağfiret et, anamı mağfiret et" dediğinde "Peki ettim kulum" dedirtecek, duası makbul, salih, haram yemeyen, ümmeti Muhammed'e hizmet eden, ümmeti Muhammed'le iftihar eden bir çocuk yetiştirmiş olmak yapabileceğimiz en büyük cihattır. Herkes Kudüs'ü kurtarmak için, herkes Siyonizmle, Yahudiyle uğraşmak için propaganda yapıyor. Bunun için vakıflar, dernekler, ordular kuruluyor. Kim bu işi yapacak? Bunun cevabını veren yok. Bunların hepsi insan üzerinden yürüyecek. Nerede bunları yapacak insanlar nerede? Paraya esir olmamış, şehvetine tapınmamış insan lazım. Bir Selahaddin bulsak, öldüğünde cebinde bir çocuğun harçlığından daha az para çıkan bir Selahaddin bulsan, Allah Kudüs'ü senin ayağına getirecek zaten. Ama ümmeti Muhammed adam bulamıyor, Selahaddin bulamıyor. Laf çok, adam yok. Konuşan var, yapan yok oluyor. Hepimiz en büyük cihadımız, en büyük aşkımız, en büyük gayretimiz, bizden sonra Allah'ın salih kullarından sayılacak bir delikanlı, bir genç kız bırakabilmektir. Bunu becerebilmemiz için de her şeyden önce biz büyük düşünmek zorundayız. Büyük çocukların, büyümüş çocukların anneleri, büyümüş çocukların babaları olmaya biz karar vereceğiz ki, melekler bu kararımızı görüp bizim için dua edecekler. İşimiz o zaman yürüyecek. Ve bu sadece kararlı olmayacak. Öyle büyük düşünüp çocuksu iş yapmayacaksın. Bu çocuğu niye yetiştiriyorsun? Hafız olacak inşallah. Ne zaman hafız olacak? 10 yaşından sonra. 10 yaşına kadar 1000 defa eşek dedim bu çocuğa. Eşekten hafız olur mu? Ne zamandan beri merkepler Kur'an ezberlediler? Sen samimiysen bu çocuğu ehli Kur'an yapmaya, o zaman doğduğu günden itibaren bu adaktır. Bunun eti yenmez, sütü yenmez, tüyünden alınmaz. Adak, adak, Allah'a adanmıştır bu deyip üzerine tutmasaydın, eşek demeseydin, hayvan demeseydin, şu ayakkabısını ters giydi diye bağırmasaydın, Allah senin bu çocuğu Kur'an'a adayıp adamadığındaki ciddiyetini, samimiyetini görecekti. Çocuğu Allah'a adadın, bir gün bırakmadın çocuğu. Çocuk Allah'ın, söz senin. Nasıl olacak böyle? Bu çocuğu azarladığın şeyler Allah'a göre suç değil, peygambere göre suç değil. Sadece ve sadece komşunun çocuğu da aynı şeyden giydiği için buna giydirmeye çalıştın. Bir gün çocuğun iradesinin güçlü olmasına müsaade etmedin. O istediği zaman yemesine izin vermedin. Sen isteyince yedirdin. Bir gün hangi renk istiyorsun sormadın. Senin istediğin rengi giydirdin. Sonra iradesi güçlü, tuttuğunu koparan "Ben fethederim. Ya Bizans beni, ya da ben Bizans'ı alırım" diyecek adam olmasını istedin. Bir gün annesinden istediği renk çorabı alamamış bir çocuk bu. Bizans'ı nasıl alacak? Bu her istediğine cici annesinin, ablasının, abisinin, babasının karşı çıkacağını bilen hiyerarşi kurbanı bir çocuk bu. Bunda irade olmaz ki.

0: Fetih uygun değildir denince uygun değilse kalsın diyecek. Her şeyin uygunluk onayını alması gereken bir çocuk olarak sen bunu doğurdun, büyütüyorsun. İradeyi, çocuğun irade sahibi olmasını saygıyla, hürmetle karşılamaya alışmamız lazım. Aylarca çocuk bu kazağı bana giydirme, filan çocuğunkinden daha düşük giymeye utanıyorum dedi. Sadece sen sevdiğin markadan olduğu için o kazaktan dolayı o çocuğu azarladın. Bunu ne melekler unuttu, ne o çocuk unutuyor. Yediğin içtiğin ne kadar helaldi, o sütün temeli neredendi, hangi ottan o sütler çıktı, ayrı bir konu. Onu konuşmuyoruz. Ama özellikle kardeşler, bir önemli meseleyi konuşmak istiyorum. Büyük adamlar 20 yaşından sonra askerliğini yapıp gelince büyük olmazlar. 20 yaşından sonra kızlar erkek oluyor mu? Erkekler kızlar oluyor mu? İnsanın kulağı bir tane fazlalaşıyor mu? 20 yaşından sonra diş de değişmiyor bir daha. Biz çocuklarımızı istediğimiz gibi elimizin altında yönlendirebildiğimiz zamanlar sıfır iradeli yapıyoruz onları. Sıfır iradeli. İster yaramazlığında, ister zevklerinde, arzularında ağız açtırmıyoruz. Propagandaya göre, reklama göre masa üzerinde yazılmış. 3 tane asistanın doktor olmak için masa üzerinde yazdığı kitapları insanlığın binlerce yıllık deneyiminden daha saygın tutuyoruz. Filan gazetenin sağlık köşesinde böyle çıktı diyoruz. Hayır hayır. İradesi güçlü bir çocuk bu çocuk değildir. İradesi güçlü çocuk dadısından seni Konstantinya bekliyor. Sen babanın gerçekleştiremediği fethi gerçekleştireceksin diye ninni duymalıdır. Çocuklarımızın duyduğu ninniler, sloganlar, oyunlar bile ciddi olmalıdır. Niye futbol oynattın bu çocuğu? Futbol demek, sömürge sporuna alet olmak demek. Futbol oynayan halk adamı olur, akıllı olur, ona itirazım yok. Futbol demek, gücünü, iradeni 11 kişiyle paylaşmak demek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Her futbolcu olsa olsa 11'de bir insan olur. 1/11 insan olur. Tek başına iş yapamama psikolojisidir futbol. Spor yapacaksan tek başına bütün dünyanın dikkatini çekecek spora yönlendirsene. Buna varıncaya kadar. Buna varıncaya kadar. O iyidir, bu kötüdür diye demiyorum. Buna varıncaya kadar, seçtiğin spora varıncaya kadar ne yapmak istiyorsun bu çocuğu? O yapmak istediğin şeye, o programa uyumlu olup olmadığını örneklendirmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler, biz dün çocuktuk. Babalarımız da önceki gün çocuktular. Adem Aleyhisselam'dan beri çocuk doğuyor, büyük ölüyor. Çocuk doğuyor, büyük ölüyor. Binlerce yıllık deneyimi var insanda. Biz hepimiz çocukken görmüş olduğumuz yanlışları tekrar edersek, o zaman Allah'tan ne yardım isteyeceğiz ki? Sana annen baban bağırdığında kızdığın üslubu niye kullanıyorsun şimdi? Allah Hazreti Ömer'den razı olsun. Diyor ki, çocuklarınızı kendi şartlarınıza göre değil, onların yaşayacağı zamanın şartlarına göre yetiştirin diyor. Biz gördüğümüz ahlak ve gördüğümüz aile standartlarını çocuklarımıza uygulayamayız. Onlar hepten seviyesi inmiş ve insanlığın bir sürü değer kaybettiği bir zamanda bu hayatı yaşayacaklar. Onların yaşayacağı zamanın şartlarını hesap ederek, normalin üstünde gayret ve plan yaparak ancak çocuk yetiştirebiliriz. Yetiştirmemiz lazım. Birinci meselemiz bu kardeşler. Ne meselemiz? Çocuklarımızı ne yapmak istiyorsak ona kullandığımız uslubumuz o olacak. Bu kadar basit. İkinci meselemiz, bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki dönemde, yani cahiliyet yıllarında kız çocukları ar kabul edilirlerdi. Kendisi de bir anneden, bir kızdan doğduğu halde, bir kadının peşinde senelerdir sürüklendiği halde kızdan hoşlanmazlardı. Keşke bu cahiliye döneminde böyleydi diyebilseydim ben şimdi. Bu cahiliye mantığı, bu adi anlayış,

Kur'an-ı Kerim'in reddettiği ve Müslümana yakıştırmadığı bu anlayış maalesef hala hakimdir arkadaşlar. Belki onlar kadar, kız doğurduğu için hanımını boşamaya kalkacak kadar değil belki, ama sinsi bir şekilde insanların içinde, hatta ve hatta kadınların içinde bile kız çocuğuna karşı zafiyet vardır. Niye? Kız çocuğu evlenip gidecek, o yaşlılığında erkek çocuğunu hastaneye götürecek. Bu 80 yaşına zaten gelecek garanti ya. İşte erkek çocuğu zengin olacak, damadı bununla ilgilenmez. Ne biçim hesap bu ya? Böyle hesap olur mu ya? Hem iman ediyorsun, yarını Allah bilir, ben yaşayıp yaşamayacağım. Hem 30 sene sonrası için çocuk askere gidecek, gelecek, mühendis olacak ya da doktor olacak. Hastanede tanıdık ayarlayacak. Bu da hastalanmış olacak. Muhakkak hastalanacak, ama sağlıklı ölmek yasak. Sağlıklı ölülür mü? Çok çok. Muhakkak hastalanacak. Sağlık karnesini götürüp yaptıracak. Her şey hastaneye bunu götürme üzerine kurulu. Bu mantık tabii böyle Allah'ın Razzak olduğuna, Kahhar olduğuna, her şeyi Allah'ın lütfedip verdiğine, Vehhab olduğuna, imandaki zafiyetler bunlar. Esmaül Hüsna'sı ile değil de duyup gördüğümüze göre inandığımız için Allahu Teala'ya zafiyetimiz buradan geldi. Halbuki ne babalarımız, ne annelerimiz, ne kızlarımız, ne oğullarımız, kimin bize daha hayırlı olacağını Allah biliyor. 4 tane oğlun olur, 1 tane kızcağızın olur. Onu uzun saçlı diye bir kenara atarsın, kömürlükte büyütürsün. Seni Allah onun eline mahkum eder, yalvarırsın kızım beni şuraya götür diye. Bu yanlış, cahiliye hastalığı bu. Bir defa şunu bileceğiz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde net bir şekilde kız çocuğu büyütmenin erkek çocuğu büyütmekten çok daha faziletli olduğuna dair müjdeler vardır. Bir insan 5 tane erkek çocuğu büyütse, hepsini hafız yapsa, alim yapsa, mücahit yapsa, yani sevap alırsın, kazanırsın, ayrı bir konu. Ama bir kız çocuğunu, tek bir kız çocuğunu Resulullah'ın istediği gibi aleyhissalatü vesselam büyüten cennete girecek arkadaşlar. Bununla ilgili hadis-i şerifler çok açık ve çok sarihtir. Sahih hadis-i şeriflerdir. Bir kız çocuğunu Resulullah'ın arzu ettiği gibi büyüten kazandı. 2 zaten kazandı. 3 onun bir sıkıntısı yok. Buyuruyor ki 3 tane kız çocuğunu bir göz değmesi olmadan, hiçbir haram göz değmeden iffetli bir şekilde evlendiren cennete girer buyuruyor. Hacı filan olması gerekmiyor. Haramları işlemeyen bir mümin oldu mu, 3 kız çocuğu şehadet gibi bir sevap arkadaşlar. Sonra başka hadis-i şeriflerinde bunu bire bile indirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kız çocuğu büyüten, onu erkek çocuğuna ezdirmeyen diyor. Erkek çocuğunu ezdirmeyen, hor görmeyen, Resulullah'ın aradığı kızlardan birisini yetiştiren cennete girer. Buradan biz kendimize bir nasihat çıkarıyoruz. Yani seçme hakkımız yok şüphesiz. Ama mümkün olduğu kadar kız çocuklarının kıymetini bilmemiz lazım. Bir kız çocuğu yetiştirmek çok rahat cennete girmek demek. Ama o bir kız çocuğu sana bir tabur asker yetiştirmekten daha pahalıya mı mal olur, onu bilmiyorum. O ayrı bir konu. Çünkü bir şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ileri çıkarıyorsa, onun altında ne yazıyor biliyor musunuz? Bu çok kolay değil diye yazıyor. Niye şehitliğe çok sevap vaat ediliyor? Şehit böyle isteyince akşam sabaha kadar olan bir şey değil ki. Çok zor da onun için sevap vaat ediliyor. Niye Allah için malını infak edene çok sevap vaat ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kolay değil mal vermek de onun için. Yani kız çocuklarımızın yetiştirilmesindeki sevap ölçülemeyecek kadar büyük. Erkek çocuktan çok daha büyük bir defa. Erkek çocuktan çok büyük. Ama bu da neyi gösteriyor? Erkek çocuğu yetiştirmekten çok daha zor kız çocuğu yetiştirmek. Burada lütfen başörtüsünü problem yaptığımızı zannetmeyin.

etmeyiniz. Başörtüsü en son konuşulacak şey. Kızının damarlarının açık olması, başın açık veya kapalı olmasından daha önemli. Başı örtülü, içinde küfre karşı kompleks var. Kafirlerin kıyafetine karşı özenti var ama çarşaf giyiyor. Lazım değil ki o kıyafet. İç tesettür, küfre karşı tesettür halinde olması, kendisini Allah'a açık, küfre kapalı tutması bir kızcağızın, başörtüsünden de önemli, eteğinden de önemli. Çünkü etek, başörtüsü dediğin şey 2 metre bez. 2 metre bezle kapanıyor. Ama damarları açık, ufku küfre doğru yönelmiş bir kızcağızın ıslahı çok zor. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin övdüğü ve aman aman dediği hale getirmek çok zor. Bunu da hiçbir şekilde kardeşler göz ardı etmiyoruz. Yani hedefimiz kız çocuğu yetiştirmek olmalıdır. Çünkü sen iyi bir kız çocuğu yetiştirmen demek, bir nesil yetiştirmen demektir. 10.000 tane erkek çocuğu bir çocuk doğuramayacaklar. Sadece kendileri iyi olacak. Ama bir anne, iyi bir anne, bir millet demek, bir ümmet demek, bir nesil demek. Bu yüzden de şeytan erkeğe bir vuruyor, kıza 40 vuruyor. O da onun yatırımı da kız üzerinden. Allah neye önem veriyorsa, peygamberi aleyhisselam neye önem veriyorsa, şeytan da ona yatırım yapıyor. Onun için araba lastiği de kadın üzerinden yapılıyor. Onun için de tekstil kadına çalışıyor. Onun için erkeğin ceketi bile bir kadına giydirilerek reklam panolarına astırılıyor. Allah'ın gözünde de kadın önemli, peygamberin gözünde de önemli. Şeytan enayi değil. Niye erkeklerle uğraşsın ki? Bir kadını çileden çıkarttı mı bir milleti batırdı demektir. Bunu da özellikle kız çocuklarının bizim programımızda asıl çocuk sorunu olduğunu unutmamaya gayret ediyoruz. Bir başka meselemiz kardeşler, şu taktiğimiz çok yanlış. Çocuk kaç yaşında? 3. Ne yapmayı düşünüyorsun? İnşallah 7 yaşına gelince eğitimine başlayacak. Oho! Pazar kalkmış olur o zamana kadar. Sen nereye gidiyorsun? Bir çocuğun eğitimi -1 yaşında başlar. 1 yaşında değil, -1 yaşında başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tohumlarınız için iyi tarlalar seçin buyuruyor. Ne demek bu sorulduğunda? İyi, mücahit, alim bir çocuk sahibi olmak için önce anne seçin buyuruyor. Çocuğun eğitimi anne seçiminden başlayacak. Diplomalı, lise mezunu, babasının arabası var, daire istemez gibi şartlarla başladın mı seçim yapmaya? Çocuğu sınıfta bıraktın sen aslında. Hafızlık yollarını da tıkattın, muhafızlık yollarını da tıkattın. Önce anne seçiyorsun. Anne, çocuğa hamile kaldığı günden itibaren müzik dinlemiyor. Eğer çocuğu hafız yapacaksan, annesinin karnında 41. gün canlı bu çocuk. Duyuyor. Görmüyor, duyuyor. Annenin yediği, içtiği şeylerin kokusunu alıyor, gıdasını alıyor. Anne müzik dinlerse o çocuk da orada müzik dinliyor. Doğumuna 8 ay kala müzik dinlemeye başlamış bir çocuğa sen nasıl sonra Kur'an zevki vereceksin? Biz çocuk doğdu yaşadı diyoruz, öyle değil. 40. gün ruh veriliyor bu çocuğa. 120. gün ruh vücuduna sirayet ediyor. 120. gününde bilhassa çocuk, 120. gün oldu mu anne karnında, babasıyla annesinin konuştuğu şeyleri bile duyuyor. Becerip de çocuk oradan bir kablo ile filan mikrofonla söylese, niye böyle yapıyorsunuz anne diye bağıracak. Ha, o zaman bir kadın hamile kaldığı günden itibaren bir eve giren çıkan gıda

kontrol edilecek. İyi bir çocuk için iyi bir gıda düzeni kurmak lazım. Şüpheli şeyler, içinde alkol bulunan, besmelesiz kesilmiş hayvan bulunan veya bir yolla haram olan bir nesne eve girmeyecek. Eğitim, çocuk eğitiminden bahsediyoruz. Okula 6 yaşında gidiyor olabilir ama eğitime anne karnından, ondan da öncesinden başlamak zorundayız. Bir, eve giren çıkan gıda kontrol edilecek. İki, eve giren çıkan kontrol edilecek. Bu evde hamile bir kadın var. Hamile bir kadın, vücudu hassas. Mesela filan hastalıktan, bulaşıcı hastalıktan tedavi gören birisi, hamileliği ilerlemiş bir kadının bulunduğu eve girse, kadın ondan etkilenmiyor mu? Zaten kadıncağız hasta, kolayca yatağa düşüyor. Grip bile olmaması için çalışılıyor. Bu hassasiyeti iman ve ahlak açısından da göstermek zorundayız. Bu evde hamile bir kadın var. Dedikoducu, televizyon izleyen, reklam sapığı olmuş, mobille perest bir kadın ziyaretçi olarak bu eve girmemelidir. O 10 dakika oturur, 15 sene sonra benim çocuğum üzerinden onun mikropları çıkar. Biz dünyada tek yaşamıyoruz ki. Sadece mikrop mu bulaşıyor? İmansızlık mikrobu da çok rahat bulaşıyor. Nasıl bir insan içkici filan günaha bulaşmış diye biliniyor ama geliyor bir salih insandan bir ayet, bir hadis dinliyor, gözyaşı akıtıyor, bakıyorsun adam evliya olmuş. Nasıl oldu bu? Filancanın bir sözünden etkilendi deniyor. Doğru, doğru hakikaten. Herkes bir sözden, bir ayetten, bir hadisten etkileniyor, iyi bir insan oluyor. Niye tek bir sözden de etkilenip kötü bir insan olacağını düşünmüyoruz? Çok böyle pipirik bir soruyla insanın imanı bile gider. Hamile bir kadının bulunduğu eve gıda kontrollü girecek. Ziyaretçi kontrollü girecek. Neden? Çocuk eğitiyoruz. Çocuk yetiştiriyoruz. Bizim hedefimiz çocuk yetiştirmek. Bütün bu gayretleri göstereceğiz. Doğmadan çocuğumuzun programı belli olacak. Doğmadan biz çocuğumuzun sağlığıyla, sıhhatiyle ilgilendiğimiz gibi eğitimiyle, yetiştirilmesiyle ilgileneceğiz. O çocuğumuz 30 yaşına geldiğinde bizim arzu ettiğimiz, Allah'ın ve peygamberin bize emrettiği standartları yakalayamasa bile ecrini yakalamış oluruz biz. Biz o ecri, o sevabı yakalamış oluruz. Her halükarda kardeşler, çocuk eğitimini hani okulla filan başlatmak çok yanlış. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çok geç. Kundakta yeni başladık. Kundakta da yani daha önce başlanmış, kundakla beraber devam ediyoruz. Bütün bu söylediklerime dini bir belgem var mı? Var. Ne belgem var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğan çocuğa ezan okuyor. Kâmet okuyor. 2 saatlik çocuk abdest alıp camiye mi gidecek? Ne ezanı dinliyor? Hayır. Mesaj veriliyor çocuğa. Mesaj veriliyor. O mesaj ölünceye kadar çocuğun zihninde kalsın diye. Biz böyle inanıyoruz. Kardeşler, bir önemli meselemiz daha var. Biz her halükarda çocuklarımızın Kur'an'la tanışmalarını, Kur'an ehli olmalarını isteriz. Hafız olmalarını isteriz. Ancak bir çağdaş problemle bugün haşır neşir olmamız gerekiyor. Pek çok Müslüman, 5 kişi, 10 kişi değil, pek çok Müslüman çocuğunu medreselere, Kur'an kurslarına, işte ev kurslarına verip hafızı kelam, Allah'ın kitabını ezber bilen bir çocuk yapmak istediler. Binlerce, on binlerce çocuk bu süreçten geçti. Yıllar sonra, 50 yıl sonra bir gerçekle karşılaştık. 100 bin çocuk

Kur'an kurslarına gidip, medreselere gidip, ev kurslarına gidip, İslam'a adansın diye üzerlerine ölçülemeyecek kadar büyük miktarda ekonomik harcama da yapıldıktan sonra yaşadığımız topraklarda 100 bin yetişmiş olması gereken çocuk aranırken 1000 tane ehli Kur'an çocuk bulamıyoruz. Hala bir toplantıda dikkati çekmesi için Afrika'dan hafız getiriliyor. Burası Rus emperyalizminde 80 sene kalmış Azerbaycan mı Mısır'dan hafız getiriyorsun sen? Allah'tan kork. Hilafet toprağısın sen. 6 asır ümmeti Muhammed'in başı sendin. Onun üzerinden 100 sene geçmedi. Sen Güney Afrika'dan, Mısır'dan, filan yerden, daha dün Müslüman olmuş Güney Afrika'dan hafız getiriyorsun. O getirdiğin hafız senin Abdurrahman Gürses'in yanında 20 sene sonra bile talebe olacak durumda değil. Bu toprakların karilerinin, hafızlarının talebesi olamayacak adamları sadece medyatik yönleri var diye hafız diye getiriyorsun. Neden? Neden? Çünkü 100 bin çocuk koydun Kur'an kursuna, ümmeti Muhammed'in seveceği 10 kişi çıkaramadın. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun temelinde biraz önce anlattığım şeyler var. O Kur'an kursuna koyduğun çocuk Kur'an kursuna gittiğinde ilk defa Kur'an'la ilgili mesaj görmeye gitti. Daha önce hazır değildi. Çocukları eğitimini yapmadıkları, zihnen hazır olmadıkları yerlere koyduk. Dolayısıyla çocuklarımız orada ya durmadılar, ya dayakla, sopayla, işkenceyle, Hitler'in kamplarındaki gibi bir eğitimle kaldılar. Veyahut da bizim aradığımız şey olmadığı halde Kur'an eğitimi görüyor diye köhne bir eğitime razı olduk. Her halükarda beklediğimiz sonuç bu sonuç değildi. Biz kardeşler çocuklarımızın hafız olmasını isteriz. İsteriz değil, buna can veririz. Bir hafız ümmetinin yüz akı, bir hafız ailesinin şefaatgahı, bir hafız ailesinin umududur. Ancak Kur'an ezberlenmekten çok yaşanmak ister. Bir gün burada sigara içen çocuklara, sigara içen hocalara çocuk teslim etmeyin dedim. Ne kadar alındı kardeşlerimiz bundan? Hocanın sigarasına ne karışıyorsun deniyor. Ağzında sigara olan birisi daha sonra da pislikleri ağzınıza koymayın diyen ayeti okusa çocuğa, bundan çocuk ne etkilenir? Elbette hoca seçeceğim. Sigara içen, küfreden, vuran, döven, kaba konuşan, öyle bir hocaya verecek yerde Elif cüzü okusun kalsın çocuk, hafız olmasın. Çünkü biz o hocanın kimliğinin kopyalanmasını istiyoruz. Nasıl? Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüler, onu kopyalamaya kalktılar. Ashab-ı kiramdaki o üstün meziyetleri görenler ashab-ı kiramı kopyaladılar. Akşemseddin'i, Molla Fenari'yi gören Fatih onları kopyaladı. Kopyalanacak insan arıyoruz. Eve geldiğinde hocasının aleyhinde dedikodu yapan çocuk o hocadan hafız olsa ne olur, olmasa ne olur? Çocuk bir hafta sonra izine geliyor, eve geliyor. İşte bir hafta medresedeki hatıralarını anlatıyor. Bir kamp, bir spor kampındaki hatıralar gibi hatıralar anlatıyor. Hocasını, bir hafta gördüğü hocasını anlatırken duygusal şeyler anlatamıyor. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'i teypten de öğreniriz. Bilgisayardan da öğreniriz. Temiz bir ağızdan temiz bir kulağa giren Kur'an istiyoruz biz. Bu çocuklarımızın ehli Kur'an olmaları, Kur'an'ı sevmeleri, yaşamalarıyla ilgili arzumuz, bir piyasa araştırması yapmadan, bir inceleme yapmadan, kapısında medrese yazan her yere çocuğumuzu götürmemize sevk etmemeli bizi.

Seçici olmak zorundayız. Nasıl her gördüğün sağlık ocağına çocuğu götürüp ameliyat ettirmiyorsun? Her medrese denen yere de götürüp çocuğu teslim edemeyiz. Çünkü bizim Kur'an arzumuz, Kur'an aşkımız, elhamdülillah bizi Rabbimizin huzuruna götürmesini arzu ettiğimiz bir sevdadır. Bugün Müslümanlar olarak biz 50 yıldan fazla bir zamandan beri binlerce medrese, binlerce Kur'an kursu, binlerce imam hatip açtık, açtı bu Müslümanlar. Büyük bir servet yatırıldı. Allah gayret edenlerden, infak edenlerden razı olsun. Muhteşem binalar yapıldı. Ama hala Güney Afrika'dan hafız getiriyoruz Kur'an okumak için. Hala Güney Afrika'dan hafız geliyor. Güney Afrika'daki Müslüman sayısı bizdeki Kur'an kursu sayısından az. 1996'da bu ülkede 6200 Kur'an kursu vardı arkadaşlar. Güney Afrika'daki bütün Müslüman sayısı bu kadar zaten. Ama sen oradan hafız getiriyorsun. Niye? Çünkü buradaki 50 senelik verilen eğitim bir Abdurrahman Gürses çıkarmamış hala. Hala büyük bir insan modeli sergileyememişiz. Bu sıkıntımızı telafi etmek için de nasıl piyasadaki işçi arzularını, işçilerin maaş fazlalığını Çin'den mal getirerek kapatıyor tüccar, biz de Güney Afrika'dan, Mısır'dan hafız getir, kapat açığı. Buradaki hafızlar pahalı yetişiyor, Mısır'da ucuz, getir. Çin'den mal, Mısır'dan hafız, ne güzel ekonomi bu ya. Bu bizim bu sistemi yeniden irdelememiz ve Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza verme konusunda daha ilmi, daha bilimsel bir farklılıklar yapmamızın gerekliliğini gösteriyor. Şimdi burada kardeşler bir ayrıntıya değinmem gerekir. Bu sözlerimi çocuklarla ilgili konuştuğumuzda böyle 21 yaşında, 22 yaşında yeni evleneceklere söylemiyorum ben. 65 yaşını geçtik biz, bize mi lazım bu söz? Hepimize lazım. Bu ümmetin derdi. Senin çocuğun değil, öbür çocuğa yatırım yap. Komşunun çocuğunu yönlendir. Kendi çocuğunun üzerinde emellerin gerçekleşmediyse, akrabalardan bir çocuğu kap. Onu kurtar. Bir çocukla ilgilenmek için illa deprem olması, o depremde de enkazın altında mı kalması lazım? O zaman herkes çocuk kurtarmaya koşuyor. Şu televizyondan daha büyük deprem var mı? Şu medya baskısından daha büyük bir deprem var mı? Nesillerimiz bu medyanın altında, enkaz altında kaldı. Yani bir çocuğu kurtarmak için betonun altında kalması gerekmiyor. Şirkin herhangi bir boyutunun altında kalan bir çocuk, kapitalizmin tesiri altında kalan bir çocuk, kurtarılması gereken bir çocuktur. Çocukları kurtarmak için hamle yapalım. Kendi çocuklarımız için bir, iki, çocuklarımızın eğer bizim elimizden çıktı veya bir yolla bizim bu işte bu tarakta bezimiz yok gibi bir noktaya geldiysek kardeşler, o zaman çocuk kurtarma, çocuk yönlendirmeye yönelik bir medresede, bir vakıfta, bir dernekte, bir caminin altında muhakkak bir görev alalım. Cihat budur. İnsan üzerine yapılan cihat en güzel cihattır. Biz ne yapalım o zaman? Bir medresenin belli günler gidip tuvaletlerini temizleyelim. Bununla da şeref duyalım. Gidelim bir medrese derneğinin, bir vakfın hizmetinde bulunalım. Paramız varsa para verelim. Hayır, hiçbir şey yoksa başka bir hizmet yapalım. Bir semtte otururken ben hürmet ve saygıyla andığım bir olayla karşılaştım. Onu hatırlatacağım. Orada bir bakkal kardeşimiz vardı. Her çarşamba günü baktım bakkalı kapalı. Dedim ya sen çarşamba günleri ev sahibiyle mi anlaştın dükkan açmayacağım diye, niye açmıyorsun dükkanını dedim. Dedi çarşambaları nöbetim var benim dedi. Ne nöbetim var dedim. Dedi filan yerdeki medresenin dedi kaç senedir dedi temizlikçisi yok, ben her çarşamba kapatıp dükkan orada temizlik yapıyorum dedi. Buraya niye birisini bırakmıyorsun dedim. E dedi kadın mı bırakacağım ben buraya dedi. Yani hanımımı mı bırakacağım? Nasıl duygulandığımı bilemezsiniz arkadaşlar.
Allah razı olsun ya. Bu Müslüman yetiştirse iki tane

kendi çocuğunu yetiştirecekti. Zaten fazla çocuk yasak biliyorsunuz. İkiden fazlası yasak. Yani yetiştirse iki tane çocuk yetiştirecekti. Fakat gidiyor 100 tane talebenin okuduğu bir medreseyi her çarşamba günü temizliyor. Hepsinin sevabına ortak oluyor. Ne kadar hoş bir şey ya. Bu dediğim bakkal da böyle küçücük işte ufak tefek ekmek filan satan basit bir bakkal, böyle büyük bir ticaret merkezi de değil. Ashab-ı kiram da böyle yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Dükkanlarını değil hayatlarını kapattılar. İbrahim Aleyhisselam'dan miras kalan Mekke'yi kapatıp Medine'ye gittiler. Hizmet bu, gayret bu. Her birimiz kendimize böyle bir görev bulabiliriz. İlla hoca olmak mı gerekiyor? Hoca en kolay işi bunun. Okuyorsun zaten, maaşını da veriyor insanlar ya da devlet maaşını da veriyor. Sinirlendin mi de kafanı kırarım diyorsun çocuğa, o gün ders çalışıyor. Tamam hoca dediğim bu. Öyle değil tabii de. Yani şimdiki model böyle. Bu modeller böyle. Hoca olmak gerekmiyor. Evet, hocalık da bu işe bir hizmet türü. Anne baba olmak güzel. Anne baba olmuyorsan başkasının çocuklarına hizmet etmek güzel. Bir binanın hizmetini gör. Ama her birimiz Allah'ın dinini yaşayacak bir insan yetiştirme yolunda kendimize iş bulalım kardeşler. Paran varsa para ver. Paran yoksa kendini ver. Çocuğunu ver. Herkes bir şey yapsa Allah'ın dini bu garipliğinden kurtulur. Ama şunu aldanmayalım diye özellikle uyarıyorum. En büyük görev bizim sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızın üzerindeki görevimiz. Çünkü Kur'an ne buyuruyor? Ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insan ve taş olan cehennemden kurtarın buyuruyor. Taş ve insan yakacak bu cehennem. Yakıtı taş. Bu cehennemden kendinizi kurtarın. Çoluk çocuğunuzu kurtarın. Senin çoluk çocuğun nerede? Onu önce söyle. Her şey bitti artık, yapacak bir şey yoksa veya fazla enerji fazlalığı varsa o zaman bir Müslümanın çocuğuyla da ilgilenelim. Bir medreseyle de ilgilenelim. Bir imam hatip ne varsa ilgilenecek bir şey, onunla da muhakkak ilgilenelim. Yani kendi çocuğumuza da yetinmeyelim gerekiyorsa, ama her şeyden önce birinci görev herkesin kendi çocuğu. Sen evvela çocuğunu ümmeti Muhammed'in başına bela etme. Ondan sonra ümmeti Muhammed'e hayırlı birisi yetiştir. Ondan sonra açıl filan komşuların çocuğu, filan akrabaların çocuğuna. Hususi bunun için ziyaretler yap. Git akrabaları ziyaret et. Bak bu çocuğu böyle helak etmeyelim de. Ve inşallah sen becerip bir şey yapamamış olsan bile Allah o gayretlerinle seni rızasını kazanmış kulları arasına katabilir. Son bir cümlem kardeşler. Ben çocukken duyardım, ne demek olduğunu anlamazdım. Kur'an ilimlerinden bahsederken hocalar bile pozitif bilim, negatif bilim diyorlar. Pozitif bilim yani işte matematik, biyoloji, bunlar pozitif bilimler. İnsani bilimler. Kur'an ilimlerine negatif ilim diyor. Kur'an da içinde dahil. Eksi bilimler yani. Zıt bilimler. Hoca bile çocuğun pozitif bilimleri iyi ama Kur'an iyi değil diyor. Pozitifin karşısında ne kalıyor? Hoş diyorsun, öbür tarafı nahoş oluyor. Bizim büyüklerimiz bile, medreselerde çocuk okutanlar bile Kur'an-ı Kerim ve onun fıkhı, hadisi, tefsiri vesairesi, diğer ilimleriyle matematiğin bir araya gelemeyeceğine inanmışlardı. Bir çocuk hafız olduysa bitti. Tıp, matematik, mühendislik, her şey kapandı önünde gibi gördüler. Bu yemin olsun yalandır. Yalandır. Çünkü bugün matematik üzerinde keşif yapmış bir sürü bilim adamı aynı zamanda müfessirdir, aynı zamanda fakihtir. Sıfırı bulmuş İslam alimi hafızdır.

0: Kur'an'dan büyük ilim kaynağı var mı ki? Yani Kur'an negatif ilim olacak, matematik pozitif ilim olacak. Bu yani yaşadıkları dönemin kaosundan kaynaklandı diye düşünüyorum. Niyetlerinin kötü olmadığı besbelli şüphesiz. Çocuklarımızın hafız olmaları, mühendis olmalarına engel değildir. Hakim savcı olmalarına engel değildir. Engel olan o çocuğu hafız yapan hocanın kafasıdır.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
4: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bey.

Merhabalar sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun Bir Soru Bir Hayat programından hepinizi sevgi, muhabbetle ve gönülden gelen en samimi selamlarımla selamlıyorum. Yeni bir haftanın, yeni bir pazartesi akşamının bereketinde yine sizlerle birlikte olmanın huzurunu yaşıyoruz. Öncelikle Babalar Günü vesilesiyle hayatımıza emekleriyle yön veren, sevgileriyle günümüze güven aşılayan tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim hayatta olan büyüklerimize sağlık ve afiyet, ahirete irtihal etmiş olanlara ise rahmet ve mağfiret nasip eylesin inşallah. Ayrıca hafta sonu üniversite sınavına giren genç kardeşlerimizin de gönüllerinin muradına erişmelerini diliyorum. Unutmayalım ki insan gayret eder, takdir ise Allah'tandır. Rabbim her bir evladımızın emeklerini hayırlı neticelere dönüştürsün, yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Evet sevgili dostlar, bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Manevi rehber ve ilahiyatçı kıymetli Sena Varman hanımefendi ile birlikte ailenin görünmez gücü zarafet başlığı adı altında gönüllere dokunan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çünkü aile sadece aynı çatıyı paylaşan insanların oluşturduğu bir yapı değil, biliyoruz ki aile merhametin mayalandığı, sabrın olgunlaştığı ve zarafetin nesilden nesile aktarıldığı bir gönül mektebi. Zarafet ise çoğu zaman görünmez, fakat tıpkı kökün ağacı ayakta tutması gibi ailenin huzurunu ve bereketini sessizce besleyen manevi bir kuvvettir de. Sizlerin katılımını her zaman çok önemsediğimi biliyorsunuz. Program boyunca konuya dair soru, görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çünkü bazen bir soru yeni bir kapının anahtarı, bazen de bir hayatın değişimine vesile olabilir. Evet, Hedef Radyo WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0531 843 56 33 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu güzel akşamda gönüllerimizin aynı muhabbet ikliminde buluşması duasıyla diyorum. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve evet, aileyi ayakta tutan görünmez güç, zarafet diyorum. Sevgili dostlar, biz aileyi çoğu zaman aslında aynı evde yaşayan insanlar olarak tarif ediyoruz, öyle değil mi? Oysa yıllar geçtikçe şunu da fark ediyoruz ki bir evi yuva yapan şey aynı çatı altında bulunmak değil, aynı gönül ikliminde yaşayabilmektir. Bu gönül ikliminin en önemli unsuru ise zarafettir. Çünkü zarafet olmadan sevgi yorulur, zarafet olmadan saygı zayıflar, zarafet olmadan merhamet, şefkat eksilir. Ve zarafet olmadan insanlar aynı evde yaşasalar bile birbirlerine ulaşamaz hale gelirler. İşte bu yüzden aileyi ayakta tutan şey çoğu zaman gözümüzün önünde duran şeyler değil, görünmeyen şeylerdir. Mesela bir evin metrekaresi, mobilyaları, geliri değildir. Birbirimize nasıl baktığımız, nasıl hitap ettiğimiz ve birbirimizin kalbini ne kadar koruyabildiğimizdir. Başka bir ifadeyle aileyi ayakta tutan görünmez güç zarafettir diyebiliriz. Bizim medeniyetimiz buna zarafet demiş, tasavvuf buna edep demiş, Anadolu insanı ise sade bir ifadeyle gönül bilmek demiştir. Aslında üçü de aynı hakikatin farklı isimleridir, öyle değil mi? Çünkü zarafet yalnızca nazik olmak değil. Zarafet, öfkeliyken ölçüyü kaybetmemektir, haklıyken kırmamaktır, kırıldığında incitmeden konuşabilmektir. Bir insanın onurunu koruyarak derdini anlatabilmek, affedici olmak, kusurları örtmek demektir. Ve belki de en önemlisi aile içinde sevgiyi koruyacak dili ve davranışı muhafaza edebilmektir. Hayatın içinde hepimiz yoruluyoruz sevgili dostlar. Bazen geçim derdiyle uğraşıyoruz, bazen sağlık sorunlarıyla, bazen çocuklarımız için kaygılanıyoruz. Bazen anne babalarımızın yaşlanışına da şahit oluyoruz. İşte bütün bu zamanlarda aileyi ayakta tutan şey kusursuz insanlar değildir, zarafettir. Kusurlarımıza rağmen birbirimize gösterdiğimiz inceliktir. Çünkü aile mükemmel insanların değil, birbirinin eksikliğini merhametle taşıyan insanların kurduğu bir birlikteliktir. Ve bu merhametin dili de çoğu zaman zarafettir. Eskiler bunu günlük hayatın içine yerleştirmişlerdi, öyle değil mi? Gönül diliyle. Bir Osmanlı beyefendisi eşine yalnızca adıyla seslenmezdi. Devletlim derdi, refikayı hayatım derdi, saadete hanemin nuru derdi. Hanım sultanım,

helalim, anem, sultanların sultanı derlerdi. Bu hitapların her biri aslında zarafetin söz haline gelmiş şekliydi. Karşısındaki insanı sıradan biri olarak değil de Allah'ın emaneti olarak görmenin nezaketin diliydi. Çünkü zarafet önce bakışta başlar, sonra hitaplara yansır, sonra davranışlara dönüşür. Peki Anadolu kadını da işine çoğu zaman böyle hitap etmez miydi? Bey derdi, efendi derdi, hane direğimiz gibi ifadeler kullanırdı gönül diliyle. Bugün bu sözlerin bazıları eski gibi gelebilir ama altında çok güçlü bir insanlık bilgisi vardır. İnsan değer gördüğü yerde güzelleşir, saygı gördüğü yerde yumuşar, takdir gördüğü yerde gayret gösterir. Öyle değil mi? Zarafet de tam da budur işte. Karşımızdakinin içindeki güzelliği uyandırabilmek. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Eskiler çocukları çağırırken bile zarafeti öğretirlerdi. Gözümün nuru, ciğerparem, kuzum, canımın için, nazlı emanet, nur topum, yavrucuğum deyince Hazreti Lokman gelir zaten aklımıza. Bu sözler yalnızca sevgi ifadesi değildi. Çocuğun ruhuna verilen bir değer duygusuydu. Çünkü çocuklar sadece büyütülmezler. Hitaplarla şekillenirler, bakışlarla gelişirler, kendilerine gösterilen zarafetten karakter devrişirler. Bugün pedagojinin anlattığı güvenli bağlanma, özdeğer ve aidiyet gibi kavramların çoğunu Anadolu insanı akademik kitaplar olmadan yaşayarak öğretmişti. Çünkü biliyorlardı ki çocuklar sadece söylediklerimizi değil, kendilerine nasıl hissettirdiklerimizi de hatırlarlar. Yıllar sonra öğütler unutulabilir. Ama zarafet söylenmiş bir söz kalpte yaşamaya devam eder. Bu yüzden aile içinde kullanılan dil çok önemlidir. Çünkü dil zarafetin evidir. Dikkat edersek eskiler duygularını ifade ederken de zarafeti elden bırakmazlardı. Bugün çoğu zaman üzüldüm, kırıldım, kızdım diyoruz, öyle değil mi? Eskiler ise gönlüm mahzun oldu. Hatırım incindi. İçime bir darlık çöktü. Sözünüz gönlüme dokundu derlerdi. Bu ifadelerde çok ince bir zarafet vardır, öyle değil mi? Karşı tarafı suçlamak yerine kendi halini anlatmak, duyguyu ifade ederken bile karşısındakinin haysiyetini korumak. İşte zarafet. Belki de aile içinde birçok kırgınlık bu inceliğin unutulmasıyla büyüyor, ne dersiniz? Çünkü insanlar çoğu zaman duyulmak istiyor. Yargılanmak, anlaşılmamak, suçlanmak değil. Tasavvuf büyükleri de bu yüzden gönül meselesine çok önem vermiştir. Çünkü gönül kırıldığı zaman sadece bir insan üzülmez. İlişkinin içindeki güven de yara alır. Yunus Emre'nin bütün çağrısı aslında zarafetin çağrısı değil midir? O insanları değiştirmeye çalışmıyordu. Gönülleri korumaya çalışıyordu. Çünkü biliyordu ki kırılan bir kalbin tamiri bazen yıllar alır. Bu yüzden bir kez gönül yıktın ise diye başlar, öyle değil mi? Bu söz yalnızca bireysel ahlaka dair değildir. Aile hayatına dair de güçlü bir ölçüdür. Çünkü aileyi ayakta tutan şey çoğu zaman ekonomik imkanlar değil, korunmuş gönüllerdir. Korunmuş gönüllerin dili ise zarafettir. Mevlana da aynı hakikati başka bir kapıdan anlatır. Kusurları örtmede gece gibi olun der mesela. Ya da şefkatte güneş gibi ol. Güneş ışığını seçerek vermez, ayrım yapmaz, aile de böyledir. Bazen eşimiz hata yapar, bazen çocuklarımız yanlış yapar, bazen biz yanlış yaparız sevgili dostlar. Önemli olan kusursuz olmak değil, kusurlar karşısında zarafeti, merhameti ve şefkati kaybetmemektir. Nebilerin aile hayatına baktığımızda da bunu görüyoruz, öyle değil mi? Onlar aile içinde sertlikten çok zarafeti, tahakkümden çok anlayışı, kırmaktan çok gönül almayı öne çıkardılar. Çünkü insanın kalbine giden yol çoğu zaman güçten değil, zarafetten geçer. Hanım sahabeler de aile hayatının sessiz kahramanlarıydılar. Onlar sadece çocuk büyütmediler. Sabır, güven, karakter büyüttüler. Ve bütün bunları çoğu zaman da zarafetle yaptılar. Bugün modern psikoloji çocuğun ilk duygusal okulunun aile olduğunu söylüyor. Bizler de söylüyoruz aslında bunu. Ama bunu bizim ninelerimiz çoktan biliyordu. Bu yüzden çocuğa kızarken bile kurban olduğum yapma derlerdi. Ne kadar dikkat çekici bir ifade, sizce de öyle değil mi? Düzeltme var ama aşağılama yok. Uyarı var ama sevgisizlik yok. İşte zarafet budur. Doğruyu söylerken sevgiyi kaybetmemek.

0: şeylerden biridir. Çünkü Allah birçok nimeti sessizce verir. Tohum sessizce büyür, çiçek sessizce açar, insan sessizce olgunlaşır. Ailede zarafetin sessiz emeğin ayakta kalır. Türkülerimizin içine işleyen duygu da biraz budur. Neşet Ertaş'ın türkülerinde insanı etkileyen şey sadece sözleri değildir. Sözün taşıdığı zarafettir. Hasret vardır ama kabalık yoktur. Sitem vardır ama hakaret yoktur. Özlem vardır ama kırıcılık yoktur. Çünkü Anadolu irfanı duyguların bile bir edebi olduğuna inanmıştır. Belki de bugün yeniden hatırlamamamız gereken şey budur. Duygularımızı bastırmak değil, duygularımıza zarafet kazandırmak. Çünkü aileyi ayakta tutan görünmez güç, yalnızca sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat, affedicilik, sorumluluk, merhamet, sabır, iletişim değildir. Evet, mesela sevgi bir meyve ise zarafet köktür. Sevgi çiçekse zarafet topraktır. Sevgi kandilin ışığıysa zarafetin kandili yağıdır. Yağ biterse ışık söner. Bu yüzden bir evde önce zarafet kaybolur, sonra hitaplar sertleşir, sonra sesler yükselir, sonra gönüller yorulur, sonra insanlar aynı sofraya otursalar da birbirlerine ulaşamaz hale gelirler. Ama zarafet varsa, ev küçük de olsa genişler, öyle değil mi? Sofra sade de olsa bereketlenir, insanlar eksik de olsa tamamlanır. Çünkü zarafet evin konuşmayan dili, ailenin görünmeyen bağı, gönülleri birbirine bağlayan ince köprü, merhametin günlük hayattaki hali, saygının zarif yüzü, sevginin koruyucu zırhı ve Allah'ın El Latif isminin aile içindeki sessiz tecellisidir. Belki de bu yüzden aileyi korumak istiyorsak, önce birbirimizin kalbini korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü yuvalar duvarlarla değil, zarafetlerle, korunmuş gönüllerle ayakta durur. Evet, evet Sena Hanımcığım. Sena Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi beklettim. Lütfen kusura bakmayın.
1: Estağfurullah hocam. Ne demek, olur mu? Çok şükür, elhamdülillah iyiyim. Bu kıymetli davetiniz için ben hoş buldum diyorum ve çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz Sena Hanımcığım. Evet Sena Hanım. Konumuzun başlığı ailede görünmez güç, zarafet dedik. Ama öncelikle ben sizi bir tanımak istiyorum. Hedef Radyo dinleyicileri için tanımak istiyorum. Ben sizi tanıyorum çünkü. Kendinizi bize biraz şöyle tanıtabilir misiniz? Mümkün müdür?
1: Tabii ki. Öncelikle tanıtmadan önce bir güzel duayla başlayalım istedim. Gerçi siz çok güzel başladınız ama hayranlıkla dinledim gerçekten sizi.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim.
1: Rabbim vaktimizi bereketle eylesin inşallah. Kelamımızı tesirli kılsın. Hem bizim için hem dinleyicilerimiz için hayır söylemeyi ve programımızın istifadeli olmasını, istifade edebilmeyi nasip etsin hepimize. Amin. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Hocam şöyle, ismim Sena Varman. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllardır, yani kendimi bildim bileli desem yeridir. Eğitim hayatının içindeyim çok şükür. Bunda annemin eğitimci olmasının da büyük katkısı var elhamdülillah. Aktif olarak halen de çalışmaya devam ediyorum. Hangi alanlarda? Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi alanlarında yoğun bir şekilde. Bunun yanında Kur'an'ı güzel okuma olarak adlandırdığımız tasihi huruf, siyer ve benzeri dini ilimler, kimi zaman hafızlara, kimi zaman hanımefendilere, gençlere, liselere, ilkokula.
0: Maşallah.
1: Bunların yanında zarafet eğitimlerimiz oluyor ve akıl ve zeka oyunları eğitimleri veriyorum. Aktif olarak halen görev yapıyorum bu alanlarda. Bir de edebiyat kısmı da var. Ona layığınca vakit ayırdığımı söyleyemem ama o da inşallah çalışmalarımız devam ediyor bir yandan. Hem kurumlarda hem özel olarak çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Ay, Allah gayretinizi, çabanızı daim eylesin inşallah. Hayırlı kılsın diyorum ben de. Sena Hocam, evet konumuzun başlığı zarafet. Siz de zarafet eğitimleri veriyorsunuz zaten ama ailede görünmez güç dedik. Peki bize birazcık nezaket ile zarafet arasındaki farkı, yani bunları farklı şeyler midir? Bunları biraz bize anlatabilir misiniz acaba?
1: Evet, elbette. Baktığımız zaman hani nezaket, zarafet, incelik sanki aynı şeylermiş. Birbirinin yerine kullanabilirmişiz gibi geliyor. Aslında başlarken şu örneği vermek istiyorum. Bu bize güzelce anlatır. Bir büyük kıymetli hocam demişti ki, evladım bir misafir sizden bir bardak su istedi. Siz ona işte suyu koyup bardağı verirsiniz. Elinizde bu ikram olur.
0: Evet.
1: Bardağın altına bir tabak koyar.

0: koyarsınız. Bu nezaket olur. Hı hı. O tabağın içine de bardağı koyarken ses gelmesin diye bir bez, peçete, dantel koyarsınız. Bu da zarafet olur.
1: Evet.
0: Gibi güzel bir örnekle anlatmıştı. Şöyle diyebiliriz hocam. Nezaket, başkalarına karşı gösterilen saygılı ve ince davranış. Evet. Evet. Zarafet ise, hı hı, bu saygının ruhta içselleşerek, hı hı, hareketlerimize, sözlerimize ve duruşa yansıyan estetik hali aslında. Yani, hı, desek ki özetle, nezaket nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor. Zarafet bunu ne kadar güzel yaptığımızı belirliyor.
1: Evet, evet.
0: Böyle bir fark var aslında, ince bir nüans var.
1: Çok da güzel, ince bir fark aslında. Verdiğiniz örnek de muhteşemdi gerçekten. O örnek bile başlı başına anlatıyor aslında.
0: Evet ve siz de başlangıçta girizgahınız ile o kadar güzel noktalara değindiniz, anlattınız ki.
1: Hiç
0: böyle
1: ediyorum.
0: Ben girmek istemedim yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun inşallah. Evet, bu zarafette bir de kal ehliyle hal ehli olabilmek var. Dedik ya, zarafet hani içten gelen bir durum. Bunu da çok kullanırız değil mi? Kal ehli olmayalım, hal ehli olalım deriz. Davranışlarımıza,
0: evet,
1: yazdım.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Bunu çok güzel anlatan bir durum. Mesela zarafet hal ehli ve kal ehline şu yoldan gelirsek daha güzel de anlaşılacağını düşünüyorum. Zarafetin içinde pek çok başlık var. Yani, hı hı, lisanda, konuşmada, siz az önce değindiniz, sofrada, beden dilimizde, misafirlikte, hatta misafirlikte toplum önü dediğimiz zaman, hani zarafet deyince hep buralar aklımıza geliyor. Sen, hı hı, sadece orada varmış gibi. İş hayatında protokol, toplu taşımada, hastanede, bankada, sosyal hayatta, aile, arkadaş ilişkilerinde, alışveriş merkezinde, bir camide, mesela Ramazan ayını yeni geçirdik. Ramazan ayında, işte kurban ayında, hı hı, bu hususlar tekrar gündeme geldi çocuklarımız için. Bir cemiyette ve hatta, hı hı, Allah ile baş başa kaldığımızda aslında her yerde zarafet var.
1: Evet.
0: Olmazsa olmaz bir şey.
1: Evet.
0: Zarif insan nasıldır? Bu özellikler aynı zamanda bir hal ehlinin özellikleri de hocam. Hı hı. Yani zarif insan dediğimiz husus. Zarif insan, insani meziyetleri güçlü olandır.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medyada, toplumda görüyoruz, hani bize insanlık dersi verdi deyip,
1: evet,
0: şaşırıyoruz. Aslında, evet, eskiden her günümüz olan şeyler bugün çok azaldığı için maalesef özlediğimiz sahneler oldu. Zarif insan teşekkür etmeyi, hal ehli olan insan, hal ehlinden olan insan teşekkür etmeyi, özür dilemeyi bilen insandır aslında.
1: Evet.
0: Zarif insan yerli yersiz eleştirmez. Hele günümüzde maalesef baktığımız zaman herkesin her şeyi hiç düşünmeden, nereye gidecek demeden eleştirdiğine şahit,
1: evet,
0: oluyoruz.
1: Evet.
0: Aslında hocam, yani eleştirici yapıcı bir eleştiri ise, sonunda, hı hı, hani daha güzel bir şeyin ortaya çıkmasına bir niyet varsa,
1: evet,
0: ne ala, çok,
1: evet,
0: güzel. Ama
1: aşağıya çekiyorsa,
0: evet, evet, yıkıcı bir eleştiri ise mesela,
1: evet,
0: kendimizi boşa hiç yormamalı. Yani ben şunu beğenmedim diyorsam, ben onu yapan insandan daha güzel bir ürün ortaya koyabiliyor muyum? Koyabilecek miyim de beğenmedim diyeceğim. Ya da onun çektiği emeği veya eleştirirken bile öyle güzel eleştirmek ki hani hiç kırmadan. O yüzden zarif insan nasıldır? Vakarını ve görünümünü korur. Hayatın her anında nizam ve intizam olan insandır.
1: Evet.
0: Yani bunların hepsine baktığımızda aslında hal ehli insanı da tarif etmiş olduk. Günümüzdeki gerek kendimizle olan ilişkimiz, gerek aile, gerek iş hayatı, okul hayatı, aslında pek çok meselenin sebebine de inmiş oluyoruz değil mi hocam? Yani,
1: evet,
0: bunları,
1: evet,
0: çözsek, dikkat etsek çoğu sorun olmayacak.
1: Evet, evet. Uslup çok önemli o yüzden de.
0: Evet,
1: yani
0: mesela Hazreti Ali'nin sözü çok hoşuma gider. Söz, hı-hı, söyleyene kadar senin esirindir. Ağzından çıktıktan sonra sen onun esiri,
1: evet,
0: olursun.
1: Evet, evet, değil mi? Öyle oluyor, sonrasında düşünüyoruz, acaba niye böyle konuştum, niye böyle söyledim,
0: evet,
1: değil mi? Düşünmeden konuştuğumuz zaman, tartmadan konuştuğumuz zaman sonrasında kendi kendimizi de mahvedebiliyoruz. Yani yanlış konuştuk, acaba böyle konuşmasaydım ilişkimiz daha mı iyi olurdu? Burada da üslup çok önemli zaten, değil mi hocam? Yani.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Peki zarif insan nasıl olur hocam?
0: Zarif insan hocam, böyle kal ehli demiştik ya az önce.
1: Evet,
0: kal
1: evet.
0: ehli, yani söze, hani kale, anlatmaya, saatlerce konuşmaya, tekrar etmeye, göstermeye, hani gözüne sokmak diye bir tabir vardır, deyimimiz evet, vardır ya. Evet. Yani ona gerek kalmadan üzerine sirayet etmiş, hani ruhuna böyle bayramlık elbise gibi olmayan bu güzel davranışları, hı hı, belli zamanlarda giyip çıkardığı bir elbise gibi olmayan, evet, evet, daima üzerinde taşıyan, baktığı zaman
1: taşıyan, hani,
0: evet evet, baktığı yerde ne ihtiyaç, ne söylenmesi gerekiyor, ne yapılması gerekiyor söylenmeden o duruma göre hemen karşımdaki işte mutlu mu, karşımdakinin şuna mı ihtiyacı var, ne gerekiyorsa onu söylenmeden yapabilen, halden anlayan, hüzünlü mü karşıdaki ihtiyaç sahibi mi, mutlu mu, sevinçli mi, sıkıntısı mı var, derdi mi var,
1: empati kurmak, anlayabilmek değil mi,
0: evet,
1: burada?
0: Evet, evet. Aynen öyle. Haline, yaşayışına, söze gerek kalmadan bir bakışıyla anlayan insan, zarif insan, hal ehli olan insan ve bu böyle olabilmenin de temel yapı taşları hocam, her konu, her meselede olduğu gibi ailede bitiyor.
1: Evet, evet. Hali okuyabilmek çok önemli. Yani onun mimiğinden, durumundan, ruhundan empati kurarak o insanın halini okuyabilmek, değil mi?
0: Evet, bunu biz nerede öğrenebiliriz?
1: Evet,
0: hani
1: ailede.
0: İlkokul diyoruz ya adına, birinci,
1: evet,
0: sınıfı.
1: Evet.
0: Yok hocam, ilkokulumuz aile.
1: Evet.
0: Yani her şeyi, çünkü gözümüzü açtığımız an Rabbimizin kaderimize yazdığı o yuvada açıyoruz. Ve her, hı-hı, konuşmayı, sevmeyi, sevilmeyi, hı-hı, bunu ifade etmeyi, duyguları tanımlamayı, tepki vermeyi, her şeyi, insan kavramını, yani evet, hayat kavramını biz ailede öyle şekillendiriyoruz. O pencere, o bizim hayata bakış penceremiz oluyor, o aile.
1: Evet. Ailede ne görürsek onu yaşıyoruz,
0: evet,
1: onu yaşatıyoruz,
0: yani
1: anlıyoruz.
0: Aslında, evet evet, okula kadar da değil. Hep devam ediyor. İlkokul, evet, bitti, ergenlik dönemi, hani biraz daha arkadaş, sosyal hayat giriyor. Ama hani bir söz vardır, güzel bir söz. Hani annen baban hayatta olduğu sürece sen çocuksundur.
1: Evet, evet.
0: Onları nazlanacağın bir annen baban olduğu sürece. Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: İlk yetişkinlik girişimimiz, her şeyi biz orada görüyoruz. Hı-hı, hı-hı. Kimi zaman hani artılarını eksilerini alıyoruz veya biz daha ileriye taşıyoruz. O yüzden aile bu konuda, anne baba, ebeveyn, kardeşler, akrabalar gerçekten çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü çocuğun ailenin gündemi neyse çocuğun gündemi o oluyor.
1: Hı-hı.
0: Bunu biz sizler de yani eğitim hayatının içerisinde olan eğitimci hocalarımız, arkadaşlarımız, hı-hı, da gözlemler. Yani çocuk evin vitrini zaten.
1: Evet.
0: Okulda, kurumda çocuk karşımıza geldiği zaman onların hitap şeklini, sevgilini, hepsini orada gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet, yani orada aileyi tanıyabiliyoruz, değil mi? Yani
0: evet,
1: aileyi,
0: evet,
1: görüyoruz bir taraftan. Evet hocam.
0: Aynen, nasıl giyiniyorlar? Oturuş kalkışları nasıl? Güldükleri meseleler ne? Yani
1: evet,
0: nasıl gülüyorlar? Edepleri, adapları, erkanları, konuştukları şeyler, dert ettikleri şeyler, merak, hı-hı, ettikleri, gördükleri, duydukları, evet, yani neyi onlardan alıyor çocuk? İzlediklerini izliyor.
1: Evet.
0: Yaptıklarını yapıyor. Mesela bir telefonla konuşmasından, telefon konuşmayı öğreniyor çocuk.
1: Hı hı.
0: İşte burada ailenin nezaketi, zarafeti, kime, neyin, nerede, ne kadar söyleneceği.
1: Evet.
0: Çok hoş bir söz vardır. Hani doğru sözün, gerçek sözün, doğru sözün tek özelliği gerçek olması değildir.
1: Evet.
0: Aynı zamanda karşılara, taraflara fayda sağlaması da lazımdır.
1: Bu çok önemli. Evet hocam.
0: Yani burada hani kimin ne dozuna, kime ne dozda, muhatabın seviyesine göre kimle ne konuşulacak, bunların hepsi bu zarafet başlığı altında ve bizim ailemizde. Ve bunlar hocam böyle bir ders gibi, bir okul gibi olmuyor aslında o ailenin,
1: evet,
0: içinde.
1: Evet.
0: Anne baba doğal olarak
1: hayatın
0: bunu yapıyor,
1: içinden
0: yaşıyor.
1: Evet.
0: Sessiz sessiz 7-24 böyle boş kasede kaydeder gibi, eskiden kasetler vardı.
1: Evet.
0: Boş kasede kaydeder gibi çocuklar anneden babadan onu kaydediyorlar. Günü geldiğinde, zamanın yeri geldiğinde bir anda ortaya çıkıyor, kullanıyor. Hatta anne baba bile şaşırıyor. Sen bunu nereden duydun? Sen, evet, bu sözü nereden öğrendin?
1: Evet.
0: O kadar hassas olmamız gereken bir konu. Misafirle nasıl muhabbet ettiği veya annenin babanın telkini.
1: Hı-hı.
0: Öncesinden çocukla güzel bir iletişim kurup bunu anlatması.
1: Evet.
0: Bütün bu görgü, edep, adab kurallarımız aslında en güzel, hani hal ehli insana örnek, zarif insana örnek, ince, düşünceli aslında. Düşüncede her şey içeriden başlıyor hocam. Hani iman da öyleydi. İslamiyet'in ilk yıllarında konudan konuya da geçiyoruz. Yok, ama.
1: Estağfurullah hocam. Evet, devam edin. Biz dinliyoruz, keyifle dinliyoruz sizi.
0: İslamiyet'in ilk yıllarında önce kalplere imanın böyle kavi bir şekilde yerleşmesi için uğraştı Allah Resulü.
1: Evet.
0: Hani direkt davranış, direkt dış görünüş, direkt sözlerden ziyade
1: kalpleri fethetmek içi, vardı, evet, değil mi? Evet.
0: İçi değişince dışı değişir insanın.
1: Evet.
0: Düşünceleri değişince davranışları değişir. Ona, hı-hı, akseder içten, hı-hı, dışa.

0: baktığı yerde ne görürse, hani o gördüğü, ya içindeki bakış niyeti nasılsa baktığı yerde onu görür aslında.
1: Evet.
0: O yüzden güzel anne babaya böyle bir örnek verecek olursak, siz de girişte değindiniz, Hazreti Lokman'ın hitabı evet. da çok güzel, öğütleri evet. de çok güzel hocam. Evet, ya hocam. Büneyye der mesela, o yavrucuğum diye. Hani evet. hitapla başlıyor. Önce selam, sonra kelam der ya büyüklerimiz.
1: Evet, evet. Ne de kadar doğru söylerler.
0: Bir yere girince, evet, bir selam ver, bir hal hatır sor, hemen hı-hı. konuya pat diye girme. Ya evet. Büneyye, yavrucuğum. Mesela bu hitap aslında isim koyma da bu konuda çok kıymetli, ince bir düşünce eseri hı-hı. olması lazım. Çünkü insanın hayatı boyunca en çok duyduğu, bilinçaltına giden en sık mesaj ismi ve isminin evet. anlamı.
1: Evet, evet.
0: O yüzden çok hassas bir nokta ve ya çocuklarımıza, aile içinde eşimize, birbirimize hitabımız burada. Yani ruhuna, bilinçaltına alt mesaj olarak biz onu göndermiş oluyoruz. O yüzden böyle evet. kibar, narin, kırmayacak. Onun hani nefsini de kabartmayacak. Sen evet. işte ağasın, paşasın, bazen yapabiliyoruz. Sen hata, asla hata yapmazsın veya sen şöyle birisin gibi. Nefsini de kabartmayacak.
1: Egolarını hani benliğine de besliyoruz o zaman. Evet hocam.
0: Evet, evet, aynen. Sen işte çok güçlüsün, sen asla şöyle olmazsın, böyle olmazsın gibi değil de. Hı-hı. Hem kibar, hem mesela ben anne babaysam, o yavruysa, hani onun benim evladım olduğunu da, hani anne baba büyüktür, evlat küçüktür. Ona bir saygıdır, yavrudur. Hani evlattır, evet, oğuldur, evet. kızdır. Gözümün nurudur.
1: Evet.
0: Ama hani bir büyüğe söylenilen bir sözü çocuklara söylersek, çocuğun o zaman zihninde zamanla bir karmaşıklığa yol açmış evet, oluyoruz evet. aslında.
1: Peygamberimiz de aslında burada Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Hatice'ye, Hazreti Fatıma'ya hitaplarında bize de bunu anlatmış, öyle değil mi? Hazreti Ayşe'ye Hümeyra demiş mesela.
0: Evet.
1: Hazreti Hatice'ye Tahire aynen. demiş. Hazreti Fatıma'ya Zehra demiş, Betül demiş. Ümmü Ebiha demiş. Aslında çok şey anlatılıyor bizlere orada Zarafet adına da. Yani biz peygamberlerimizin örnekliğinden, işte hayatın içinden, zarif davranmadan tutun, aile içi iletişimden tutun, psikolojik, sosyolojik, bütün her şeyi de görebiliyoruz aslında.
0: Öyle. Buna evet. bir zarafet dersi başlığı vermeden, onun hayatının kendisi zaten zarifti.
1: Evet.
0: Allah Resulü'nün. Evet. Yani o başlığa gerek yoktu. Sevgi mi ishar edilecek? Ali Yülala sonda. Hani gördüğüm gibi demesi.
1: Evet.
0: Tamam, hani seni çok seviyor, her gün çiçek mi alıyordu, seni çok seviyorum mu diyordu veya evet. pahalı hediyeler mi neydi? Gördüğüm demesi
1: gönlüne
0: yetmişti.
1: Hitap ediyordu. Evet. Gönül diliyle konuşuyordu.
0: Sonra gördüğüm nasıl demişti. Çünkü evet. Duymak, sevgiyi ishar etmek güzel. Sevmek güzel. Sevilmek çok daha güzel.
1: Evet.
0: Bunu da tabii ki duymak, işitmek, görmek istiyoruz. Çünkü muhabbetin kantarı fedakarlık.
1: Evet.
0: Yani biz sevgi kelimesi bir iddia ve bu iddiayı fedakarlıkla ispat etmek gerekiyor. Peki o kördüğüm nasıl? Hani duymak istiyor evet. tekrar Hazreti Ayşe. İlk günkü gibi. Tamam, bak bu üç kelime hı hı. bir romanı da anlattı şu anda aslında. Sayfalar evet. dolusu kitapları anlattı. O insanı ne yaptı? Mest etti, mesut etti, bahtiyar hı. etti.
1: Evet.
0: Ne güzeldi. Ve yaşına, cinsiyetine, durumuna göre hitap etti daima.
1: Hı hı. Evet. Aman işte kördüğüm gibi dedim ya denilmedi, öyle değil mi yani? Bize böyle evet, bir evet. örnek de verilebilirdi ama o verilmedi işte. Çok harika örnekler. Yani gerçekten Efendimizin hayatı hitap şekli, dediğiniz gibi. Yaşadığımız sürece öğreneceğimiz çok şeyler de var aslında. Hocam ben burada bir mesajımız var. Daimi dinleyicilerimizden mesaj atmış bir Gülay Hanım.
0: Tabii ki.
1: Onu okumak istiyorum. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Yine bir pazartesi akşamı sizi evimize konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Hem sizin hem de Sena Hanım'ın hoş sohbetini dinliyoruz demişler. Nezaketin, zarafetin giderek azaldığı bir toplum haline gelmeye başladık ne yazık ki. Umarım en kısa zamanda tekrar özümüze döneriz demiş Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ne kadar da doğru söylemiş, öyle değil mi hocam? Yani
0: evet.
1: artık toplumumuz nezaketi, zarafeti tamamen unutmuş durumda. Yani bizler unutmuş durumdayız. Şimdi bunları konuşurken ve hatırlarken aslında, öyle değil mi? Yani bu buradaki inceliklerden bahsederken, buradaki gönül dilinden bahsederken bir hatırlatma oluyor bir taraftan ama maalesef ki işte toplumumuzda bunun yansımalarını bugün göremiyoruz. Sizler neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Evet, haklısınız ki toplum demek aslında hani aileler demek. pek çok aileler, biz birlikte bir toplumuz. Bazen zamandan şikayet ediyoruz, devirden, ama o devri değiştiren biziz, insanız.
1: Evet.
0: Burada benden ne olur, ben bir kişiyim ama benim ailem şöyle, anlamazlar, görmezler, fark etmezler gibi bir şey demeden, düşünmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına başladı.
1: Evet.
0: Gerçekten ve biz hani ben kendimde önce hani direkt böyle bir şey öğrendiğimiz zaman bazen heyecana kapılabiliyoruz, acele edip hemen başkalarını da öğrensin, başkaları da değilsin. Önce kendimizde bir güzellikleri oturtup yerleştirip hani bu hal dilimize yansıttıktan sonra zaten çevremizde o değişikliği fark edecektir biraz daha.
1: Evet.
0: Ve sonra biz hani ısrarcı olmalıyız iyilikte. Güzellikte. Evet. Nasıl ki yemek yerken tabak kırılsa da, yemek yansa da, bazı yemek tuzlu, bazı yemek tuzsuz olsa da biz yemek yemekten asla vazgeçmiyoruz,
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Evet,
0: su içmekten
1: hocam.
0: Asla vazgeçmiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden biz güzellikte, iyilikte, incelikte, nezakette, ben ne yapabiliyorsam, hani hepsi bir anda olmaz. Birer birer başlayarak sözümü değiştiririm, kıyafetimi, giyimi, kuşamımı, kendime bakışımı, Rabbim ile olan iletişimimi değiştiririm. Sonra diğerleri, ki en önemlisi de hani bu konuda çocuklarımız ve ailemiz. Hani her şeyi bırakıp böyle onlara sımsıkı sahip olmamız gereken bir çağdayız, zamandayız.
1: Evet.
0: Onlarla önce hani ön yargısız, çatışma olmadan bir iletişime geçmek. Nezaketle iletişim. Çünkü kibarlığın, hoş sözün, nezaketin açamayacağı, gerçekten açmayacağı kapı yok ki.
1: Evet.
0: Düşünüyorum bazen hani hocam, leyin lisan ile konuş demişti ya Rabbimiz Hazreti Musa'ya.
1: Evet.
0: Bizim çevremizdeki insanlar hani o kadar, onun düşmanı kadar, onun huzuruna çıktığı kişi kadar mı diye düşünüyorum. Hı-hı. Bak orada bile leyin lisan. Yani demek ki o kadar önemli sözümüz, tavırlarımız.
1: Evet.
0: Sevgimiz, sevgi dili mesela. Sevgi dili oluşması aile ortamında oluyor aslında. Biz mesela bebek doğduğu zaman ona sevmeyi biz öğretiyoruz. Yanağını seviyoruz, agucu gucu, bucu gucu diyoruz mesela. O bizi sevmeyi öğreniyor. Çocuklar hani herkes, sadece çocuklar da demeyeyim, gençler aklına geleneği duygusunun etkisiyle olduğu gibi söyleyebiliyor. Ama bizler yetişkiniz, bunları duyuyorsak, öğrendiysek, bir değişime gayretimiz varsa, bu sanat yolunun yolcusu olarak biraz sakin olmalı, böyle acele etmeden. Çünkü sanat aceleyle ortaya
1: sindire
0: çıkan bir ürün değil.
1: Evet, sindirese. Hocam siz bunu bahsederken aklıma geldi. Biz hep okur anlatır olduk, okur yazar olduk ama okur yaşar kısmında sınıfta kaldık, değil mi? Yani hal olabilmek diyorsunuz ya burada da. Yani okuyup yaşayarak ilk önce kendimiz, ama bizlerde bir de şu oluşmaya başladı hocam. Devamlı etrafımızdaki insanları hem değiştirme arzusu hem de onları yargılama ve eleştirme arzusu oluşmaya başladı. İlk önce kendimiz diyoruz. Kendilik bilinci buradan çok önemli. Siz de buna vurgu yapıyorsunuz devamlı. Kendimizi bilmek, kendimizi okuyabilmek. İlk baştan bu okumaya kendimizden başlamış olmamız lazım. Ve sonra yaşıyor olmuş olmamız lazım aslında.
0: Aynen öyle. Çünkü bulaşacak. Yani iyilikte, kötülükte, güzel şeylerde, nahoş şeylerde bulaştığı zaman çoğalıyor. Bulaşa bulaşa. Yoksa yok olup gidiyor gerçekten. Mesela bir yakın aile dostumuz vardı, bir büyüğümüz. Çok hoşuma giden bir tavrı, evlatlarına kızdığı zaman bile kötü söz söylemezdi. Derdi ki, hay İbrahim bin Ethem, çocuğun adı İbrahim'di, oğlunun adı. Hay İbrahim bin Ethem olasıca, neredesin, kaç saattir çağırırım, bir yanıma gelmezsin derdi mesela.
1: Evet, evet. Yani
0: bu gerçekten
1: sevgiyle
0: çok
1: birlikte gidemiz. Evet, burada verilmiş aslında çok güzel bir uyarı var, ikaz var değil mi? Sevgiyle harmanlanarak, gönül diliyle.
0: Aynen, anne babanın duası insan üzerinde hak sigortadır derler hocam. Yani hani hayat boyunca dünya ve ahirette geçerli olan çok tesirli ve kıymetli. Bu hani dua olarak da ve dua olarak da.
1: Evet.
0: O yüzden kızdığımız zaman da öfkeli veya gaflet halinde anlık ağzımızdan çıkıveren şeylere de burada çok dikkat etmemiz o yüzden önemli. Bu bana mesela hayatım çocukken duyardım ben bunu. O zamanlar işte biraz anlardım ama büyüdükçe böyle hikmetini, sebebini daha güzel anlıyor insan. Yani zarafet hocam kişinin aslında insanlık kalitesinin bir tescili, sergi alanı. Biz onu yansıtmış oluyoruz aslında. Hani başkalarına ne faydası var, ne zararı var? Onu değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Ona ne oldu, olmadı mı? Sonuç şöyle oldu. Hayır. Ben burada Rabbime karşı alnım açık, yüzüm ak çıkabilmek aslında gayem.
1: Ama şunu da söyledik, zarafetin açamayacağı hiçbir kapı yok dedik,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, tabii ki, tabii
1: ya, bu
0: ki.
1: Bu ilişkileri de iletişimi de düzenleyen bir şey aslında.
0: İlk çalmada olmazsa da ikinci çalması,

0: kalınca olmazsa üçüncü çalışta açıyor. Yani evet, hemen ilkinde vazgeçmemeli bu yüzden.
1: Evet, evet.
0: Hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki şüphesiz yumuşak huyu, nezaket ve kibarlık her hı-hı, nerede bulunursa bulunsun mutlaka onu güzelleştirir. Evet. Güzelliğine güzellik katar. Mesela. Her nereden koparılıp uzaklaştırılırsa o şey mutlaka çirkinleşir ve değer kaybeder. Hakikaten öyle değil mi hocam?
1: Evet, yani aynen günümüzde hocam. Evet öyle. Gerçekten de öyle hocam. Maalesef ki evet hocam, bizler günümüzde de bu hani bazı şeyler vardır ya hocam, zarafet üzerinden değil de merhamet üzerinden örnek vereyim bu konuda da, merhametten maraz doğar. Sen nazik zarif oldukça işte insanlar sana daha kaba davranıyorlar gibi empozeler, yaklaşımlar. Bunlar aslında bizleri yanıltmak için, nefsin de bir türlü işte şeytanın da bizi bir türlü evet, aldatmacası. Evet. Aslında biz zarafetimizde açılamayacak hiçbir kapı yok. Evet, aileler içerisinde, ailemiz içerisinde işte o sağlam dinamik var ya hocam. O zarif sözlerle karşınızdaki insan size nasıl farklı davranabilir, öyle değil mi?
0: Öyle,
1: yani çocuğumuza tabii hani bu şekilde hitap ettiğimiz zaman, işte kurban olduğum niye böyle yaptın dediğimiz zaman, oradaki o sevgiyi hissedip de arkasındaki o sorgulamasını, o sevgiyi ilk önce duyuyor ya, hani Hazreti Lokman'ın hitabı gibi yavrucuğum evet, deyip de öğütler geliyor. Yani evet, bu aslında çok ince bir sanat, sizin de bahsettiğiniz gibi, evet, vurguladığınız gibi. Üsluplarımızda da var hocam. Yani hani bizim üslup çeşitleri var. Biraz da kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz bizlere hocam? Herkesin konuşma üslubu ayrı. Kendimizi sorgulayabileceğimiz bu üslup çeşitlerimizden. İşte evet, sohbet üslubumuzdan
0: yani,
1: ya da.
0: Aynen sohbet, evet evet, farklı üslup başlıklarımız var. Sohbet üslubu, işte övünmek üslubu gibi. sonra
1: evet hocam.
0: Ağır bir çene baz üslup, çekingen üslup, ağır üslup, vahid
1: evet,
0: üslubu.
1: Evet, evet.
0: En güzel sohbet üslubu. Yani evet, burada şu da önemli. Ben kiminle hangi üslupla konuşacağımı bilmeliyim. Yani evet, annemle bir sevgi ve merhamet yaklaşımıyla. Babamla biraz daha böyle saygı çerçeve bir üslubuyla. Yani saygı hı-hı, bir üslupla. Erkek kardeşimle benden küçükse de büyükse de hani her şeyi konuşamam ama samimi bir üslupla. Yoldaş, biz yoldaşız biz onunla. Kız kardeşimle çok daha şefkatle, belki bazı sırlı konularda daha yakın bir üslupla. Çocuklarla hani onları küçük görmeyen bir üslupla. Çünkü çocuk saygı duyulmayı da duymayı da bizden öğrenir. Yani ben onun çocuk diye sadece merhamet, evet, şefkat göstereceğim gibi değil. Onun heyecanına ortak olacağım. Onu anlayacağım, dinleyeceğim. Hı-hı. Onu böyle ha ha diye geçiştirmeyeceğim. Onlara saygı duyacağım ki o da bana saygı duymayı öğrenecek. Ona o üslupla. Eşinizle bir seviye vardır. Hani eş tamam insanın en yakınıdır. Rabbimizin bu hayatta lütfettiği. Fakat hı-hı, onunla da aramda o birbirime olan saygınlık sınırını geçmeden, o muhabbetle, o yakınlıkla, meveddetle, hı hı, ilişkimizin hani seviyesini düşürmeden, yakınlarımızla sadece hani işim düştüğünde hı-hı, görüşüp de işte mesela çenebaz üslubunda ya da övünmek üslubunda ne yapar insanlar? Kendisinden bahseder, derdini anlatır ama karşı tarafa hiç fırsat vermez.
1: Ha, değil mi oradan hocam? Sonra, anlatır anlatır. Ondan sonra da konuşuyorsunuz telefonu, çak diye telefonu kapatıverir.
0: Evet, bir bahane olur. Kapı çaldı, telefon geldi, çocuk evet, gitti, o geldi, bu gitti, konu kapanır. Evet. Sizin derdiniz var mı sormaz mesela. Vaiz üslubu devamlı hani bir şeyler bildiğinden, bildiğinizi paylaşmak çok güzel. Evet. Ama bunu eşimiz, dostumuz ve ailemizle böyle muhabbetin arasında yumuşak yumuşak paylaşmak güzeldir sohbet eder gibi. Hı hı. Devamlı her ortamda her konuyu şu şöyledir de bu böyledir de ben şunu bilirim de bunu bilirim ederim tutarım demek mesela araya mesafe koyar.
1: Övünme de giriyor bunun mesela içerisine.
0: Efendim?
1: Bilgisiyle övünme de giriyor değil mi? Bu da birazcık kibire giriyor aynı zamanda.
0: Tabii tabii. Allah muhafaza buyursun hocam. Evet, yani evet,
1: hani yani ucu kaçınca birçok uç noktalara gelebiliyoruz işte maalesef ki. Hani ifrat ve tefritten uzak bu dengeyi koruyabilecek bir uslubu çocuklarımızda, eşimizde, ailemizde, akrabalarımızda dediğiniz gibi dillerinden anlayarak hangisinin neye ihtiyacı varsa evet, benim o kardeşimle, annemle, babamla ya da neye ihtiyacım varsa bunu saygı, sevgi, sınır çerçevesi içerisinde konuşabiliyor olmuş olmak.
0: İşte evet burada hocam, müminin hani firasetli olması lazım ya hocam. Evet. Kime nerede ne yapacağını. Yani mümin hani gaflet deyivermişim, edivermişim, görmemişim, yapmamışım değil de daima uyanık halde bulunmalıyız.
1: Evet.
0: Karşımda
1: evet,
0: kim var, ben ne yapıyorum, ne ediyorum şeklinde hani gaflette olmamalı hı-hı, mümin. Mesela böyle tebliğinde de bu belli olur. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in

0: Abdest hikayesini biliyorsunuzdur. Çok hoşuma gider.
1: Evet.
0: Bir abdest alan bir amca görürler çeşme hı-hı. başında. Fakat yanlış alıyordur. Derler ki hı-hı. biz onu nasıl uyarsak, o bizden büyük, biz ondan küçüğüz. Kırmayalım, hı-hı. incitmeyelim. Hı-hı. Bu çocuklar bunu nereden öğrendi? Aileden.
1: Evet.
0: Derler ki biz ikimiz de gidelim, abdesti doğru alalım. Diyelim ki amca, hangimiz abdesti doğru alıyor, hangimiz yanlış alıyor? Biz bunu karar veremedik. Kardeşimle diye. Hı-hı. Giderler ve amcaya söylerler. Ve sen bak bakalım hangimiz doğru alıyor. Aslında ikisi de tam alır ve doğru alır abdesti.
1: Evet, evet.
0: Ama amca orada der ki çocuklar Allah sizden razı olsun. Siz beni çok güzel öğrettiniz, uyardınız. İkiniz de doğrusunuz, yanlış olan benim der.
1: Evet, amcanın yaklaşımı da çok güzeldi.
0: Ha, burada yani burada amca çocuğun... da filafetli bir mümin çocuğum.
1: Evet, evet, gerçekten öyle. Yani hani burada çocuğun düzeyine iniyor olabilmiş olmak. Ben senden mi öğreneceğim dememiş değil mi hocam?
0: Evet,
1: bunların
0: evet,
1: hepsi bize... Aynen. Birer ibretlik anlatım aslında.
0: Karşılıklı bir saygı var aslında.
1: Evet.
0: Yani çünkü çocuk yetiştirmek neden önemli? Mesela düşünüyorum bazen kendime soruyorum. Hani kendi çocuğum yok ama öğrencilerime işte yeğenime. Bizim çocuklarımızın biz söylemeden sadece tavırlarımızla bizden öğrendikleri faydalı bir şey var mı acaba?
1: Evet.
0: Çünkü biz aslında çocuk yetiştirirken kendimizi çoğaltıyoruz hocam.
1: Evet.
0: Ahlakımızı bizden izler bırakıyoruz dünya sema yani arzında.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Ahlak öğretmeye çalışıyoruz ve söyleyerek okumuş gibi değil de onlar bizim yaşadığımız ahlakın şahidi oluyorlar aslında hocam. Bu
1: evet.
0: çok daha kalıcı oluyor.
1: Evet.
0: Ve sonra düşünüyorum ben anne babamdan beden sözlü ifade etmeden ben onların halinden tavrından öğrendiğim bir şey var mı? İşte hani hal diliyle bana
1: evet.
0: sirayet eden ne var mesela?
1: Evet. Evet.
0: Bu belki de bir annemizin ezana çok saygılı oluşuyor. İşte ezan okunmaya başladığı an her şeyi bırakması.
1: Evet.
0: Bu aslında eğitim yapıyor o anda çocuğa. Ama anne de farkında değil, çocuk da aldığının farkında değil. Gözlemleyerek içselleştiriyor. Veya çok güzel telefon konuşmayı mesela. Hani annemden öğrenmiştim ben. O konuşurdu, yoğun bir insandı.
1: Evet,
0: merhabalar efendim, müsait misiniz, nasılsınız, iyi misiniz deyip kendimi tanıtmayı mesela.
1: Evet, evet. Bunların hepsini çocuklar aileden öğreniyorlar hocam. Bu zarafeti de, nezaketi de, her şeyi aileden öğreniyorlar. Bizler o yüzden de kendimizi, ilk önce kendimizden başlamış olmamız
0: evet.
1: lazım. Yetişkinler olarak da kendimizden başlamış olmamız lazım. Ve kendimizi sorgulamış olmamız lazım. Mesela işte zarafetsiz bir davranış, telefon çaldığı zaman işte ben müsaitken ben müsait değilim ya da müsait olmadığımı söyle o arayan
0: evet.
1: kişiye denildiği zaman bu çocuğun ahlakında nasıl bir davranışı yerleştirmiş oluyoruz? Bunların
0: aynen.
1: hepsini teker teker düşünmek, sorgulamak gerekiyor aslında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet hocam, çok güzel noktalara değindik hocam. Gerçekten de yüreğinize sağlık. Vaktimiz de geçti hocam. Bir 5 dakikamız var. Bize böyle toparlamak isterseniz
0: öyle
1: bu
0: mi?
1: 5 dakika. Evet evet, harika konuştunuz. Su gibi aktı. Bu 5 dakikada bizlere söylemek istedikleriniz varsa sıkıştıralım bu araya bizler. Vakit çünkü yeterli değil gerçekten de. Konuşulacak çok şey var. Anlatılacak çok şey var aslında hocam.
0: Öyle hocam. Gerçekten inanın ben 5 dakika kaldığında çok şaşırdım ve bir yandan üzüldüm. Ama inşallah yine görüşürüz.
1: İnşallah.
0: Sıkıntı değil.
1: İnşallah hocam. Evet.
0: Üslup dediğiniz gibi hocam. Üslubu beyan aynı ile insan. Yani
1: evet.
0: üslubun, bakışın, baktığın yerde ne gördüğün senin niyetini, fikrini, zikrini gösteriyor.
1: Hı hı.
0: Üslup dediğimiz şey aslında bir kişinin kendine özgü anlatım biçimi, yaşayış biçimi. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatı, hani hayatı bu kadar detaylı bilinen yeryüzündeki tek insan.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz.
1: Ne
0: ki
1: büyük bir nimet
0: kızı,
1: bizler için değil mi hocam?
0: Tabii
1: yani?
0: Ki. Hazreti Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkıp onun alnından öpüp kendi yerine oturtan bir baba.
1: Evet.
0: Şimdi biz bakalım mesela bizim ailemizde bunlardan hangileri var? Hangilerini bugüne kadar yaptık?
1: Evet. Evet.
0: Yani İslam ahlakında çocuklara sadece merhamet edilmez aslında.
1: Evet.
0: Hani onlara bir birey gibi saygı gösterilerek kişilikleri onore ediliyor. Biz böyle çocuklar devamlı eğitmemiz, uyarmamız, ikaz etmemiz gereken, yönetmemiz, kontrol etmemiz gereken bir çocuk gibi düşünmemeliyiz
1: maalesef,
0: bu noktada.
1: Maalesef öyle düşünüyoruz. Bir uzvumuz gibi davranıyoruz
0: evet,
1: aslında
0: evet,
1: çocuklarımıza.
0: Evet, aynen. O zaman da aramıza mesafeler giriyor. Yani bir mecliste şu çok hoşuma giden Peygamber Efendimiz'in yine... Bir mecliste otururken kendisine bir ikram sunuluyor.
1: Hı hı.
0: Sünnete göre ikram sağ tarafından başlar. Hı hı. Fakat sağında küçüktür, henüz küçük olan Hazreti Abbas, İbn Abbas var, amcasının oğlu. Solunda ise şehrin ileri gelen büyükleri var. Efendimiz sağındaki çocuğa dönerek zarif bir üslupla diyor ki, delikanlı diyor, ikramı önce şu büyüklere vermemi müsaade eder misin? diye sorayım. Ya bu nasıl bir inceliktir? Evet. Hani çoğu toplumda çocuklar hani bu kadar, kim sorduk acaba bugüne kadar, fark ettik mi çocukların duygularını, düşüncelerini?
1: Evet.
0: Böyle ne kadar hoş, şimdi o çocuğun kalbini kazandı.
1: Müthiş
0: o
1: çocuk... bir pedagojik anlatım bizlere, öyle değil mi? Yani evet, nasıl ya, davranıldığını öğrenebileceğimiz bir evet kaynak.
0: Aynen, değer verilmesini, bunu nasıl ishar edeceğini öğrendi. Peygamberimiz onun kalbini kazandı. Bundan evet. sonra o artık peygamberimizin peşini bırakmaz. Evet. Ondan eğitilir işte.
1: Evet.
0: Peygamberimiz evet. artık o çocuğa eğitim alanında bir tesir yapabilir. Çünkü önce kalbini fethetti.
1: Evet. O yüzden, önce kalpler.
0: Aynen o şekilde. Yani alay ve hakaret sözleri hocam. Hani aile içinde ve toplum içinde bunlar çok şeye, küçük şeylere sebep oluyor. Bir öğrenci grubumda da görmüştüm. Yani şakalaşmak farklı bir şeydir. Ama laf dalaşı, alay ve hakaret bunlar çok farklı şeydir. Ve günümüzde hani bu bir ufacık bir kıvılcım olarak başlıyor. Büyük kavgaların, cinayetlerin, sıkıntıların, geçimsizliklerin, küslüklerin sebebi olabiliyor.
1: Evet.
0: Ki Hucurat suresinde Rabbimiz emrediyor aslında. Yani evet. bu alay konusu, asla alay edilmemesi konusu. Evet. O yüzden birbirimizin yorgunluğuna önem vermemiz lazım aile içinde. Kafasına taktığı şeyleri, dertleri, hastalıkları küçümsemememiz lazım. Ne üzüldüğünü, ne kırgınlıklarımız, istek ve ihtiyaçlarımızı görmezden geldiğimiz zaman sıkıntılar meydana geliyor. Ama biz konuşurken sesimizi ayarlayacağız. Lokman suresinde dediği gibi bağırarak konuşmayacağız. Ve davranışlarımızı seçeceğiz hocam. Davranışlarını seçmeyen toplumda saygı göremez. Çünkü davranışlarımız bizim birer imzamız, ünvanımız, diplomamız, lisansımız, okulumuz, şuyumuz, buyumuz, malımız, mülkümüz ne olursa olsun. Davranışlarımızı seçmek zorundayız. Daha güzel örneklerimiz vardı ama sanırım süremiz bitti.
1: Ay evet hocam, maalesef süremiz bitti. Yani yüreğinize sağlık, ilminize sağlık. Çok da güzeldi, çok da güzel akıcı bir program oldu. Ama maalesef her zamanki gibi zamanımız bize yetmedi hocam. İnşallah başka zaman yine böyle bir arada olmayı Rabbim nasip etsin diyelim.
0: İnşallah hocam.
1: İnşallah.
0: Benim için çok
1: hocam.
0: Keyifliydi.
1: Evet, bizim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Rica
1: yüreğinize
0: ediyorum.
1: Sağlık. İstifade ettik bilgilerinizden, ilminizden istifade ettik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik. Ama haftaya görüşürüz diyemeyeceğim maalesef. 2 aylık bir tatile giriyormuşuz. Ben bugün de öğrendim. Aslında son haftamız vardı. Dedi ki Halil Bekki yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz. Dedi son hafta olmayacak çünkü benim işim var. Çok üzüldüm aslında. Ama inşallah Eylül ayı ile birlikte yine programımıza Bir Soru Bir Hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genel yayın yönetmenime çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Sena Hanım'a davetimizi icabet ettiği için çok teşekkür ediyorum. O zaman diyorum ki Eylül ayında yine görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Mü'min Suresi 7 ila 9. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Cenab-ı Mevlam nasip ederse dostlar inşallah bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin vefatı hasebiyle 13 Temmuz Cumartesi günü malumunuz. Hicri takvime göre değerlendirildiğinde Hazreti Ayşe validemizin vefatı olması hasebiyle inşallah dedi ki bugün de Hazreti Ayşe annemizi yine biraz daha tanımaya gayret gösterelim ve onu öğrenmeye çalışalım.

Bir gün Hazreti Ebubekir çarşıdaki dükkanındaydı. Yine yüzü pırıl pırıldı. Gönlünde sakladığı sır yüzünden okunuyordu. Gözleri görülmemiş bir ışıkla doluydu. Yanakları üzerinde sanki ebediyet çiçekler açmıştı. Öyle çiçekler ki solmak, ölmek bilmeyen cinsten. Dükkana bir bedevi geldi. Gözlerini kumaşlar üzerine gezdirdikten sonra sordu: bunun fiyatı kaça? Ebubekir adamın haline acımıştı. Üştü başı dökülüyordu onun. Fakirliğin ızdırabı başı üstünde duman duman yükseliyordu. Onu sevindirmeliydi. Cevap verdi: hangisini istiyorsun? Bedevi dedi ki: mesela şunu. Sen para vermesen de olur. Ne kadar istiyorsun onu söyle. Adamın aklı duracak gibi oldu. Nasıl? Nasıl dedi. Tıpkı dediğim gibi. Bedevi dedi ki: ama sen zarar edersin. Hazreti Ebubekir şöyle buyurdu: tüccar daima kâr etmez ki. Senin gibi tüccarı ilk defa görüyorum dedi bedevi. Hazreti Ebubekir dedi ki: yaşarsan daha çok şeyler göreceksin. Onlar böyle konuşup dururken nefes nefese Ebubekir'in kölesi kapıdan içeri süzüldü. Efendim dedi, Ümmü Ruman. Ebubekir Hazretleri atıldı. Ne oldu çabuk söyle, kurtuldu mu yoksa? Hayır, ama kurtulmak üzere, seni acele istiyor dedi. Allahu Ekber. O halde hemen geliyorum dedi Hazreti Ebubekir. Adamın işini gör, istediği malı ver ama para alma dedi. Ve hemen Ebubekir Hazretleri kapıdan bir ok gibi fırladı ve doğruca evinin yolunu tuttu. Yolda kendisine birkaç soru soran oldu ise de cevap verecek zamanı olmadığından aceleyle evine gidiyordu. Öyle hızlı adımlarla gidiyordu ki Ümmü Ruman'ı düşünüyordu. Acaba Ümmü Ruman ne oldu? Ümmü Ruman Hazreti Ebubekir'in eşiydi ve doğum yapacaktı. Onun heyecanı vardı onun içerisinde.

Evet, nihayet hızlıca evine geldi. Nihayet kapının tokmağına elini attı. O da nesi? İçeriden bir çocuk çığlığı geldi. Sokaklara kadar aksediyordu. Demek ki Onur Uman kurtulmuştu. Kendisine bir bebek hediye etmişti. Heyecandan kalbi duracak gibi oldu Hazreti Ebubekir'in. Kapıya yüksekliğinden birden hızla içeri daldı. Kendisini annesi Ümmül Hayr karşıladı. Gözün aydın ha oğlum, bir çocuğun oldu dedi. Hazreti Ebubekir sevinçle çıldırdı ve saadetle atıldı. Demek Ümmül Uman kurtuldu. Evet dedi, evladım kurtuldu. Çocuğumuz erkek mi kız mı söylemeyecek misin dedi. Annede ses yok. Dedi ki kısık sesle, sen kendin git de öğren ha oğlum. Ebubekir Ümmül Uman'ın odasına girdi. Yeşil ipeklere sarılmış mini mini bir çocuk cariyelerin kucağında duruyordu. Onun geldiğini görünce yaralı bir ceylan gibi çırpındılar. Ebubekir geldi, Ebubekir geldi diye aralarında seslendiler. Ebubekir bebeği cariyelerin elinden kaptı ve göğsüne bastırdı. Nur topu gibi küçük bir bebek gülümsüyordu kundakta. Dudaklarını nur yumağı yavrunun alnına koyup birkaç defa muhabbetle buğse kondurdu. Ve öptükten sonra Ümmü Ruman'a döndü. Ya Ümmü Ruman, bebeğin erkek mi kız mı? Ümmü Ruman'ın yüzünde benek benek çizgiler, utancından başını yere eğdi. Ebu Bekir tekrar sordu. Niçin cevap vermesin ya Ümmü Ruman? Ümmü Ruman'ın gözlerinden iki damla yaş aktı. Ebu Bekir bir şey hemen anlamıştı. Demek ki çocuk kızdı. Ümmü Ruman bu sebeple cevap veremiyordu. Onu teselli etmek ihtiyacını duydu Ebu Bekir Hazretleri. Ya Ümmü Ruman, üzme canını. Evlat benim değil mi? Kız olmuş, erkek olmuş fark etmez. Ben Kureyş'in kötü adetlerine kurban edecek değilim evladımı, bebeğimi. Biliyorsunuz dostlar, o devirde kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. O dövrün içerisinde oluyordu bu olayda. Daha İslamiyet gelmemişti fakat muhabbet başlamıştı Allah-u Teala'nın seçkin kullarında. Ümmü Ruman'ın yüzü birden aydınlandı. Yatağın içinden doğrulup elini Ebu Bekir'e uzattı. Çok teşekkür ederim ya Ebu Bekir. Evet, bir kızımız oldu. Onu sana layık şekilde büyütürüm inşallah. Benim istediğim de bu. Bu sırada Ebu Kuhafe öksürerek odaya girdi. Ve gösterin bana torunumu dedi. İpekler içinde gülümseyen mini mini bebeği Ebu Kuhafe'nin kucağına verdiler. Ebu Kuhafe feri sönmüş gözlerini bebeğin üzerine dikti. Baktı ve sonra da ne güzel bir yavru dedi. Tıpkı babası gibi. Ebu Bekir'in dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. Babacığım dedi, bu yavruya Ayşe ismini uygun görüyorum. Ne dersin, öyle olsun mu? Ebu Kuhafe'nin oğluna derin bir muhabbetle baktı. Sen her şeyin iyisini yaparsın oğlum. Bu isim de isimlerin en güzeli. Umarım ki yavrumuzun şanı büyük olur dedi. Ben de öyle umuyorum dedi Hazreti Ebu Bekir. Ayşe'nin doğumu Ebu Bekir'in evini yeni bir heyecana gark etmişti. Mini mini Ayşe elden ele geziyor. Cariyeler küçük yavrunun başında birer pervane gibi dönüyorlardı. Ebu Bekir'in saadeti yüzündeki pırıltıları damla damla aksettiriyordu. Eve bir nur gelmişti. Evet, mutluluk ırmağı akıp geçiyordu. Zaman ırmağı akıp gidiyordu. Günler birbirini takip ediyordu. Gece ile gündüz bir makas gibi ömür kumaşını doğuruyor. Ömür dönülen bir hazine gün ve gün eksiliyordu insanın ömründen. Ebu Bekir bir gün bir ağaç altında oturuyordu. Güneşin ateşten okları, taşları bile sinelerini delip geçiyor. Mekke vadisi ızdırapla duman duman tütüyordu. Bu ağacın, bu güneşin, bu kaynayışın bir sebebi olmalıydı. Hiçbir gayesi olmadan yaşamak insanlığın şanına layık değildi. İnsana insanlığını bulduracak bir hidayet rehberi lazımdı. Hazreti İsa'nın müjdelediği son nebi neredeydi? Ne zaman zuhur edecekti?
Ağacın altında bütün bunları düşünüp dururken ağaçtan bir dal başına doğru uzandı Ebu Bekir'in ve ağaç lisana geldi. "Ey Allah'ın kulu," dedi. "Yakında Haşim oğullarından Muhammed bin Abdullah isimli bir peygamber zuhur edecektir. Zuhur edecektir ki öyle şanlı bir peygamber cihana gelmemiştir. O son nebidir. Hatemül Enbiya'dır. Sen herkesten evvel onun dinine girer, eteğine sarılırsan ona senden yakın kimse olmaz." Ebu Bekir hayretten dehşetle yerinden sıçradı. Gözlerini ağacın dallarına bir müddet gezdirdi. "Hayır," dedi, "hiç kimseler yoktu burada. Bir ağaç nasıl böyle konuşabilirdi? Bu olsa olsa gelecek peygamberin bir mucizesiydi. Yüzünde görülmemiş bir ışık peyda oldu o anda Ebu Bekir'in. Elini ağacın dallarına uzattı. Onu tatlı bir hisle okşadı ağacı. "Ey Rabbimin lütfuyla konuşan ağaç," dedi. "O peygamber zuhur ettiği zaman bana haber verir misin?" Ağacın çiçek dili çiçek çiçek cevap verdi. "Veririm ya Ebu Bekir. Beni bahtiyar edersin ey mübarek ağaç. Sen her türlü saadete layıksın ya Ebu Bekir," dedi. Ebu Bekir'in içinde şimdi bir okyanus dalganıyordu. Dalgalar birbirine vuruyordu. Yüzünde tatlı bir ışık geziniyor. Elmaslar nokta nokta alnında oynaşıyordu. Tekrar tekrar ağacın dallarını okşadı Hazreti Ebu Bekir. Oradan içi ışıklarla dolu olarak ayrıldı. Mutluydu. Henüz adımını kapıdan içeri atmıştı ki küçük Ayşe koşup boynuna sarıldı. Ümmü Ruman dikkat kesilmiş Hazreti Ebu Bekir'in yüzüne bakıyordu. "Ya Ebu Bekir," dedi, "sende bir hal var. Yüzünde bugüne kadar görmediğim bir ışık, bir pırıltı geziniyor. Yoksa," dedi, "yoksa beklediğin Nebi zuhur mu etti?" Ebu Bekir'in dudakları çiçek çiçek tebessümle doldu. "Yakın hanım," dedi, "ümit ederim ki sen de benimle beraber onun eteklerine sarılırsın. Öyle yaparım," dedi. "Öyle yaparım ya Ebu Bekir." Allahu Ekber. Tabii bu konuşmalardan henüz küçük Ayşe bir şeyler anlamamıştı. O çocuk saffetinin o masum çizgileri içerisinde anasının ve babasının etrafında bir pervane gibi dönüp duruyordu. Mutluydu. Ama niçin mutlu? Bilemeyiz ki. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Zaman hızla akıp geçiyordu. Hazreti Ayşe'nin gönül toprağında marifet çiçekleri yeşermiş, kalbi elmas renkli incilere bezenmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Ayşe'nin terbiyesinde son derece dikkat ederdi. Kendi gönül denizinden topladığı incileri Hazreti Ayşe'ye de aktarırdı. Hazreti Ayşe babasının evinde nesep ve şiir ile meşgul olurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kulağından içeri hiçbir batıl söz girmemişti. Hilm alemi Yüce Sıddık radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'den ve Nebi-i Ekrem'den aldığı feyizleri Hazreti Ayşe'ye de aktarırdı. Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman imanda, İslam'da, hakkı tebliğ hususunda o kadar ileri bir derecedeydi ki dostlar. Bütün ömrünce Hazreti Ebu Bekir'e destek olmuştu. Güzel kızı Ayşe radıyallahu anh'ı, o eşi bulunmaz tek inciyi, cennet hurilerini andırır bir güzellikte büyütüyorlardı. Hazreti Ayşe annesinden ve babasından aldığı bir feyizle bu hakikat goncası gibi gelişiyordu. Sonuçtan habersizdi ama çok mutlu bir sona doğru yaklaşıyordu. Hayatında büyük çığırlar dönecek ama şu anda farkında olmadığı bir büyük güne yaklaşıyordu. Allahu Ekber. Sıdık Ekber radıyallahu anh zamanının çoğunu Allah Resulü'nün yanında geçiriyordu. Ezel kadar eski ve ebed kadar da yeni din, Allah'ın dini kainatı nur cümbüşüne döndürmüştü. Nurdan sadece yarasa
tabiatlı müşrikler kaçıyordu dostlar.

Kainatın efendisi sahabeleriyle beraber Darül Erkam'ın evinde, Erkam'ın evi isimli damda ilk Müslümanlarla beraber sohbet ediyorlardı. Allah sevgilisinin en emin sahabelerinden birisi malumunuz Darül Erkam'dı. Erkam'dı. Evi de Safa tepesinin eteklerindeydi dostlar. Kafası kanayan kafirler kanlı pençelerini Müslümanların gırtlağına geçirmeye devam ediyorlardı o dönemde. Allah'ın alemlere fahr ve rahmet olarak gönderdiği Resulüne de eza ve cefadan çekinmiyorlardı dostlar. Ona, kainatın efendisine, o Kabe-i Kevsen tahtının padişahına şair, mecnun, sihirbaz, büyücü dediler olmadı. Kabe'de namaz kılarken Allah Resulüne mübarek boynuna getirilmiş ve ölmüş devenin kanından pırtılaşmış pislikler koydular. Yine olmadı. Kapısına canavar biçiminde kanlardan izler çektiler. Yollarına kainatın efendisinin dikenler koydular. Isırganlar serptiler. O yine davasından dönmedi Allah'ın Resulü. Bütün bu haller karşısında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendi vücudunu Allah Resulüne siper ediyordu. Onu müşriklerin kanlı pençelerinden muhafazaya çalışıyordu. Yine dostlar o müthiş günlerden biriydi. Kafirlerin öfkeleri öyle kabardı, öyle şahlandı ki, öyle alevlendi ki Allah'ın Resulü Kabe'de ibadet ve istirakın en derin anında kendinden geçmişti. Gözü kara müşrikler ona doğru koştular, yanına yaklaştılar. Putlara hücum etmesini şiddetle tenkit ettikten sonra kainatın efendisinin mübarek gömleğine yapıştılar. Onu varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı, iki cihanın sultanını boğmaya kalktılar. Ya Rabbi Settar, Sıddık lakabının en sadık ifadesi, rikkat ve merhamet meydanı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yetişti o anda. Şimşek hızıyla araya girdi ve gök gibi gürledi onlara. İnsanı Rabbim Allah dediği için mi öldürmek istiyorsunuz dedi. Kafirler apışık kaldılar orada ve insanlığın efendisini bırakıp uzaklaştılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hem diliyle, hem malıyla, hem eliyle Allah'ın Resulüne yardım ederdi dostlar. Nice garip Müslümanların, kafirlerin zulmünden kurtarmıştı Hazreti Ebu Bekir. Peygamber müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi de hürriyetine kavuşturan yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'dı. Müslümanlar için büyük çile devri başlamıştı o dönemde dostlar. Hatta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bile bu cefa fırınından nasibini alacaktı. Ona bile hayat hakkı tanımıyorlardı. Roma sirkleri yerine Mekke meydanları, parçalayıcı aslanlar yerine kavurucu ve eritici sıcak ve bu meydanlarda sırtlarına çıplak ten üzerine demir zırhlar geçirilmiş, güneş altında bekletilen garip Müslümanlar. Sadece imanları yüzünden çektikleri çile, bu ateş çemberinden kurtulmayı denemek üzere harekete geçenler. Müslümanlar iki defa hicrete teşebbüs ettiler dostlar. Birinci hicret Habeşistan'a vuku bulmuştu. Cihan sıdıkı Hazreti Ebu Bekir de bu nüfuslu ve bu pek yüksek içtimai bir mevki sahibi olduğu halde kafirlerin zulmünden yakasını kurtaramamıştı. Bu sebeple Habeşistan'a hicreti düşünmüş. Mekke'den çok uzak bir yerde Berk-ül Gimat'a kadar gitmişti. Tabii hicret edenler aile ve çocuklarıyla beraber götürüyorlardı yanlarında. Hazreti Ayşe'nin de bu esnada babasının yanında bulunması muhtemeldir. Zaten Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ayşe'yi kafirlerin içine bırakamazdı ki. Yola revan oldu. Çölün yakıcı, eritici,
kavurucu sıcağı tepesinde kaynıyordu. Akrep dişli sivri taşlarda ayaklarına girip çıkıyor, delinen, yaralanan kısımlardan kanlar fışkırıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bin bir çile içinde yoluna devam ederken karşısına Kare kabilesinin bir reisi beliriverdi birden dosar. Gözlerini hayretle açıp sordu. Ya Ebu Bekir, bu halin nedir? Nereye gidiyorsun diye. Hazreti Ebu Bekir'in kuruyan dudaklarını dili ile ıslatıp cevap verdi. Kureyş bana içinde doğduğum ve büyüdüğüm şehirde ikameti çok görüyor. Bu yüzden huzur ve sükun içinde Allah'a ibadet edebileceğim bir yere gitmek için yola çıktım dedi. Bu çileyi nasıl gözden alabildin diye sorduklarında vicdanımız üzerine vurulmak istenen perçin bundan daha elem verici. Ben Rabbime istediğim gibi ibadet edemedikten sonra Mekke'yi neyleyeyim? Dur ya Ebu Bekir dediler, bir çare düşünelim. Nasıl yani diye sordular. Mekke'nin senin için büyük bir şahsiyetten mahrum kalmasını istemiyorum dedi. O dedi ki ama Kureyş kafirleri istiyor ya. Ben sana kefil olursam geri döner misin dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh biraz düşündükten sonra evet dedi, olabilir. Ve böylece geri döndüler. Kare kabilesinin reisi İbn-i Deyin'le Hazreti Ebu Bekir'i Mekke'ye kadar götürdü. Kureyş kafirlerinin karşısına dikilip şöyle dedi. Ey Kureyşliler, misafirperver, fakir babası, yakınlarına bağlı olan, ihtiyaç zamanında herkese yardım eden bir adamı şehrinizden çıkarmak mı istiyorsunuz? Gözü kara kafirler hemen atıldılar. Ebu Bekir Kur'an okuyor, yüksek sesle Kur'an okuyor dedi. O dedi ki olsun, size ne bundan, bize ne olur mu? Sonra bütün çocuklarımızın aklını çelecek ve onları da kendi yoluna çekecek. O halde şartınız nedir dedi, şartlarını söylediler. Kur'an'ı yüksek sesle okumamak şartıyla burada kalabilir. Çünkü onun sesi gençlerimizin ve kadınlarımızın aklı ve kalbi üzerine tesir ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu şartı kabul etmekle beraber evinin yanında ibadet edeceği bir mescit yaptı. Ve orada yüksek sesle Kur'an-ı Kerim'i yine okumaya başladı. Son derece dikkatli ve hassas olan Yüce Sıddık Kur'an-ı Kerim'i okurken gözyaşlarını tutamaz oluyordu. Hazreti Ayşe de babasının dizinin dibinde onu hayranlıkla dinliyordu. İçi dışı nur ve ışıklarla doluydu. Hazreti Ayşe radıyallahu an yüzünden Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrenmiş bulunuyordu. Allahu Ekber. Tabii Kur'an tamamen tamamlanmış değildi. İnen ayetleri okuyorlardı. Samimiydiler. Allah'a inanmışlardı. Kur'an'ı satır satır hayatlarına geçiriyorlardı. Gizli saklı hiçbir şey yoktu. İnandığı şeylere inandıkları gibi itaat etmişlerdi. Odalarının içerisindeki dolaplara ve örtülere sarıp Kur'an-ı Azimüşşan'ı hapsetmemişlerdi. O Allah'ın kelamıydı, okunmalıydı ve hayata geçirilmeliydi. Ve onun içinde büyük bir muhabbetle okuyorlardı. Allahu Ekber. Hazreti Ebu Bekir'in yanık ve içli sesi gönüllerde titreyişler meydana getiriyordu. Kur'an nameleri gaybi inciler gibi kalp tarlasına damla damla düşüyor, kalplerde çırpınan alevler yükseltiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mescidinin etrafı Kureyş'in çocukları ve kadınları tarafından sarılıyordu. Ebu Bekir'in hıçkırıkları ta dışarılara aksediyordu. Kur'an-ı Kerim'in ruhlara bir kamçı gibi inen nameleri gençler ve kadınlar üzerinde fırtınalar meydana getiriyordu. Kureyş kafirleri bu hale seyirci kalabilirler miydi dostlar? Hayır, hayır. Hemen İbn-i Deginne'nin karşısına dikildiler ve karanlık ağızlarını açıp avaz avaz bağırmaya başladılar.
Onlar inan

inanmış ve itaat etmişlerdi müminler. Ama inanmayanların kalpleri hala karaydı. Kalplerinde ne vardı onların dostlar? Ne vardı? Kur'an-ı Kerim'i içerisinde kalbinin derinliğine göndermeyen, Kur'an-ı Kerim'i satır satır hayatına geçirmeyen, Allah'ın kelamını öğrenmeyen bir kalp, bir et parçasından gayri bir şey değildir. Allah-u Teala anlamak ve anladığı gibi de yaşamak nasip etsin. Ve hemen kızlar o dönemde. Hazreti Ebubekir'i himayen altına aldın ama o hala bağıra bağıra Kur'an-ı Kerim okuyor dediler. Yüksek sesle ve gençlerimizin kalbini çeliyor dediler. Ve o tebessüm etti. Yapacak bir şey yoktu. Adam çaresiz kaldı ve Hazreti Ebubekir'in huzuruna geldi yine. Yüce gönüllü Sıddık yine mescidinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Yaşlı gözlerini kaldırıp İbnül Deginne'ye dikti ve Hazreti Ebubekir dedi ki: "Ne istiyorsun?" "Ya Ebubekir," dedi, "himayemi senden geri alıyorum. Artık ben seni korumayacağım." O anda işte dostlar, Allahu Ekber, Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir aslan gibi haykırdı: "Ben senin himayenden Allah'ın himayesine sığınıyorum. Artık senin ne himayene ne de senin senden herhangi bir şeye ihtiyacım var. Bana sadece ve sadece Allahu Teala yeter," dedi. İşte teslimiyet, işte sıddıklık makamı. Sadece ve sadece Allahu Teala'ya teslimiyet. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Böyle dedi Hazreti Ebubekir. Ve tabii ki geri döndü. Şimdi Hazreti Ebubekir için yine hızlı bir imtihan başlamıştı. Hayatında yine bir geçiş dönemleri, hızlı akan, önü setlerden kesilmiş, çağlayan bir akarsu vardı. Müşrikler iyicene azmışlar ve Müslümanlara ellerinden geldiği gibi daha fazlasıyla sıkıntı vermeye başlamışlardı. Ama onun arkasında sessiz, sanki samanın altından bir ıssız su gider gibi pırıltılarla akan çağlayanlar gelecekti. İşte Müslümanların hemen hepsi ateş çemberinin içerisinde hayatlarını sürdürüyorlardı dostlar. Onlar senin gibi, benim gibi rahatlar içinde değillerdi o zamanlar. Şu anda oturuyoruz, rahatız, karnımız doyuyor, yuvamız var, çocuklarımız var, derdimiz, sıkıntımız onlar gibi değil ki. Elini uzatıyorsun, sıcak su mu istiyorsun? Evet, o da var. Oturduğun yerde rahatsın, akşamleyin rahat yatağına giriyorsun ve rahatça yatıyorsun. Sabah Allah Kerim kalkıp gidiyorsun. Hiçbir düşüncen, tasan, derdin yok. Hani oldu, hani olacak olaylar yok. Ama o zamanlar insanlar hep tetikte. Acaba şu anda ne olacak? Allah Resulü nasıl? Herhangi bir sıkıntı içerisinde mi? Peki ne zamana kadar müşrikler bize saldıracaklar? Bunun düşüncesinlerdi. Onlar Allah dedikleri zaman bir ok yiyorlardı. Allah dedikleri zaman mızrak yiyorlardı. Allah dedikleri zaman demirden kafeslerin içerisinde kızdırılmış kafesten elbiseler, entariler giydiriyorlardı. Yokluk içindeydiler. Ama samimiydiler. Öyle muhabbetlilerdi ki üzerinde bir tek entarisi dahi olsa, kapısına birisi gelse, "Allah rızası için şu üstündeki entariyi bana verir misin?" dediklerinde gözünü kırpmadan verebilecek derecede inanmışlardı. Bir lokma ekmeği mi vardı? Bir küçük kuzusu mu vardı? Misafir geldiği zaman Allah rızası için kesip önüne koyabilecek kadar samimiydiler. Ama dostlar, kendi nefsime soruyorum. Bugün evine bir misafiri çağırdığın zaman, hele bir de eşine sormamış ol, Allahu Ekber, hanım hemen dikilir. Bana sormadan niye ben misafir davet ettim? Ne ikram edeceğiz, ne koyacağız ki onun önüne? Şimdi zamanı mıydı, sırası mıydı? Yorgunum, işim vardı, gücüm vardı. Allah muhafaza ya Rabbi. Veyahut da önüne daha fazlasıyla imkanlar dahilinde evine misafiri davet ettin. 5, 6 kap, 7 kap, 8 kap, belki çeşit çeşit güzel bir sofra kurdun kendi imkanlarına. Ondan sonra da dersin ki, hakkınızı helal edin, kusura bakmayın, size bir şeyler hazırlayamadık. Ne kadar acı verici bir kelime. Allah-u Teala'nın sunduğu bu kadar nimetleri nimet yerine koymayıp da bugün size hazırlık yapamadık demek edepsizliktir dostlar. Düşün, asırlar öncesinde evin

ufacık bir şey dahi olsa diyor, bir lokma yiyecek, onu bile paylaşmak için Müslümanlarla birbirlerini gözünü kırpmadan verebilecek insanlar vardı. Hatta öyle ki bir gün bir sahabi evine bir misafir davet ediyor. Ama evlerinde yiyecek hiçbir şey yok. Çok azık bir arpa var. Onu eziyorlar. Çok az bir yağları var. Onu karıştırıp bir lapa yapıp onu ikram edecekler. Ama mutlular. Allah rızası için ikram edecekler. O arada hanımına diyor ki sahabe, aman efendi, akşamleyin diyor. Ya hanım, misafir geldiği zaman mahsusdan diyor ışığı söndür, yağımız bitti diyelim de diyor, o anda yiyeceği misafirimizin önüne koyalım, biz de yer gibi yapar diyor, boş kabın içerisine daldırır yeriz diyor, yer gibi yaparız diyor, aman sakın incinmesin misafirimiz diye. İşte dostlar, sahabilerin neden yıldızlar gibi olduğu buralarda apaçık. Lütfen Allah rızası için biraz örnekler alalım, biraz samimi, biraz cömert olalım Allah için. Evet, onlar o dönemlerde çok sıkıntı çekiyorlardı. Hayatlarında öyle bir dönem vardı ki, ama ne hayat, ölümden beter bir yaşayış. Kandillere katran döken geceler, bitip tükenmeyen işkenceler derken aradan yıllar geçiyor dostlar. 10. yılda peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Ondan kısa bir müddet sonra da peygamber kalbini inciten büyük bir acı daha meydana geldi. 25 senelik zevce Hatice Zülkübra radıyallahu anha öteler aleminin perdesini araladı Ramazan ayı içerisinde ve 65 yaşında o da bu dünyadan ayrıldı gitti. Temiz ve pak Hatice'yi kara toprağa verirken Allah Resulü'nün mübarek kalbi sızladı. İslam'da ebedi hayat yolculuğuna çıkan büyük ve eşsiz kadının bıraktığı bolluk hiçbir zaman doldurulamadı. Çok zengindi ve cömertti. Bu yılı andıkları zaman Allah'ın Resulü hep şöyle buyuruyordu. Bu yıl hüzün yılı. Temiz ve pak Hatice radıyallahu anh Huzeyme'nin evi diye anılan yerde vefat etti dostlar. Bu ev kainatın efendisinin oturduğu evdi. Büyük ve temiz Hatice'yi Nebiler Sultanı'ndan olan bütün çocukları da bu evde doğmuştu. Peygamberler peygamberi Medine'ye hicret edinceye kadar bu evde kaldılar. Hicret edince bu eve Akıl bin Ebu Talip yerleşti. Sonra bu mübarek ev Hazreti Muaviye tarafından satın alındı. Mescit haline getirildi. İçinde namaz kılındı. Burası hala Fatıma'nın doğduğu yer diye tanınmakta ve Mescid-i Haram'dan sonra Mekke'nin en kutsi yerlerinden birisi sayılmaktadır Mekke içerisinde. İşte malum olduğu üzere Nebiler Nebisi'nin ilk zevcesi Hazreti Hatice idi. Allah'ın Resulü 25 yaşındayken büyük ve temiz Hatice ile evlenmiş ve onunla tam 25 sene bir arada yaşamıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha beka alemine göçtüklerinde Allah'ın Resulü 50 yaşına varmışlardı. Hazreti Hatice'yi kaybetmek insanlığın efendisini pek müteessir etmişti. Mübarek kalbi mahzun, gözleri yaşlıydı. Bir sürü çocukla yalnız ve tek başına kalabilmek kolay değildi. O nur yumağı çocuklara kim bakacak? Kim onların ipek saçlarını tel tel okşayacak? Kim bir çorba kaynatıp önlerine getirecekti? Mekke her bakımdan yakıcı ve eriticiydi. Bir tarafta kafirlerin bitmez tükenmez baskısı, öbür tarafta yalnızlığın çilesi, gözü kara kafirler. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatını fırsat bildiler ve onlar azdıkça azdılar dostlar. Bu demler Allah Resulü'nün en ızdıraplı anlarıydı. Sahabilerini kollamak, çocuklarına bakmak, evin işini görmek hep onun faziletli omuzlarına yükselmişti ve yüklenmişti. Ömür nefeslerinin incilerini tane tane sımsıcak kumlara akıtıyor, alev alev çırpınıyorlardı. Allah Resulü'nün başı üstünde tüten ızdırabı hayal etmeye bile imkan yoktu. İşte bu günlerde hakim kızı Havle'nin beyninde şimşekler çaktı. Bir gün evinin avlusunda oturmuş düşünüyordu Havle. Gönül pınarı nasıl bir çağlayışla çağladı ki hemen yerinden fırladı ve kocası Osman bin Maz'un'un yanına sokuldu.
Dedi ki ya Osman dedi, aklıma bir şey geldi. Osman bin Maz'un ilk Müslümanlardandı. Sabikun'u evvelinden değil, oturmuş bir köşede Kur'an okuyordu. Başını kaldırıp Havle'ye hayretle baktı. Ne hususta ya Havle dedi. Havle radıyallahu anh'a dedi ki, ak çiçekli bir gül dalı gibi titredi. İznim olur mu, ben hayırlı bir işe el atsam? Nasıl bir iş dedi. Bilmez misin ki Allah'ın Resulü yalnız kaldılar. Bilmez olur muyum dedi. O halde niçin kendisine yardımcı olmuyoruz? Her emre canla başla koşuyoruz deyince kocası, benim dediğim o değil dedi. Öyleyse Havle dedi ki, ona bir zevce bulmak, evini, çocuklarını koruyacak bir hanım aramak lazım. Bunda haklısın ya Havle dedi. Havle radıyallahu anh'a gönlü çağlayan gibi aktı. Deminden beri bunu anlatmak istiyorum ya Osman dedi. Osman bin Mazlum'un yüzünde birden elmaslar nokta nokta oynaştı. Bir besmele çekip yerinden kalktı, başını pencereden dışarı uzatıp alev alev yanan yüksek kayalıklara nazar etti. Mekke vadisi yine cıvıl cıvıl yanıyor. Taşların sinesinden yükselen hararet insanın yüzüne bir alev gibi dalayıp geçiyordu. Hayalinin denizi dalga dalga kabardı. Ta ki Hazreti İbrahim ve İsmail'den tutup son nebiye kadar gelen zaman şeridi üzerinde fikir arabasını yürüttü. Cihan denilen bu toprak nice hadiselere sahne olmuştu. Nice hak elçileri gelip gitmişler. Nice peygamberler bu zalim insanları hakka davet etmişler. Ne var ki hakkın davetçileri kafası kanayan ve kuru ve ruhu kemikleşen insanlar tarafından eza ve cefaya uğratılmıştı. İşte şimdi alemlere rahmet olarak gelen son nebi de Kureyş kafirlerinin zulmüne maruz kalmıştı. Üstelik hayat arkadaşını da yitirmiş, koskoca Mekke'de bir garip manzaraya bürünmüştü. Osman bin Maz'un radıyallahu anh zaman şeridi üzerinde hayal arabasını yürütmeye öyle dalmıştı ki Hazreti Havle'nin seslenişini bile duymadı. Havle birkaç defa daha seslendi. Osman ya Osman. Osman bin Maz'un bir kayadan farksızdı. Havle radıyallahu anh dedi ki içini dolduran bir ürperişle yerinden kalktı. Nefes nefese Osman bin Maz'un'un yanına geldi. Eliyle omuzundan tutup silkeledi. Ya Osman. Osman bin Maz'un hayretle birden gözlerini açtı ve derin derin baktı Havle'ye. Hazreti Havle'nin kapkara gözlerinde görülmemiş bir ışık parıldıyordu. Omuzlarına bukle bukle dökülen saçları tavus kuşunun kanatları gibi açılıp nur cümüşü içinde gülümseyen yüzünü perde çekti. Osman bin Maz'un da bu hale şaşırdı. Sanki Havle'yi yeni görüyordu. Bu zamana kadar dikkat etmemişti sanki. Daldığı düşünceden bir silkinişle kurtuldu ve dudaklarında tatlı bir tebessüm kondurarak cevap verdi. Ne istiyorsun ya Havle? Ya Osman dedi, denizlerde gemilerin mi battı? O kadar sesleniyorum, beni duymadın. Dalgın oldum kadınım dedi. Dalmışım bir an için. Şimdi hayal kuracak zaman değil. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya Havle dediğinde, Allah Resulü için dünürlük edeceğim dedi. Kime gidiyorsun dedi. Önce Nebiler Sultanına, onun müsaadesini alacağım. Sonra da dedi Hazreti Ebu Bekir'e gideceğim. Ümit ederim eli boş dönenlerden olmazsın dedi. Ümit ediyorum dedi. Ümit ediyorum Hazreti Resul için elçi olmaya gidiyorum dedi. Allahu Ekber. Ne kadar samimiydiler. Allah'ın Resulünü düşünüyorlardı. Hazreti Havle radıyallahu anh'a dostlar, kapıdan bir buğu gibi süzülüp Mekke sokaklarına daldı. Hem gidiyor hem de kalbinin atışına mani olamıyordu. Kalbi sanki göğsünü delip dışarı çıkacak gibi sert çarpıyordu. Ne olmuştu bu kalp denilen makineye ki böyle hınçlaşmıştı? Elini göğsü üzerine bastıra bastıra bir hayli yürüdü. Güneşin altın yüzmeleri beyaz entaresinin üzerinde gümüş gümüş halkalar meydana getiriyor. Kumların çatır çatır yanan solgun yüzleri yanağının altında kayıp duruyordu. Taşlar yine birer kor halini almıştı. Mekke demek alevler içinde bir bahçe demekti. Gülün nasıl ki dikeni olursa Mekke'nin de sıcağı vardı. Bütün sıcağı ve yakıcılığı ile Mekke yine de güzeldi. Çünkü vatandı. Hazreti İbda İbrahim'den yadigar kalmıştı. Kıvrım kıvrım uzanan tozlu yollarında nice insanlar akıp gidiyordu. İşte ileride köşe başında
Kafirler yine bir Müslümanın başına üşüşmüşlerdi. Ona işkence yapıyorlardı. Onu Hazreti Ahmed-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan döndürmek istiyorlardı. Dikkat edip baktı. Yerlerde sürüklenen Ebu Fükeyhe isimli sahabiydi. Kudüs kafirler Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağına ip bağlatmıştı. Onu sokak sokak sürüklüyordu o sahabiyi. Zamanlı Müslümanın hali maymunlar eline düşmüş bir inciyi andırıyordu. Maymun incinin kıymetini bilemezdi ki. Onu sıkı sıkıya bağladılar. Üzerine çıplak tenine demirden bir elbise giydirdiler. Yüzü koyun ateşler gibi yanan kumlara yatırdılar o güzel sahabiyi. Bir kaya parçasını da üstüne koyup o mübarek Ebu Fükeyhe için kahkaha ile güldüler. Ve kahkahayla bağırdılar. Haydi! Seni Rabbin gelsin de kurtarsın! Ebu Fükeyhe'nin dili ağzından dışarı çıktı. Yüzü gözü ter ve kan içinde tanınmaz bir halde kaldı. Nefes bile alamıyordu. Çıplak tanına ve çıplak tenine geçirilen demirler birer ateşten tırmık olmuş, canını damar damar çekiyordu. Öldü diye oracıkta bıraktılar Ebu Fükeyhe'yi. Hazreti Havle gözyaşlarını tutamayarak bu manzaraya bakıyordu. Kafirler ne kadar da merhametsizdi. Bir canavar dahi böyle yapamaz. Yiyeceği avını önceden öldürür, sonra parçalarlardı. Bunlar ise sıcak yaraya kezzap döken insan kasaplarıydı. Havle'nin sevinci dudaklarında donup kaldı. Hazreti Havle daha fazla ayakta duramayacağını anladı ve içi kan ağlayarak yoluna devam etti. Nihayet varlığın sebebi Cenab-ı Peygamber'in mübarek kapısına vardı. İlk önce durdu. Derin derin nefes aldı ve mübarek kapıyı okşar gibi tıkladı. Mübarek kapı aralandı. Buyurunuz. Ne arzu etmiştiniz dendi. Hazreti Havle kuruyan dudaklarını dili ile ıslatıp tane tane konuştu. Bir hususta Allah Resulü ile görüşmek istiyorum. Hazreti Havle içeriye alındı. Kainatın efendisinin mübarek huzuruna varıp çağladı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bana müsaade eder misin? Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi buyurdular. Ne hususta ya Havle? Ey Allah'ın Resulü, yanınıza girince Hatice'nin eksikliği yine göze çarpıyor. Evet, o çocuklarımın annesi ve evimin gözetleyicisiydi. İşte ben de bu hususta görüşmek istiyorum. Ey kokusu güzel peygamber! Pekala dedi, seni dinliyorum. Mübarek zatının için dünürcülük yapmaya izin verir misiniz dedi. Allah Resulü hay hay dedi. Kadınlar arasında münasip biri elbette bulunur. Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Nebilerin imamı bir müddet sükut buyurdular. Sonra tekrar sordular. Kimdir bunlar? Dul mu kız mı diye sordu. Hazreti Havle radıyallahu anh'a çölde açan bir lale gibi gülümsedi. Allah'ın kulları içinde size en sevgili olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Kainatın efendisi şevkle karşılık verdi. O halde git benim adıma gerekeni konuş. Emrin başım üstüne dedi ve Hazreti Havle Nebiler Nebisi'ne veda edip ayrıldı. Rüzgar önünde uçan bir tüy gibi sokaklarda uçuyordu. Gönül yelpazesi bir tatlı hisle yaprak yaprak açılmıştı. Yüzünde elmaslar nokta nokta oynaşıyordu. Dudakları tebessümler yağdırıyordu. Dallarda açılan tomurcuklar gibi yepyeni bir çevreye bürünmüştü.
Ne tepesinde ateşten bir alem gibi duran güneş, ne de ayağının altında sivri dişli taş, ne de yüzleri bir kaynar su halinde dalgalanıp geçen rüzgar onun aklındaydı. Mekke'nin bütün sıcaklığı, bütün sıcaklığını unutmuştu o an için. Hilm alemi Yüce Sıdık radıyallahu anh'ın evine doğru koştu. Bir kuş misali kanat çırpıyordu. Nihayet Hazreti Ebu Bekir'in evi karşıdan görüldü. Bu ev bir saadet yuvasıydı dostlar. Bu evde her daim Kur'an nameleri yükselirdi. Bu ev fezalar dolu yıldızların damını öptüğü bir haneydi. Hazreti Havle adımlarını sıklaştırdı. İşte kapının önünde sıcak kumlar üstünde kız kardeşiyle Hazreti Ayşe oturuyordu. Onlara bir şeyler anlatıyordu. Ayşe bir irfan pınarıydı sanki. İlmi, irfanı, hissi, idrakı, iffet ve ismeti çarpıcıydı. Hale radıyallahu anh'a ona tatlı bir nazar fırlattıktan sonra kapıya yanaşıp tıklattı. İçeriden Ümmü Ruman'ın sesi duyurdu dostlar. Kim o dedi ve cevap verdi. Benim ey Ümmü Ruman. Osman bin Maz'un'un evcesi ve cevcesi Havle. Buyur dedi. Kapıda ne duruyorsun, içeri gir. Ve içeri aldılar. Hale radıyallahu anh bir sedir üzerinde oturup gözlerini evin içinde gezdirdi. Bu mübarek evin her köşesinden ışıklar fışkırıyordu. İslam'ın bütün kutsiyeti damla damla bu eve inmiş. Misk saçan kokular bir çanak dolu ıtır halinde mayalanmıştı bu evde. Ümmü Ruman radıyallahu anh'a misafirine içecek bir şeyle ikram etti ve karşısına geçip oturdu. Gülen gözlerini Ümmü Ruman'ın ela gözlerine dikti. Ey Ümmü Ruman dedi. Saadet sana olsun. Ümmü Ruman bir şey anlayamadı. Başını kaldırıp Hazreti Havle'nin gözüne dikti ve dikkatlice baktı. Havle'nin yüzünde bugüne kadar görünmemiş bir ışık vardı. Ve sözünden bir mana çıkaramadım ya Havle dedi. Ve Hazreti Havle kıs bir şekilde güldü. Nereden bileceksin ki? Hadi dedi, anlat, ne istiyorsun? Ey Havle dedi, her sözünde bir düğüm var. Nasıl bilebilirim ki seni? Ve manalar yaprak yaprak açıldı. Ben dedi, Resul-i Ekrem'in emriyle buraya geldim. Hazreti Ümmü Ruman yaralı bir ceylan gibi titredi. Emri başımızın üstüne. Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Dedi ki, Ayşe'nin başına öyle bir devlet kondu ki, alemde hiç kimse bu saadete erişebilmiş değil. Ayşe'yi mi istiyorlar dedi. Evet dedi. Elhamdülillah ya Rabbi, bu ne güzellikti. Evet dostlar, bu güzellikten sonra bakalım Hazreti Ayşe validemize bunu nasıl anlatacaklardı ve Hazreti Ayşe validemiz neleri görecekti. Hayatından bu mutluluklarla damgalanmış cennetteki annelerin annesi olabilme özelliğine sahip olabilmenin ilimde, iffette, namusla ve ismette en büyük makamlara çıkan Hazreti Ayşe annemizi neler bekliyordu? İnşallah kısa bir ara verelim dostlar. Sonra Ayşe annemizi neler bekliyor, onları sizlerle beraber paylaşmaya çalışalım.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari meclisindeyiz. Sahih-i Buhari meclisleri İslam tarihi boyunca en müstesna meclisler olmuştur. Buhari'yi okuyanlar Buhari Han olmuştur. En sahih, en makbul, en muteber hadisi şerif kitabını okuyabilmek, dinleyebilmek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayattaymış gibi ondan istifade edebilmek. Ne büyük bir tecelli, ne büyük bir nimet, ne büyük bir fazilet. Rabbim devamlı eylesin, bizi bundan mahrum eylemesin. 1167. hadisimiz. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول مجاهد ابن جبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما'nın talebelerinden tabiinin meşhur hadisi şerif fıkıh ve tefsir alimlerinden سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما'ya evinde bir grup ziyarete geldiler. Fekile lehu, ona şöyle denildi. Hâzâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kaddehalel Kâbete. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Kâbe'ye girdi. Kâle fe akbeltu fe ecedü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kad harace ve ecedü bilâlen indel bâbi kâimen. İşte o sırada ben yöneldim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkmış buldum. Bilal de Kabe-i Muazzama'nın kapısının yanında ayakta duruyordu. Fekultu dedim ki, ya Bilal, esalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil Kabe. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın içerisinde namaz kıldı mı? Abdullah İbni Ömer içeriye girmedi. Ve Bilal'e soruyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz'e. Kal, naam, evet. Kultu fe eyne, ya nerede kıldı? Kal, beyne hateynil üstüvaneteyn, şu iki direğin arasında kıldı. Sümme harace, sonra çıktı. Fesalla rekateyni fi vechil Kabe, sonra Kabe-i Muazzama'ya doğru namaza durdu. وقال اتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. اتبان anlatıyor. Bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh geldiler ve güneş
epey yükselmişti. Arkasında namaza durduk, saf tuttuk ve iki rekat namaz kıldırdı. Gündüz cemaatle iki rekat namaz. Bu sabah kuşluk vaktinde kılınan namazdan söz ediliyor. Babul hadis yani ba'de rek'ateyl fecr. Sabah namazının iki rekat sünnetinden sonra farzdan önce konuşmak caiz mi? Haddesen Ali ibn Muhammed, haddesen Ali ibn Abdullah, قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli rek'ateyni. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazının farzından önce iki rekat sünnet kılardı. Fe in kuntu müsteykizaten haddeseni. Eğer ben uyanıksam o sırada benimle konuşurdu. Ve illa taca'a, aksi takdirde biraz uzanır uyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazından sünnetinden sonra farzından önce uyuduğu şeklindeki rivayetleri biliyoruz. Sebebi sorulduğunda biz peygamberler cemaati gözlerimiz uyur ama kalplerimiz uyurmaz diyordu. Kultu li Süfyan kale ba'duhum yervihi rek'ateyil fecir. İki rekat sabah namazı sünneti deniyor şu İki rekattan burada söz edilen iki rekat hakkında Kale Süfyan Huvedak denilen doğrudur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Hazreti Ayşe validemiz uyanıksa onunla bir kısa süreli bir konuşması oluyor. Konuşmanın caiz olduğunu göstermek için. Ama sünnetle farz arasında konuşma, yani sabah namazı sünnetiyle farz arasında konuşma bu caiz olduğunu gösteriyor. Eftal olan zikirle, dua ile meşgul olmaktı. Peygamber Efendimizin bazı tavırları cevaza işarettir. Babu taahudi rek'ateyil fecri ve men semmâhuma tatavvu'an. Sabah namazının sünnetine devam etmek, taahud. Hiç terk etmeksizin devam etmek.

huma tetavvuan. Bu iki rekat sünneti tetavvu olarak, yani nafile olarak isimlendiren zevatta bulunmuştur. Kalel müellif el imamul Bukhariyyü rahimahullah haddesena Beyan ibn Amr kale haddesena Yahya ibn Sa'id kale haddesena ibn Cüreycin an Ata'in an Ubeyd ibn Umeyrin an Aişete radiyallahu anha. Hazreti Aişe validemizden naklediliyor radiyallahu anha. Kalet lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin minen nevafili eşedde minhu taahuden ala rekateyil fecr. Sahabe sözüne mevkuf hadis ismini veriyoruz. Bu hadis-i şerif bir sahabiye olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin kendi ifadesi. Hazreti Ayşe validemizin tespitleri çok canlı, ilmi, pratik ve son derece önemli tespitlerdir. Tespitlerden biri şu: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazlardan sabah namazının sünneti kadar, iki rekat sünneti kadar çok önem verdiği, çok devam ettiği, çok değer verdiği, önemsediği bir başka nafile yoktur. Yani nafile namazlar arasında, bir başka ifadeyle revatip sünnetler arasında en çok sevgili Peygamberimiz önem verdiği, değer verdiği, yani hiç bırakmadığı sünnet nedir? Sabah namazının iki rekat sünnetidir. Sabah namazının iki rekat sünneti gün boyunca kılınan 20 rekat sünnet arasında en kuvvetlisidir. Bu 20 rekat sayılırken bir rivayette gayri müekkede olan sünnetler bir kenara konuyor. 12 rekat deniyor. Bir başka rekatta, bir başka ifadede ikindi namazının sünneti ilave ediliyor. Yani rakamlarda herhangi bir farklılık yok. Ama 2 artı 2 veya 4 şeklindeki rivayetler sebebiyle, farklı rivayetler sebebiyle bu rekat farklı, bu rekat sayısı farklı olmaktadır. Öğle namazının ilk sünnetin 4 rekat kılınmasına dair rivayetler olduğu gibi, öğle namazının son 2 rekatının, son sünnetinin 4 rekat kılınmasına dair rivayetler de vardır. Yatsının son sünnetinin 4 rekat kılınmasına dair rivayetler de vardır. Özellikle ülkemizde Konya ve civarında öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerinin 4 rekat şeklinde kılınması genel bir adet haline gelmiştir. Bu konuda rivayet edilen hadis-i şerifler ve tavsiyeler bulunduğu için. Evet. 28. Babu ma yukra'u fi rekateyil fecr. Peki sabah namazının bu iki rekat sünnetinde okunan ayetler, okunan sureler nelerdir? İbadetlerde iki ana esas vardır. Biri şekil şartı, diğeri öze yönelik şart. Şekil şartı bütün ibadetlerde farz, vacip, sünnet, müstehap, mekruh hepsi tek tek tespit edilmiştir. Çünkü ibadetler benim kanaatime göre, benim görüşüme göre veya sizin görüşünüze göre veya bir başkasının görüşüne göre yapılacak ameller değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinin değerlendirilmesiyle ortaya konan esaslar vardır. Ama ibadetlerde ondan da önemlisi huşudur, gönül ürpertisidir, göz yaşıdır. İbadetin ağır ağır istenen özellikte manevi bir iklimde gönül huzuruyla yapılmasıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un.

namazlarında huşu duyan müminler, gönül ürpertisiyle namaz kılan müminler, coşkuyla, sevgiyle, takva ile namaz kılan müminler, işte gerçek anlamda kurtuluşa erenlerdir. Müminin suresinin ilk ayetleri böyle buyurmaktadır. Hem şekil şartlarına riayet edeceğiz, hem de istenen manevi özelliklere riayet edeceğiz. Haddeten Abdullah İbni Yusuf, kâle akbarenen Malik. İmam Malik'in Muvatta isimli eserinin 17 ayrı ravisi vardır. Ravilerinden biri İmam Şafii'dir. Biri İmam-ı Azam'ın talebesi Muhammed İbni Hasan-ı Şeybani'dir. En meşhur talebelerinden biri Yahya İbni Yahya el-Leythi'dir. Elimizdeki Muvatta kitabının ravisi Yahya İbni Yahya'dır. Yani bugün Muvatta denince Yahya İbni Yahya'nın rivayeti anlaşılır. Ama farklı raviler de vardır. Bunlardan biri Abdullah bin Yusuf. Müellifimiz Abdullah bin Yusuf'tan naklediyor. Kal akbarenen Malik. Yani İmam Malik Buhari'nin üstadının üstadı oluyor. An Hişam İbni Urvete an Ebihi. Hişam bin Urve babasından, yani Urve'den, Urve bin Zübeyir'den. An Aişete radiyallahu anha. Urve de teyzesi Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Kalet, bugün hep Hazreti Ayşe validemizden. Ne güzel tevafuk, hep hadis-i şerifler. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem billeyli thelâthe aşrate rak'aten. Allah Resulü geceleri 13 rekat namaz kılardı. Thümme yusalli de 13 rekat içerisinde gece namazı artı 3 rekat vitir namazı var. Evet. Thümme yusalli de semi'an nida'e bis subhi. Sonra sabah ezanını işitince rekateyni hafifeteyn. İki hafif rekat kılardı. Bir başka rivayette bu rekatlarda kafirun ve ihlas surelerini okurdu. Sabah namazının sünnetinde. Peygamber Efendimiz gece namazında böyle saatlerce uzun uzun okuduğunu, sesli okuduğunu biliyoruz. Ama sabah namazının sünnetinde genellikle, özellikle iki rekatlı namazlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle nafilelerde kafirun ve ihlas surelerini, yani kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad surelerini okurdu. Hazreti Ayşe validemiz bunu rivayet ediyor. Evet. Kal haddetena Muhammed ibn Beşşar, kal haddetena Gunder, Muhammed ibn Cafer, kal haddetena Şube. An Muhammed ibn Abdurrahman, an ammetihi Amra. An Aişetim. Muhammed ibn Abdurrahman halasından naklediyor. Halası da Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Halasının ismi Amra bint Abdurrahman bin Sa'd bin Zürara. Sa'd bin Zürara isimli o değerli sahabinin torunu oluyor Amra. Evet. Amra Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Radiyallahu anha kalet. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nokta, nokta, nokta. Hadis-i şerifi tekrar başından alıyor Buhari. Tahvil diyoruz buna. Ha harfi iki şekilde okunuyor. Hadis usulüyle ilgili olan kardeşlerimize ifade ediyorum. Ha diye yazılır. İki şekilde ya ha diye okunur ya da tahvil. Bir ikinci kanal, bir ikinci varyant, bir ikinci versiyon, bir ikinci tarik burada zikrediliyor. Ve haddeten Ahmed ibn Yunus. قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها. Yani bir önceki hadis-i şerif Şubed kanalı ile geliyor. Bu hadis-i şerifte Yahya ibn Said kanalı ile. Her ikisi de sahih, her ikisi de güçlü hadis-i şerifler. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhaffifu rek'ateyni leti kable salati subuh. Sabah namazının farzından önceki iki rekat sünneti hafif kılardı. Hatta, ne demek hatta, o derece ki inni le'ekulu hel kara'a bi ummil kitab, ben Fatiha'yı acaba okudu mu derdim. Hel, tabii Fatiha'sız namaz olmaz da.
burada hızlı kılmak. Hel kara'a bi ümmül kitap. Ümmül kitap nedir? Fatiha'nın ismi. Kitabın özü, anası. Kur'an-ı Kerim'in hulasası. Fatiha-i Şerife. Bir ismi nedir? Şifa suresi. Şifa isteyenler ilaçla beraber Fatiha'yı okuyacaklar. Fatiha manevi tedavi, ilaçlar da maddi. Her ikisini beraber okumak. Okuyup vücudumuza bu şekilde Allah'ın izniyle şifaya nail olacağız inşallahü teala. Fatiha suresi ihmal edilmemeli. Her fırsatta Fatiha suresini okumak bize tavsiye edilmekte. Evet, şifa suresidir Fatiha suresi. Evet, devam ediyoruz. Burada Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetini hafif kıldığını görüyoruz. Tabii ne kadar hafif kılsa başka zamana göre. Bizim gibi kılmıyor tabii. Yani sadece Fatiha ve Kul yeyyül kafirun okusa bile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine ağır ağır okuyor. Namazı ne kadar ağır, ne kadar huşuyla, ne kadar kimin huzurunda olduğumuzu fark ederek kılarsak işte o namaz o kadar makbuldür. Sırtımızdan bir yük atar gibi kılarsak o namaz sırtımızda bir yük olacaktır. Yüzümüze çarpılmayan ibadetler niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'ta. Eğer şartlarına, usulüne, adabına göre kılınmazsa o namaz yüzümüze çarpılacak. Veylün lil musallin ifadesinin muhatabı olmak istemiyorsak namazlarımızı şartlarına uygun olarak kılmamız durumundayız. Babu tatavu ba'del mektube. Farzlardan sonra nafile namaz, revatip namazdır. Haddesena Musaddad kal haddesena Yahya ibn Sa'id an Ubeydillah kal akhbarana Nafi an ibn Umar radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Sallaytu ma'an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle beraber namaz kıldım. Secdeteyni kable zuhur. Öğlenin farzından önce iki rekat. Secdeteyn, rekateyn. Her iki şekilde söyleniyor. İki secde, iki rekat demektir. Ve secdeteyn ba'del zuhur. Öğlenin farzından sonra iki rekat. Ve secdeteyn ba'del maghrib. Akşamın farzından sonra iki rekat. Ve secdeteyn ba'del işa. Yatsının farzından sonra iki rekat. Ve secdeteyn ba'del cuma. Cumanın farzından sonra iki rekat. Fe emmel maghribi vel işa fe fi beytihi. Akşam ve yatsı namazının farzından sonraki iki rekatları evinde kılardı. Kâle ibn-i Ebi Zinad an Musa ibn-i Ukbete an Nafi'in ba'del işya'yı fi ehlihi. Yatsıdan sonra ailesi içerisinde. Fi beytihi evinde. Fi ehlihi ailesiyle. Niye dikkat etmişler yani? Evinde kılardı, ailesiyle kılardı. İfade farklılığına dikkat edin. Hadis alimleri Allah şefaatlerine nail eylesin. Ne hassas insanlar. Tabe'ahu Kethir ibn Farkat ve Eyyub an-Nafi'in. Bu hadis-i şerifin destekleyen, bu ravi destekleyen rivayetleri naklediyor müellifimiz. Ve haddesetni ukti Hafsa. Kız kardeşim, Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Hafsa rivayet etti. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli secdeteyni hafifeteyni ba'dema yatlu'ul fecr. Tan yeri ağardıktan sonra, yani imsak sahur vakti geçtikten sonra sabah namazının farzından önce iki rekat sünnet kılardı. Ve kânet sa'aten la edhulu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fiha. Bu saat peygamberimizin huzuruna girmediğim bir saat. İki rekat kıldığını biliyor ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna benim girmediğim bir saatti diyor Hazreti Hafsa validemiz. Şimdi bu hadis-i şeriflerden anladığımız bazı hususları İmam Bedreddin el-Ayni, Antepli bu zat, imam, fakih, muhaddis o kadar açık naklediyor ki. Yani şu kitabın henüz Türkçe'ye çevrilmemesi büyük bir kayıp. Fethul Bari, Buhari'nin şerhi Fethul Bari, hulasatan, özet olarak Türkçe'ye çevrildi. Ama Umdetül Kari, Buhari

Benim bir Hanefi muhaddis fakih tarafından yapılan şerhi 25 cilt henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Belki tercüme çalışmaları yapılıyor olabilir çıkma. Ve o kadar güzel uzun uzun delilleri, farklı rivayetleri, senetlerini o kadar güzel anlatıyor ki. Ahmet Davutoğlu merhum Sahih-i Müslim şerhinde bu eserden çok istifade etmiş. Ahmet Davutoğlu merhumun Sahih-i Müslim şerhi bütün ilim talebelerine tavsiye edilir. Sönmez Neşriyat tarafından çıkarılmıştı ve bir daha da yeni bir baskısı yapılmadı. Evet, çok eski bir baskısı var. İnşallah yeni baskıları olur. Şimdi bu hadis-i şeriften fihi enne sünnete kable zuhri rekaten anlıyoruz ki öğle namazının farzından önce İki rekat öğlenin sünneti vardır diye anlıyoruz. Velakin diyor. Raval Bukhari, yine Bukhari'nin bir başka rivayeti var. Yani bir rivayeti görünce hemen acele edip ya niye ya biz 4 rekat kılıyoruz. Niye burada 2 dendi demeyelim. Bukhari, Ebu Davud ve Nesai. Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyorlar. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeye dikkat edin. Kâne lâ yedeu erba'an kable zuhur. Öğlen namazının farzından önce 4 rekatı terk etmezdi. Kâne lâ yedeu. Terk etmezdi erban kable zuhur. Ve revâ Müslim. Bu defa Müslim rivayet ediyor. Ebu Davud ve Nesai ve Tirmizi bu zat. Min rivayeti Halid'in l-Hadda. An Abdillah ibn-i Şekik. Seltu Âişete. Hazreti Ayşe validemize sordum. An salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. An tatavvuhi. Peygamberimizin nafile namazlarını sordum. Diyor Abdullah İbn Şakik ve kalet kâne yusalli fi beyti, benim evimde kılardı kable zuhri erba'an. Abdullah İbn Ömer mescitte görmemiş ama Hazreti Ayşe validemiz diyor ki benim evimde öğle namazının farzından önce 4 rekat sünneti kılardı. Yani bu hadis-i şerifleri birlikte mütalaa etmek gerekiyor. Bir hadis-i şerif okuyor bizim genç kardeşimiz, tamam diyor. Bu hadiste sünnet yok mu? Tamam. Bundan sonra öğlenin sünneti yok kardeşim. İşte Buhari hadisi. Güzel de yine Buhari'de okuyacağımız az ileride gelecek. Hazreti Ayşe validemiz öğle namazının farzından önceki 4 rekatı terk etmezdi diyor. Evet. Ve revet Tirmizi min rivayeti Asım İbni Hamza an Ali'yin radıyallahu anh kal. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli kable zuhri erban ve ba'deha rekateyn. Öğle namazının farzından önce 4 rekat ve farzından sonra da 2 rekat kılardı. Ve kâlet Tirmizi hadîsü aliyyin hasenün hadîsün hasen. Daha önceki hadisler Buhari Müslim hadisleri tabi. Buhari ve Müslim hadislere acaba sahih mi diye böyle bir tereddüt getirenler hadis usulü noktasında biraz daha okumalılar. Evet. Tirmizi Hazreti Ali'nin bu son hadisi için radıyallahu anh hasen hadisi ifadesini kullanıyor ve kaleydan ilave ediyor. Vel amelu ala hada inde ekser ehli'l ilmi min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve men ba'dehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan ilim ehli ve sonraki ilim ehli arasında bu şekilde amel yapılıyordu. Yani öğle namazının farzından önce 4 ve farzından sonra 2 rekat sünnet kılınıyordu. Yahtarun en yusalliye racule kable zuhri erba rekat. İmam-ı Tirmizi diyor bunu. Rahimehullahu Teala. Öğle namazının farzından önce 4 rekatı tercih ediyorlardı. 4 kılmayı tercih ediyorlar ne demektir? 2 rekat rivayet de var. 2 artı 2 rekat var. Şafiiler genellikle böyle yapıyor. 2 artı 2 rekat kılıyor. Selam veriyor. Sonra 2 rekat. 4 rekatı tercih ediyorlar. Ve huve kavlu Süfyan et-Tevri ve İbnül Mübarek İshak. Ve devam ediyor. Mesela İmam Müslim'in şu rivayetine bakın. Men salla fi yevmin sintey aşrate rekaten tatavvan ben Allahu lehu beyten fil cennet. Bir günde nafile olarak 12 rekat kılan kimselere Allah cennette bir köşk, bir saray bina eder.
beyten.

fil cenne. Hadis-i şerifteki beyt kelimesini, kusura bakmayın, ev diye tercüme edemeyiz. Ya köşk ya saray. Tabii köşk ve saray da cennet köşklerine göre çok hafif kalır. Cennette bir köşk. Evet. Ve zâdet Tirmizîyü ve Nesâî, Tirmizî ve Nesâî ilavesi, kable zuhri, erba'an kable zuhri ve rek'ateyni ba'deha. Öğleden önce 4 rekat ve öğleden sonra 2 rekat. O kadar çok rivayet var ki, bu rivayetlerin tamamını zikretmemiz mümkün değil. Konyalıların özellikle, hani ne dedik? Şöyle öğleden önce 4 rekat ki öğleden sonra 4 rekat kılmalarının delili nedir? Men hafaza ala erba'i rekaatin kable zuhri ve erba'in ba'deha, evet, hurrime alen nar. Öğle namazının farzından önce 4 rekat kim devam ederse, kılmaya devam ederse, farzından sonra da 4 rekat kılmaya devam ederse, onlar, cehennem ona haram olur. Cehennemin haram olması ne demektir? Cennetlik olur demektir. Evet. Ne büyük müjdeler var. Peki bu 4 rekat, 4 rekat mı kılınacak, 2 artı 2 rekat mı kılınacak? ثُمَّ الْاَرْبَى قَبْلَ الظُّهُرُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَ عِنْدَنَا. Bize göre bir selamla kılınacak. Niçin? لِمَا رَوَى اَبُوْ دَوُدْ وَالْتِرْمِذ۪ي فِي الشَّمَائِلْ an Ebi Eyyub el-Ensari. Halid İbni Zeyd radıyallahu anh. Ülkemizin medarı iftiharı, Türkiye Müslümanlarının kıyamet gününde öncüsü. Peygamber Efendimizin ashabından biri bir yere gider, vefat ederse o ülke halkının kıyamet gününde öncüsü olacak. Elinde sancak. Türkiye Müslümanları Ebu Eyyub el-Ensari'nin arkasında. Rabbim şefaatle nail eylesin. O rivayet ediyor. Minen nebi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal erbaun kable zuhur. Şu öğleden önceki 4 rekat vardır ki leyse fihinne teslim. Aralarında selam olmayan 4 rekat. Açık. Yani ulema bir şey söylüyor. Efendim biz 4 rekat kılıyoruz ama ben İslam dünyasında görmedim diyor adam. Sen kitaplarda da bir şey görmedin demektir. Biraz karıştırman lazım. Bak Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki tüftehu lehunne ebvabus sema, bu 4 rekat için gökyüzü kapıları açılır. Rahmet, bereket, huzur kapıları açılır. Ve inde Şafii ve Malik ve Ahmed diğer 3 mezhebe göre yusalliha bi teslimeteyn, 2 selamla kılınır. İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel. Peki delili nedir? Onlar da Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayetini almışlar. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallihinde bi teslimeteyn. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz 2 selamla kılardı. Bu da sahih, bu da sahih. Yani Abdullah İbni Ömer öğle namazın farzından önceki sünnetten söz etmiyor. Ebu Hureyre 2 artı 2 şeklinde Peygamber Efendimiz'in kıldığını ifade ediyor. Ebu Eyyub el-Ensari bu öğleden önceki 4 rekat var ya diyor. Gökyüzü kapıları açılır diyor. Diyen kim? Peygamberimizden böyle naklediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin farklı uygulamaları, farklı rivayetlerle bize nakledilmiştir. Efendim Buhari, işte Buhari hem bunu hem bunu rivayet ediyor. Buhari'deki farklı rivayetler Peygamber Efendimizin farklı uygulamalarını gösteriyor. Hazreti Ayşe validemizin evinde sabah namazının sünnetini kılıyor. Ama Hazreti Hafsa ben o saatte Peygamberimizin yanına giremiyordum diyor. Özel sabah namazının o saatleri onun yanına giremediğim bir saat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel ibadet. Yani bu konudaki hadis-i şerifler o kadar çok. Eğer bütün rivayetleri okuyacak olursak her gece bir hadis okumamız lazım ki onu da bitiremeyiz. Yani şunu demek istiyoruz. Hadis-i şerifleri bir hadis-i şerif görerek hemen hükmetmeyin. Bir ilaç alıyor Müslüman. Vallahi ben bu ilaçtan çok faydalandım diyor. Önüne gelene aynı ilacı tavsiye ediyor. Kusura bakmayın. Her ilaç, her yaşta, herkese tavsiye edilemez. Bunu eczacılar gayet iyi bilir. İlaçları doktorundan, ehlinden almak mecburiyetindeyiz. Evet.

Men salla. Bir başka hadis-i şerif Bera İbn Azib'ten. Kablel zuhri erban kâne ki ennemâ teheccede bin leyletihi. Öğle namazının farzından önce 4 rekat kılan kimse diyor sevgili peygamberimiz, sanki geceleyin teheccüd kılmış gibidir. Haydi bundan sonra Selman öğle namazının ilk sünnetini kılmasın. Dersim var, yola çıkıyorum, teheccüdü terk etme. Gündüz teheccüdü öğle namazının farzından önce 4 rekatı kılacaksın. Daha başka rivayetler. Bir kardeşimiz soruyordu. Efendim, geçen derste, dersin sonunda cuma namazından önceki hadisleri hep inceledik diyor. Üstadlarımız dedi ki, cuma namazının farzından önce 2 rekat rivayeti var. Bu 4 rekat rivayeti nereden çıkardınız der gibi bir soru geldi. Şimdi burada Bedreddin el-Ayni mesela diyor ki, وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ مَسْعُولٍ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا. Cuma'nın ilk sünneti 4 rekat, 4 rekat son sünneti 4 rekat olarak Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediliyor. Evet. وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ اِلَى قَوْلِ اِبْنِ مَسْعُودٍ. Süfyan-ı Sevri ve Abdullah ibn-i Mübarek bu Abdullah ibn-i Mesud'un sözünü kabul etmişler. Bu kanaatte olduğunu, aynı görüşte olduğunu ifade etmişler. Ve kâle İshak, in salla fil mescidi yevmel cumuati salla erbaan. Mescitte cuma günü kılarsa cumanın ilk sünnetini 4 rekat olarak kılar şeklinde ifade etmişlerdir. Farklı rivayetlerin olduğunu görüyoruz. Bir de ikindi namazının sünnetinden bahsedelim. Evet. Hadis-i şerifte ikindinin sünneti geçmemişti biliyorsunuz. Burada Ravâ Ebu Davud an İbn Ömer radıyallahu anhuma kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rahimallahu imran sallâ kablel asri erbaan. İkindinin farzından önce 4 rekat kılan kimseye Allah rahmet eylesin diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka hadis-i şerif. Men salla 4 rekatin kablel asr. İkindinin farzından önce 4 rekat kılan kimseye lem temessehun nar. Cehennem ateşi dokunmaz. Şu müjdeye bakın. Men salla kablel asr 4 rekatin gafarallahu azza ve celle lehu mağfireten azmen. İkindinin farzından önce 4 rekat kılan kimseyi Allah affeder. Men hafaza ala 4 rekatin kablel asr benallahu lehu beyten fil cennet. İkindinin farzından önce 4 rekat kılan kimseye Allah cennette bir köşk bina eder. Men salla 4 rekatin kablel asr harramallahu bedenehu alen nar. İkindinin farzından önce 4 rekat kılanın bedenini Allah cehenneme haram kılar. Biz bu delilleri bilmiyoruz. Bize denildi ki ikindinin farzından önce 4 rekat kılacaksın arkadaş. Şimdi birisi delilleri araştırıyor. Farklı rivayetlerde, farklı mezheplerde Peygamber Efendimiz'in farklı uygulamaları var. Ama bu uygulamalar inceleniyor. İkindinin sünnetiyle yatsının ilk sünnetinin diğer sünnetlere göre gayri müekked olduğu rivayetler derlenerek ifade ediliyor. Ama Ayasofya'da ilk namaz kılınacakken şöyle deniyor. Hayatında hiç ikindi namazının sünnetini geçirmemiş bir kişi buyursun imam olsun. İlk namaz kılınacak. Herkes Molla Hüsrevlere, Molla Güranilere bakıyor ve öne 21 yaşındaki genç Fatih geçiyor. Ben Bülü çağından bu yana ikindinin sünnetini, 4 rekat sünnetini hiç terk etmedim diyor. Allah fetih nasip etmişse bu hassasiyet, bu duyarlılıkla nasip etmiştir. Sünnetlere, gayri müekked sünnetlere varıncaya kadar hassasiyet, duyarlılık, titizlik. Rabbim sünnet-i seniyyede titizlik nasip etsin. Ama biri arıyor.
Efendim 20 rekat teravihi nasıl 8'e indiririz diye. Efendim rivayetlerden biri bu buymuş. Güzel de farklı rivayetler de var. Medine halkının 32 rekat kıldığına dair rivayetler var. Daha farklı rivayetler var. Ama biz hep açık indirime talibiz. Allah bizi affeylesin. Hadis-i şerifleri elimizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye, icma, kıyas, İslam alimlerinin bize naklettiği şekliyle ifade ediyoruz. Farklı mezhepler hakkındaki sözümüz şudur. Kullun min Rasulillahi multemesu. Ev multemisu. Hepsi peygamberimizden almışlardır. Hepsinin dayandığı bir delil vardır. Ama günümüz rasyonalist, ne o mutezile, ne o rasyonalist, yeni akılcı zihniyetin delilleri sadece aklıdır, hevasıdır. Rabbim Kur'an'a ve sünnete en güzel şekilde tabi olmayı nasip eylesin. Geceniz, gündüzünüz hayırla, bereketle dolsun. Rabbim hadis-i şerif meclislerinde okuyan, dinleyen, yaşayan, uygulayan, anlayan, amel eden kişilerden biri olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman.

0: Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: XV. cüz.
2: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
0: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: وَكِيلًا
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
0: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا
1: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.
0: وَقَضَيْنَا اِلَى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا
1: Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: النار وكان وعدا مفعولا.
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: بَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
0: اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَاِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
1: Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz, o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her

0: şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa rabbukum en yerhamakum ve in udtum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira.
0: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا
1: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
0: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا
1: Ahirete inanmayanlara da, kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
0: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
1: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.
0: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.
0: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى

0: basira.
1: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.
0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

0: kerime.
1: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
0: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
1: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Ve

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümid ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَب۪يرًا
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebîlâ.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.
1: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
1: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
0: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا.
1: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
0: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
1: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.

0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.

0: Benim sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
1: Efe asfâkum rabbukum bil benîne vettehade minel melâiketi inâthâ. İnnekum letekûlûne kavlen azîmâ.
0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu, onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: ile
1: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
0: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
1: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
0: Tusab

0: تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا

0: رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا
1: Biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا.
1: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
0: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا.
1: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kâfirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
0: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا.
1: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
0: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
1: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: mahzura.
1: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

0: طُغْيَانًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا.
1: Hani sana, Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı, sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblise قال أسجد لمن خلقت طينا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: نُفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْج۪ي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا.
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
0: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.
0: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِي

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
1: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا
0: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
1: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
0: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
1: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
0: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.
1: وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا
0: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
1: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا
0: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
1: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
0: Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitler

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
1: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkârda direttiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak, "Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?" demeleridir.

0: Sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: cehennem mevâhum cehennemu kullemâ khabet zidnâhum se'îrâ.
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

0: Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا
0: Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah, onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkârda direttiler.
1: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: ehum feqale lehu fir'aun. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: Musa da ona, "Pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun! Ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum." demişti.
1: فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Nihayet Firavun, onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: سُجَّدًا
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
1: Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.
0: قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
1: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Allah, onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا.
1: Ey Muhammed! Demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa, sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alnâ mâ alel ardı zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zînet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: اَمْ حَسِبَتَ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ

0: emrine reşede.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi.
0: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
1: Sonra İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى.
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: شَطَطًا
1: Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?

0: rahmetihi ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: murşida.
1: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Onlar da, "Bir gün veya daha az bir süre kaldık," dediler. Bazıları da dediler ki, "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin."

0: اِذَنْ اَبَدًا
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse, ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.
0: وَكَذَا

0: رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
1: Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de, biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: minhum ahada.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed! De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

0: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن۪ينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
1: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O'na mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların O'ndan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.''

0: التحدا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: Vasbir nefse.

0: فُرُقًا.
1: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

0: O,
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: İki ni'met sevabu ve hasunet murtefeqa.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
0: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
1: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
0: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum." dedi.

0: min nutfe thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinne huvallahu rabbi ve la

0: وَوَلَدًا
1: Sen bağına girdiğin zaman, her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
0: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: ahada.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

0: نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtid-dünyâ vel-bâkiyâtus-sâlihâtu khayrun inde rabbike thevâben ve khayrun emelâ.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının zînetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
0: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
1: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz.

0: Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: illa ihsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yuzlimu rabbuka ahada.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: يَعْبُدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

0: O gün Allah kâfirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.
1: وَرَأَى الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
0: Günahkârlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.
1: Hidayet rehberi olan peygamber, kendilerine geldiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ

0: huzuva.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.
0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

0: وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدًا
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: mev'ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.
0: فَلَمَّا

0: هذا نصبا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
0: قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Genç, "Gördün mü, kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti," dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغْ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

0: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.
1: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
0: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
0: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.
0: قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَن۪ي فَلَا تَسْأَلْن۪ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
1: Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: zekiyye. قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Beşinci cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün hikmetlerin sahibi! Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim! Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp günahları affeden gaffar adına sığınıp günahları örten settar adına sığınıp merhamet eden rahman adına sığınıp lütfeden latif adına sığınıp tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için, ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ebu'd-Derda Hazretleri 1. Bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Ticaretle ibadeti birleştirmek istedim, mümkün olmadı. Ticareti bırakıp ibadete yöneldim buyurmuştur. O Müslüman olmadan önce Bedir Savaşı yapılmıştı. Uhud gazasında ve diğer savaşların hepsinde bulundu. Uhud gazasında gösterdiği cesaret ve kahramanlığı çok dikkati çekmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Uveymir ne mükemmel süvaridir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Eshab-ı Kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu'd-Derda Hazretlerini Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş yaptı. Ebu'd-Derda Hazretleri Hendek gazasında, Hudeybiye antlaşmasında, Hayber'in fethinde, Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tebük gazvelerinde ve Veda Haccında da bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiştir. Ayet-i kerimelerin çoğunun tefsirini bizzat Peygamber Efendimize sorarak öğrenmiştir. Ebu'd-Derda Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de kalmaya tahammül edememiştir. Dolaştığı her yerde Resulullah Efendimizin hatırasını görüp dayanamadığından Şam'a gidip orada yerleşti. Yermük Savaşı'nda ordu kadısı Kadil Cünt olarak bulundu. Bu vazife İslam tarihinde ilk defa onunla başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği üzere Şam'da ders vermeye başladı. Çok sayıda alim yetiştirdi. Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğretmesinin yanında verdiği Kur'an-ı Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur. Şam'da Cami-i Kebir'de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi. Bir defasında talebeleri sayıldığında 1600 civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan'dan da katılanlar olmuştur. Tabiinden yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn Amir el-Yahsubi, Ümmü'd-Derda es-Sugra, Sahibe Ebu'd-Derda adıyla meşhur Halife bin Sa'd, Raşid bin Sa'd ve daha birçok alimdir. Ebu'd-Derda Hazretleri ayrıca tababet ilmini de bilirdi. Hastaları tedavi eder, gerekli ilaçları yapardı. Ebu'd-Derda Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyurmuştur. Bu dünya uyku halidir, hayal halidir. Bu dünyadaki her şey hayaldir. Bu dünyada gerçek ve ahirete

ait olan bir tek şey var, o da namaz kılmak, ibadet yapmaktır. Gerisi hepsi bu dünyada kalacak hayal şeylerdir. Hayal olan şeyler neye yarar? Ne kıymeti olur? Onun için hayal olan şeylere ne sevinmeye değer, ne de üzülmeye. Bazı hakikatler var. İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne göre, sahrada esip geçen bir rüzgar gibidir. Dünyanın ömrü ise, ahirete göre sıfırdır. Bu dünyada güzel günlerimiz geçse ne olacak? Esen rüzgar gibi gelip geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı geçen günler de rüzgar gibi gelir geçer. Kahırlı günlerden ahirete kalan hakkımız, alacağımız kaldı ise, o insanın boynuna asılı olarak kalır. Ahirette bu şahıslar, boyunlarında bunu görünce soracaklar, bu ne diye. O zaman dünyada haksızlığa uğrayanlar, haklarını alacaklardır. O huzurda başka bir adalet var. Hiç kimse orada, ben yaptım oldu diyemeyecekler. Orada, boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden olan hakkını alacaktır. Orada çok ince bir hesap var. Ya Rabbi, bize son nefesimizde şehitlik ihsan eyle. Amin. Eyüp aleyhisselam bir gün çölde gusül abdesti almış ve üzerini giyindikten sonra yan tarafına bakmış. Yanında altından bir çekirge görmüş. Hemen çekirgeyi almış cebine atmış. Bunun üzerine Allahü Teala'dan bir nida gelmiş. Ya kulum, ben sizi dünya malından müstagni eyledim. Oysa siz altından bir çekirgeyi görünce hemen dünya malına meylettiniz. Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam da, Ya Rabbi, müstagni olan yalnız sensin. Ben ise perişan, muhtaç ve aciz bir kulunum. Sana karşı olan aczimi ifade etmek niyetiyle bu çekirgeyi aldım, demiş. İbadet, zillettir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda, kulluk makamında, abdiyet makamında yok olmaktır. Bu sebeple bizler de Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu emanetlere en iyi şekilde bakmalı, onları emanete uygun olarak kullanmalıyız. Mesela, İman bir emanettir. Buna çok şükretmemiz gerekir. Nimete şükredersek Allahü Teala nimeti arttırır. Nankörlük edersek Allahü Teala elimizden alır ve acı azap eder. Allahü Teala bir ayeti kerimede buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah ve peygamberine iman ediniz. Bu ne demek? Öğrendiklerinizle yaşayın, amel edin demektir. Müminleri, Allahü Teala'nın kullarını sevindirin. Onlara elinizde olanlardan verin. Allahü Teala da sizi sevindirir ve size bol bol mükafat verir. Bir gün Peygamber Efendimize aleyhissalatu vesselam bir grup insanlar geldi ve Efendimize aleyhissalatu vesselam sordular: "Ya Resulallah, mümin olan günah işler mi?" Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam, işler, zira nefsi var, buyurdular. Yalan söyler mi? Diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, mümin yalan söylemez, buyurdular. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya hayır söyle ya da sus, buyurmuştur. İnsanın kurtuluşu, selameti, dilini tutmasına bağlıdır. Her gün sabah kalkınca bütün ağza, dile yalvarırlarmış. Ne olur yalan söyleme, kötü söz söyleme, kalp kırma, gıybet etme diye. Dil yarası, bıçak yarasından ağırdır. Bir insanın kalbini kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Allahü Teala hepimizi kalp kırmaktan korusun. Allahü Teala hayırlı ömür, hayırlı hizmet ve hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Arkadaş çok önemlidir. Kimi seviyorsak
sevdiğimizle beraber haşrolacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve nasıl ölürsek öyle haşrolacağız. Büyüklerimiz kalp kırmaktan, insan üzmekten çok korkarlardı. Kalp kırmak yok. Kalp kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından acı söz çıkmaz. İyi insanın tarifi budur. Ya Rabbi, bize son nefeste iman ve şehitlik nasip eyle. Dünyada beraber eylediğin gibi, ahirette de bizi bu mescitte bulunan bütün Müslümanları beraber eyle. Amin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Kureyş'ten bir zat, Ensar'dan bir zatın dişini kırmıştı. Dişi kırılan zat, Hazreti Muaviye'ye gidip şikayet etti. Hazreti Muaviye, helalleşmelerini tavsiye etti. Fakat şikayet eden kabul etmedi. Hazreti Muaviye, o zata, Ebu'd-Derda Hazretlerini göstererek, "Bak, bu zata sor," dedi. Bunun üzerine Ebu'd-Derda Hazretleri şöyle dedi: "Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Bir Müslümanın bedenine bir zarar gelir de buna sebep olanı, yapanı affeder, hakkını helal ederse Allahü Teala onu bir derece yükseltir. Onun bir hatasını affeder." buyurdu. Bunu dinleyen zat Ebu'd-Derda Hazretlerine bakarak, "Sen bunu bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydun mu?" dedi. "Evet, kulaklarımla işittim, kalbimle kavradım," dedi. Bunun üzerine o zat, "O halde ben şikayetimden vazgeçiyorum, hakkımı da helal ediyorum," dedi. Bir gün Hızır aleyhisselam bir camiye giriyor. Camide direğe yaslanmış, ihtiyar bir zat uyukluyormuş. Hızır aleyhisselam bu zata yaklaşmış ve uyandırmış. "Amca, uyuma, abdestin bozulur," diye. Bu ihtiyar zat, "Sana ne?" demiş. Tekrar uyuklamaya devam edince, Hızır aleyhisselam tekrar bu ihtiyar zatı uyarmış. Bunun üzerine bu uyuklayan ihtiyar zat gözünü açmış ve "Bana bak," demiş. "Senin Hızır aleyhisselam olduğunu burada bulunan cemaate bir söylersem, saçın sakalın kalmaz, benle uğraşma," demiş. Bunun üzerine, "Sen nereden biliyorsun benim Hızır aleyhisselam olduğumu?" deyince, bu zat, "Sen kendi işine bak," demiş. Bu defa Hızır aleyhisselam, hemen cebinde bulunan defteri çıkartmış ve bakmış, bakmış bu deftere, bu zatın ismini görememiş. Ellerini açmış ve Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu kulun kim? Bunu ben bilmiyorum," diye dua etmiş. Allahü Teala bunun üzerine Hızır aleyhisselama, "Sen bana aşık olanları görüyor ve biliyorsun. Bir de benim aşık olduklarım var. Onları yalnızca ben bilirim," buyurmuştur. "Sen benim aşık olduklarımı nereden bileceksin?" buyurmuş. Ebu'd-Derda Hazretleri çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur: "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır," buyurduğuna göre oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, "Her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm." Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen, "Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir," buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki
oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Oruç şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize "Ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et." buyurdu. Ayşe validemiz "O ne ile ve nasıl olur ya Resulallah?" diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz "Oruçla." diye cevap verdi. Oruç şeytanı kahrederek ümidini keser. Kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde mealen "Ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o size zafer verir ve ayaklarınızı savaşta kaydırmaz." buyuruyor. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala "Onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur." buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç altı şey ile tamam olur. Birincisi bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi dili gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir. Dilin orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte "Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar." buyurdu. Dördüncüsü, el ve ayak gibi diğer uzuvlarını günah ve kötü şeylerden, midesini iftar vakti şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç zaten helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçlu iken helal olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olması ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi, iftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü orucun ruhu ve onun sırrı kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeyi azaltmakla mümkündür. Yemeyi azaltınca kalp saf ve parlak olur.
Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu, orucu kabul edilip Allahü Teala'nın yakın kullarından mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı olduğu bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile "Ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet ver." Ebu'd-Derda Hazretleri. 2. bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyetin üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında bir ara Medine'ye döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona Bedir hesabından olanlara verilen maaş kadar maaş bağladı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında Şam'a vali tayin edilen Hazreti Muaviye halifeden bir kadı istemişti. Hazreti Osman radıyallahu anh bu vazifeyi en iyi Ebu'd-Derda yapar buyurarak ona verilmesini emretti. Bu vazifesi sırasında da ilim yaymaya devam etti. Şam'da bulunduğu sırada Küfe'den ve diğer yerlerden çok kimse ona fıkhi meseleler sormak üzere gelir, fetvasını alırdı. Herkese iyilikle muamelede bulunurdu. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları yatıştırır, hep güler yüz gösterirdi. Kimseyi incitmez, kimseden incinmezdi. Çok tok gönüllü ve cömert idi. Kendisini ziyarete gelen her misafire çok ikramda bulunur, bizzat kendisi hizmet ederdi. İlmi, takvası, üstün ahlakıyla ve daha birçok vasıflarıyla çok sevilip hürmet gösterilmiştir. Ebu'd-Derda Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden bir şey istiyor. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam herkes görüyordu ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar eshab-ı kiram oldu. Allahü Teala tanınmak istiyor. Bir hadisi kutsi de ben tanınmayı sevdim buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi de onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Allahü Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çünkü zekat malın varsa, hac şartlar varsa, oruç keza öyle. Ama namazda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, ima ile kılar, yatarak kılar,
hastayken kılar. Yani hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için büyükler buyuruyorlar ki namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü Teala tarafından kabul edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti namazdır. Bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbir kıymeti olmaz. Bir mümin kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir. Bir mümin Allah için yüksek sesle konuşursa, bağırırsa buna gayret denir. Bu rahmanidir. Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Şeytan insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki la tagdab, la tagdab, la tagdab. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Öfke hem aklı giderir hem de imanı giderir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki haklı olduğu zaman münakaşa etmeyen, başkasını kırmayana cennette köşk verilecek. Eğer şaka dahi olsa yalan söylemezse, cennetin ortasında ona köşk verilecek. Ben kefilim buyuruyor. İçinizde en pehlivan, öfkelenmeyen, öfkesini yenendir buyurmuştur. Bir kimse kalp kırdığı zaman, Kâbe'yi 70 defa yıkmış gibi günaha girer, kul hakkına girer. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir müşriyi karşısına almış, ona İslamiyeti anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamberle alay ediyordu. İnkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resulallah, yeter bu kadar. Destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik dedi ki, pes ya Resulallah. Tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'i radıyallahu anh çağırdı. Eğer sana peki deseydim, bu kişi müşrik olarak cehenneme giderdi. Ama ben bu dini iki şeyle yaydım. Sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber aleyhisselam sabır ve merhametle bu işi yaptı. Bir gün çok mübarek bir zatın çok sevdiği bir talebesi hocasına gelmiş. Hocam, bir sıkıntım var. Şeytandan çok şikayetçiyim. Kalbime çok vesvese veriyor. Bir dua edin de beni bu sıkıntıdan kurtarın demiş. Hocası da Allah Allah, biraz evvel şeytan buradaydı. O da senden şikayet etti. Biraz sonra senin buraya geleceğini ve onu şikayet edeceğini söyledi. Dedi ki Allahü Teala bana cenneti vermedi. Dünyayı bana verdi. Siz bütün sohbetlerinizde diyorsunuz ki dünyayı sevmeyin. Burada fanisiniz. Asıl makamınız ahirettir, cennettir. Bu taleben dünyayı düşünüyor. Bu kalpten dünyayı seviyor. Bunun kalbinden dünyayı sevmesi benim sahama giriyor. Benim sahama girene ben acımam. Çünkü ehli dünyayı aldatmak benim mesleğimdir. Ben ehli ahiretle uğraşmıyorum. Sen talebene dünyayı kalpten çıkarmasını söyle demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün azaları sana emanet verdim. Ama kalbi kendime ayırdım. Oraya çöp doldurursak olmaz. Hadis-i şerif var. Dünya sevgisi her kötülüğün kaynağıdır. Mübarek insan demek, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla, şefkat sıfatıyla, her bakımdan Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda Allah korusun mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile mümkün değildir. Onun için mübarek insanları sevmenin yolu onların sevdikleriyle beraber olmaklardır. Allahü Teala
bizleri dünyada böyle beraber yaptı.